0: Rapor verecek misin? Yarım kalan işin falan yok mu yani? Geldim işte. Tam buradayım Mitch. Bu koca enkazı böylece bırakıp gidecek miyiz ha? Uyan hadi. Lütfen uyan. Mitch. Mitch lütfen. Lütfen uyan. Ne olur.
1: Eva. Eva.
0: Mitch.

tüp bebek istemiştim. Biraz zaman tanıyalım dedi. Kavga etmeye başladık. Hem de çok. Artık neydi bilmiyordum.

eğer onu bulabilirsem, herhangi bir halini düzeltebilirim sandım. Ama yapamıyorum.

Kızım Hannah, annesi Bridget. Hiçbir şey yapamıyorduk. Ben de buraya geldim. Belki fedakarlığımı görürler ve farklı biri olduğumu düşünürler sanmıştım. Bridget'i arayıp ona gittiğimi söyledim. Canın cehenneme dedi. Bana küfürler etti. Yine de geldim işte. Ona gününü gösteririm sandım. Biliyor musun, bazen kendi kuyumu kendim kazıyorum. Aptalın tekiyim.

0: Eski günlerdeki gibi ha.
1: Kusacak mısın?
0: Lanet olsun. Affedersin Eva.
1: Sen ciddi misin ha?
0: Affedersin.
1: Kahretsin.

sıra sende. Etrafından dolaş. Ne yapıyorsun? Oh, kahretsin. Eva. Neyi bekliyorsun?

geçti. Hey. Bir şeyin yok. Geçti. Sorun yok. Geçti. Hepsi geçti.

0: sil şu yüzünü. Bir çuval inciri berbat ettiniz.
1: Kardeşim sizin için hayatını verdi.
0: Gerekirse sen de vereceksin. Niçin yetiştirildiniz?
1: Bana izin verin, Molat Alemdar'ı öldüreyim. İntikamımı alayım.
0: Zamanı gelince sana intikamını alman için fırsat vereceğim.

0: Efendim, Polat Alemdar Joseph'in korumalarından birini almış.
1: Nasıl? Nerede?
0: Benjamin Hazar'ın evinde efendim.
1: Ne işi varmış orada?
0: Benjamin'e suikast düzenliyormuş. Ne yapalım?
1: Siz bir şey yapmayın. Ben gerekeni yapacağım.
0: Anlaşıldı efendim.

0: Konuşmadı mı Abdül?
1: Konuşacak abi. Nazlanıyor biraz.
0: Artık çok geç. Şamir çoktan yerini değiştirmiştir.
1: Ne yapacağız abi?
0: Cahit kamerayı getir.
2: Tamam abi.
0: Bu tosun bize Joseph'i nasıl öldürdüğünü anlatacak.

0: Efendim, bunu izlemeniz lazım.
1: Nedir o?
0: Efendim, Polat Alemdar göndermiş.
2: Şamir bizi CIA'ya 15 yıl önce soktu. Biz İsrail doğumlu olmadığımız için dikkat çekmedik.
3: Oraları geç. Sana hayatını anlat demedim. Josephine'i öldürdünüz.
2: Şamir, Josephine Orta Doğu politikasından memnun değildi. Onun İsrail'in çıkarlarına aykırı davrandığını düşünüyordu. Joseph, sizi görüştürmek isteyince ikinizi birden ortadan kaldırmak için plan yaptı.

0: Abi daha ne kadar tavır yapacaksın?
1: Cahit, içeriden bir vızıltı geliyor. Bir baksana.

0: Abi çok üzerine gidiyorsun.
1: Bir süre böyle Cahit. En iyi o biliyor. Tadını çıkarmadan bırakmam.
2: Abi Amerikalılar geldi.
1: Ne Amerikalısı? Ne diyorsun sen?
2: Abi Polat abinin haberi var. Alın içeri dedi.
1: İyi al.

0: Evet, sizi dinliyorum.
1: Adamımızı istiyoruz.
0: Hala anlamadınız mı? Sizin adamınız değil.
1: Ona biz karar veririz. Şamir'le yüzleştireceğiz.
0: Yüzleştirip ne yapacaksınız?
1: Eğer iddiaları doğruysa Şamir'i alacağız.
0: Dikkat edin Şamir sizi almasın.
1: Şamir'in işi bitti artık. Adamı ver, gidelim.
0: Adamınız Türk adaletine sığındı.

0: Baba içer misin? Sana da çay yapayım mı?
1: Yok kızım. Polat aradı, birazdan gelip bizi alacakmış. Evimizde içeriz.
0: Ömer baba, ben kendi evime geçeceğim.
1: Bir şey mi oldu kızım?
0: Yok baba, doğumum yaklaşıyor. Evde daha rahat ederim.
1: Sen bilirsin kızım. Biz sana çok alışmıştık. Ama sen nasıl rahat edeceksen öyle yap.
2: Keyfin yerine gelmiş bakıyorum.
3: Sen geldin çünkü.
2: Dalgayı bırak. Joseph'in korumasını bana vereceksin.
3: Bir şartla veririm. Bu akşam bana güzel bir ziyafet vereceksin.
2: İstediğin yemek olsun. Kabul. Nerede istersen.
3: Yok. Öyle kolayına kaçmak yok. Kendi ellerinle pişireceksin.
2: Parmaklarını yersin ama.
3: Vay, iddialısın.
2: Ben konuşmuyorum. Akşama yemeklerim konuşacak.

0: yukarıya bak.
1: Bu evde tek başına sıkılacaksın.
2: Burada daha rahat ederim.
1: Cahit. Her gün uğra. Kapının önündeki adamlar gevşemesin. Aksilik istemiyorum.

0: Birsen, çok acil gelmen lazım. Durum çok vahim. Telaşlanma, öyle bir şey değil. Polat'a yemek yapmam lazım. Birsen, önemli tabii. Parmaklarını yiyeceksin dedim adama. Ne yapacağım şimdi? İyi, tamam, hadi.
1: Efendim, Amerikalılar baskına geliyormuş. Ne emredersiniz?
2: Direnmeyin, gelsinler. Sen hemen kaybol. Benden haber alana kadar ortaya çıkma. Emredersiniz.

0: Ay çiçek ne kadar güzel.
1: Asıl sen çok güzelsin.
0: Geç.
2: Ne ara yaptın sen bu kadar şeyi?
0: Sen beni ne zannettin? Yemek de yaparım, kariyerde.
1: Doğru söyle, kime yaptırdın bunları?
0: Tadına bak, kimin yaptığını anlarsın.

0: Vallahi kim yapmışsa ellerine sağlık, çok güzel olmuş.
1: Teşekkür ederim. Dedim sana parmaklarını yiyeceksin diye.
0: Hadi sen de ye o zaman parmaklarını.

0: Bu yemek Şamir'in ajanı için değil, değil mi?
1: Bu yemek seninle benim için. Ben uzun zamandır seni de kendime de ihmal ettim.
0: Sakın yanlış anlama. Sitem etmiyorum. Ama bu senin hayatın. Bundan sonra da edeceksin.
1: Etmeyeceğim. Ben ölümle çok yüzleştim. Ama ilk defa bu kez kurşunu yediğimde ölmek ağır geldi. Çünkü iki kişiyi bırakıp gitmek istemedim.
0: Biri kızım mutlaka da. Diğeri kim?
1: Biliyorsun ama yine de söyleyeyim. Sensin.

0: Polat, söylediklerin gerçekten çok güzel. Ama vazgeçemeyeceğin üçüncü kişi yolda. Onun annesi var.
1: Biz birlikte olursak her şeyin üstesinden geliriz. Sen yeter ki benim yanımda ol.
0: Ben bir ömür senin yanında olurum. Ama sen İnci ile evliyken ancak arkadaşın olurum.
1: İnci ile konuştum. Bu iş bitti.

0: sonra ararım ben onu.
1: Polat, İnce hamile. Telefona bakar mısın?
0: Tamam o zaman. Hoparlörü açayım, sen de duy. Efendim İnce.
2: İncin, mücevherin, elmasın.
3: Hatta çocuğun elimde. Sen benim çocuğumu aldın, ben de senin.

0: Böyle mi tedbir alıyorsun Cahit? Adam elini kolunu sallayarak içeri girmiş.
1: Ben burada kalayım dedim. Çok önemli iş varmış gibi çağırdınız.
2: Yeter. Olmuşu konuşmanın bir faydası yok Cahit. Usta delirdi, delirecek. Bizim sakin olmamız lazım.

0: Dur.
1: Memati abi, abiye bu görüntüyü nasıl izleteceğim ben?
0: Yapacak bir şey yok koçum. Mecbur göstereceksin.
2: Cahit! Plakalara yaklaş. Şu araçları bul. Etrafta ne kadar mobese güvenlik kamerası varsa baktır.
1: Emredersin abi.
2: Memati, herkesi dolar. Bana İzzet'i verene ne isterse vereceğimi söyle.
0: Tamam usta.
2: Abdüley, istihbaratçılarla konuş. İzzet'in bildikleri ne kadar yeri, adamı varsa istiyorum.
3: Tamam abi.

0: Polat. Şimdi güçlü olman lazım.
1: Evden ayrılmasına izin vermemem lazımdı.
0: Bulacaksın, merak etme. Sen nelerin üstesinden geldin? Bunu da başaracaksın.
1: Leyla, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.

0: Sana güzel mekan yaptırdım doktor. Rahat çalışman için.
1: Gerek yoktu, sağ ol.
0: Var doktor, var. Bir süre buradasın. Polat Alemdar'ın çocuğu her şeyden önemli.
1: Merak etmeyin. Her gün gelir kontrol ederim.
0: Sen benim için önemlisin doktor. Seni riske atmam. İstanbul'un sokaklarında yürümek çok zor. Ya karda düşer bir yerini kırarsın, ya tinerciler yolunu keser filan. En iyisi sen bir süre burada misafirimiz kal doktor.
1: İzninizle ben bir hastaya bakayım. Nerede?
0: Gözünüz üstünde olsun.

0: Necmi, gözlerin bu sıra ne kadar iyi görüyor?
1: Abi, hava sisli ancak burnumun ucunu görüyorum.
0: Şimdi ne kadar görüyorsun?
1: Abi sis biraz dağıldı ama sen ne görmemi istiyorsun?
0: İzzet'i en son nerede gördün?
1: Bir ay önce gördüm. Çocuğu olacakmış diye millete para dağıtıyordu.
0: Necmi, gözünü dört aç. Polat Alemdar İzzet'i bulana, görene, yerini haber verene ne isterse verecek. Bunu bütün aleme yay.
1: Abi o kadar mı birbirinize girdiniz?
0: Sana ne diyorsam onu yap. Yardım eden de hainlik eden de karşılığını misliyle alacak.

0: Alo.
1: Abi araçları Ömerli yolu üstünde kapatılmış bir fabrikanın yanında bulduk. Görüntü alınmayan bir yerde araçları değiştirmişler.
0: Tamam Cahit.

Abi, İzzet yanına yalnızca çok güvendiği adamlarını, akrabalarını almış. Devletin yanına yerleştirdiği istihbaratçılar bile nerede olduğunu bilmiyor.

0: Davut Bey, üzücü bir haber vermek zorundayım.
1: Bugün yeterince kötü haber aldım Tuğrul. Ne oldu?
0: Efendim, İnci Hanım kaçırılmış.
1: Ne kaçırılması? Kim kaçırmış?
0: Efendim, damadınıza husumeti olan İzzet Ağa kaçırmış.
2: İçmeyeceğim.
3: Ben bırakayım da. Sen bilirsin.
2: İzzet Ağa nerede?
3: İçeride, kadının yanında.
2: Beni bırakmayacak mısınız? Dışarıda hastalarım var.
4: Bana da bir çay getir.

0: Neredeyim ben?
1: Çocuğunla rahat edeceğin güvenli bir yerdesin.
0: Ne istiyorsun benden? Bunun bedelini ağır ödersin.
1: Ben bedelini ödedim. Polat bizzat gözüyle gördü. Bedel ödeme sırası onda.
0: Polat sana bir şey yapmışsa hak etmişsindir.
1: Polat karımın karnındaki bebeğimi öldürttü.
0: Sen Dicle'ye tecavüz ettiren sapık mısın?
1: Senin dilini keserim. Ben Polat Alemdar'ı delikanlı bilirdim. Meğer yalancının, haysiyetsizin, iftiracının önde gideniymiş. Böyle mi anlattı sana?
0: Ben Dicle'nin çektiği acıyı çok iyi biliyorum.
1: Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben sana doğrusunu anlatayım. Ömrümü, servetimi, varlığımı bir çocuk sahibi olmak için harcadım ben. Sonunda dualarım kabul oldu. Dünyanın en mutlu adamı olacağım sırada senin kocan mutluluğumu gözlerimin önünde öldürdü.
0: Benim çocuğumun bir günahı yok.
1: Merak etme. Ben kocan gibi bebek katili değilim.
0: Bırak gideyim. Babam sana ne istersen verir.
1: Sen burada güvendesin. Ben senin çocuğunu o katilden kurtaracağım.

0: Abi Davut Bey geldi.
1: Sen İnci'yi yalnız başına nasıl bir eve koyarsın?
2: İnci'yi kurtardığımda ona sorarsın niye yalnız kalmak istemiş.
1: Ben sana soruyorum. Sen kızıma bu kadar mı değer veriyorsun?
2: Ben İnci'ye soy ismimi verecek kadar değer verdim. İnci benim çocuğumun annesi. Kaçırılan sadece o değil. Benim çocuğum da kaçırıldı.
1: Bir defa da kendini düşünmeyi bırak.
2: Davut Bey, şimdi tartışmanın sırası değil. Haklı ya da haksız olmanın şimdi hiçbir anlamı yok. İnci'yi bulalım, sonra istediğiniz kadar tartışırız.
1: Hani devletin sahibiydiniz? Hani bu topraklarda sizden izinsiz Amerika bile bir şey yapamazdı? Bir kaçakçı bozuntusu geldi, en yakınını aldı. Bırak artık hayal görmeyi. Gücünün sınırlarını kabullen. Hem sen rahat edersin, hem de çevrendekiler zarar görmez.
2: Bu lafları kızı kaçırılmış bir babanın feryadı olarak algılıyorum. Daha fazlasına müsaade etmem.
1: İnci benim hayattaki tek varlığım. Ona bir şey olursa bunun bedelini hepinize ödetirim.
3: Merak etmeyin, yengeyi sağ salim bulacağız.

0: Usta, esip gürlemeye mi gelmiş bu?
1: Haklı Memati. Sen ne yaptın?
0: Usta, kimsenin bir şey bildiği yok. Sanki yer yarılmış, yerin dibine girmişiz.
1: Adamları, yeğenleri de mi yok?
0: Usta, en yakınındaki adamları, akrabaları hepsi yok olmuşlar. Nereye usta?
1: En yakınına sormaya.

0: Adamlar girerken çıkarken hiçbir şey dikkatini çekmedi mi?
1: Yok abi, çok hızlı hareket ettiler.
0: Peki. Sorguya aldılar mı sizi?
1: Yo, adımızı bile sormadılar. Abi, sen bir şeyden mi şüpheleniyorsun?
0: Hiç mekan değiştirdiniz mi?
1: Değiştirdik abi. Bizi önce alıp bir yere götürdüler.

0: götürdüler. Sonra başka bir ekip gelip aldı. Sizin bulduğunuz yere götürdü. Mete, orayı nasıl bulmuş abi?
1: Avucunda görmüş.
2: Dayı, haber gelmiş. Cemal patileleri yaptırmış.
3: İzzet'ten haber yok mu imdatın?
2: Yok dayı.
3: Bu tilki gene kimi kümesine girdi ki haber yok. Hele çıkar şu telefonu.
2: Çıkardım dayı.
3: Garanın adamına telgraf çek.
2: Çekeyim dayı.
3: De ki ona, Garaya desin, Zaza dayının Cemal'ını görmek istiyse acele gelsin. Stop.
4: İzzet karımı kaçırdı. Sana diyorum. Karım 7 aylık hamile. Ben seni onun elinden kurtardım diye benden intikam almak istiyor. İzzet'in ne kadar adi bir olduğunu senden daha iyi kimse bilemez. Karımın o şeyin elinde neler çekeceğini bir düşün. Bana yardım etmen lazım. Konuş Dicle, bir şey söyle. Bakılacak her yere baktım, her yolu denedim. Tek umudum sensin. Ya senden fazla bir şey istemiyorum. Bir kelime söyle bana, bir şey söyle. Ona ulaşmam için bir ipucu. Ne olur Dicle, yardım et. Konuş be kadın, bir şey söyle. Elinde durmayınca. Susma artık.
5: Efendim.
4: Hüsnü, git doktor çağır.
5: Emredersiniz.

0: çekmedik.
1: Oraları geç. Sana hayatını anlat demedim. Josephine'i öldürdünüz.
2: Shamir, Josephine Orta Doğu politikasından memnun değildi. Onun İsrail'in çıkarlarına aykırı davrandığını düşünüyordu. Joseph, sizi görüştürmek isteyince ikinizi birden ortadan kaldırmak için plan yaptı.
0: İnkar etmeye devam mı edeceksin?
3: Benden ne duymak istiyorsun?
0: İtiraf etmeni istiyorum.
3: Ben Hristiyan değilim. Benim inancımda itiraf etmek yok.
0: Sen durumun ciddiyetini kavrayamıyorsun galiba. Bizim içimize sızıp bölgedeki en üst düzey yöneticimizi öldürtmüşsün. Seni çok güvendiğin Yahudi Siyonist lobisi bile kurtaramaz.
3: Sen gerçekten kimin için çalıştığını hiç anlamıyorsun, değil mi? Senin amirlerin, onların amirleri, Kongre, Senato, Pentagon, bütün bunlar bize hizmet için var. Ya hizmet edersin, ya bedelini ödersin.
0: Ne var?
4: Efendim, yukarıdan sizi arıyorlar. Çok acilmiş.
0: Ne yap yap, bana 24 saat kazandır. Shamir kendinden çok emin. Elini kolunu sallayarak gideceğini düşünüyor. Zaman geçtikçe sinirleri bozulacak. Şüphe duymaya başlayacak. O zaman çözülecek.
4: Anlaşıldı efendim.
0: Tamam.

0: Alo.
1: Savcı hanım, bu saatte rahatsız ediyorum. Ben Hüsnü Yalın Kılıç.
2: Polat Bey'in hastanesinden sorumlu yardımcısı.
0: Ne oldu Hüsnü Bey?
1: Polat Bey'in yardımınıza ihtiyacı var.
0: Polat mı söyledi aramanızı?
2: Ben inisiyatif kullandım savcı hanım.
1: Polat Bey, İzzet Bey'in yerini öğrenmek için Dicle Hanım'ı sorguladı.
2: Ancak kadın sorgulamak da biraz yetersiz geldi bana.
1: Sizin sorgulamanızın daha iyi olacağı kanaatindeyim.
0: Neler söylüyorsunuz Hüsnü Bey?
1: Savcı hanım, hemen gelin diyorum. Morali çok bozuk.
0: Tamam.
3: İzzet'le ilgili hala bir şey bulamadınız mı?
4: Davut Bey, örgüt içindeki kaynaklarımı da, istihbarat içindeki kaynaklarımı da aradım. Ama maalesef bir şey bulamadım.
3: Bir kaçakçı bozuntusunu bulacak gücümüz yok mu diyorsun bana?
4: Efendim, aslında bir yol var ama...
3: Uzatma be adam, söyle! Hıncımı senden çıkarmayayım.
4: Mete'yi arasanız, o bu tür adamları nasıl bulacağını iyi bilir.
3: Mete bize yardım etmez. Zamanında yaptığımız yayınlarla adamın kariyerini bitirdik.
4: Efendim, Mete akıllı adamdır. Sizin dostunuzu yeniden kazanmak için yardımcı olacaktır.

0: büyümüş bence oğlum. Aman da canım, canım benim. Güzel oğlum. Bizim oğlumun gıdısı neredeymiş bakayım?
1: Amca, sevkiyatlarda bir sıkıntı çıkmasın. İstersen gidip dolaşayım.
2: Otur oturduğun yerde. Ben herkese gerekli talimatı verdim.
1: İyi işte amca, ben gidip bakayım.
2: Lan, senin kendine ayrın yok. Bir iş becerecekmiş gibi konuşma. Çekil önümden.
0: İzo, oğlum. Canım.
2: Sana yakında kardeş gelecek. Abi olacaksın. Ben yaşlanınca siz bakacaksınız bana.

0: İyi misin?
1: Değilim Leyla. İzzet'i bulamazsam delireceğim.
0: Bu halde zaten bulamazsın.
1: Ya üstüme gelme Leyla.
0: Sen de insansın Polat. Her şeye gücün yetmeyebilir.
1: Bunu hatırlatman iyi oldu. Doğru. İnsanım ben, değil mi? Her insanın başına gelir böyle şeyler. İnsan bütün sevdiklerine mi zarar verir Leyla?
0: Yok. Sen bu halde ne Dicle'den bir şey öğrenebilirsin, ne bir başkasından.
1: Evet Leyla. Ben öğrenemem. Git sen öğren.

0: Hoş geldiniz Davut Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Gelişiniz beni şaşırttı.
1: Belki duymuşsundur. İzzet diye bir kaçakçı kızımı kaçırma cüretini gösterdi.
0: Üzüldüm. Ama bana niye geldiniz?
1: Sen istersen İzzet'e ulaşabilirsin. Eğer İnci'yi kurtarmama yardım edersen... sana karşılığını fazlasıyla veririm.
0: Davut Bey, farkında mısınız? Hala kendinizi lütfeden konumunda görüyorsunuz.
1: Mete, geçmişle hesaplaşmanın zamanı değil.

0: Kızımın hayatı söz konusu.
1: Durumunu anlıyorum. Ama sen hayatını kararttığın bir adamdan yardım istediğinin farkında değilsin.
0: Farkındayım ve istediğim bedeli ödemeye hazırım.

0: Durumu nasıl?
1: Şoka girmiş. Sakinleştirici yaptık savcı hanım.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: İlacın etkisi 4-5 saat sürer. İzninizle.

0: Ne o Cemal? Arkana 5 tane adam alınca ha mı zannedişin kendini?
1: Biz ağalı yıkmak için bu yola girdik Saza.
0: Bunun için dağa çıkmasa gerek yoktu ki. Gel hadi Saza dayıza. Müracaat edeydiz. Hallederdim.
1: Benimle bunun için mi görüşmek istedin Saza? Derdin neyse onu söyle.
0: Ya böyle dizlerim ağrıyor. Hacer yengen gibi. Romatizma değilsin.
1: Saza, dalga mı geçiyorsun?
0: Dad, girdin mi? Deniz havası yaramış. Dalgayı malgaya hemen anne.
1: Sen karşındakini eski Cemal sanıyorsun. Ben halkı için kendi hayatını feda etmiş, halkı için devrim savaşçısıyım.
0: Piyade misin, topçu musun? Ben garajcıları sevmeyeyim ha. Ama sizde denizci havacı yok. Sen de haklısın.
1: 50 senedir bu lümpen tavırdan sıkılmadın. Ama ben seni de bilinçlendireceğim. Seni kazanmayı başarabilirsem, gerçekleşmeyecek ütopya yok demektir.
0: Değilsin. Beni kazanmak kolay. Sevdiğim şeyleri yapacaksın, sevmediklerimden de uzak duracaksın.
1: Sevdiklerin ne, sevmediklerin ne Saza?
0: Ya misal, mahkeme sevmeyeyim. Almışsınız sevdiğimi, mahkeme edecekmişsiniz.
1: Şimdi anlaşıldı. Sen Zülfikar denilen o feodalist diyorsun. Cezası kesildi, öder alırsın.
0: Bak ben ödemeyi hiç sevmem. Sen hele söyle. Neymiş Zülfikar'a biçtiğiz ceza?
1: 10 milyon dolar.
0: 10 milyon dolar. Ya o Zülfikar'a azıcık bir sevgim vardı, onu da biçirdiniz. Ne siz dağda taş yerine para mı sahipsiniz?
2: Abi, neyi bekliyoruz?
3: Kıvama gelmelerini. İlk geldiklerinde elleri tetikteydi. Ama Zaz onların aklını alıyor. Birazdan yanlarına kadar gitsek, bunların ruhları bile duymaz.
4: Dayı, donduk. Nerede kaldı bu kara?
0: Ben o karanın.
3: Biraz daha bekleyelim. Zaza sporunu bitirsin.
1: Zaza, bakıyorum Metropol sana kıvırtmayı iyi öğretmiş.
0: Değilsin.
1: Değilim.
0: Bakalım sen ne kadar dayanacaksın Metropolis'te.

0: Dikkat et. Etek giyip de böyle dansöz gibi kıvırmayasın.
1: E hadi.
2: Ne oluyor Zaza? Bana pusu mu kurdunuz?

0: Zaza, beni karanlık ajana mı sattın?
1: Cevat, ya gelin bırak. Ya benim yanımdayken kimse sana bir şey yapamaz. Bırak.
2: Cemal, seni götürecek olsam çoktan sıkardım kafanı.
0: Ne istiyorsun benden? Niye bana bu komployu kurdun sen?
2: Konuşacağız.
0: Ben senin devrimcilerle nasıl konuştuğunu iyi bilirim.
2: Doğru. Ama bu sefer seninle başka konuşacağım. Bak, ben hainin her türlüsünü gördüm. Hele sizin örgütte çok adam gördüm ama siz olmayanını, satılmış olmayanını hiç görmedim. Sizin örgütünüzdeki bütün yöneticiler bir ülkenin adamı. Ama bir tek sen boştasın.
0: Sen yıllarca tecenin köpekliğini yaptın. Sonunda yatacak bir kulübe bile vermediler.
2: Dur, dur, dur sıkma. Cemal, ne kadar uğraşsan da seni öldürmeyeceğim. Ama tabii dediklerimi yaparsan.
0: Sen beni itirafçı yaptın satılmış adamlarla karıştırma.
2: Yok, karıştırmıyorum. Ama dediklerimi yapmazsan inan bana çok uzun yaşamayacaksın. Ben sana örgüt içi çekişmelere kurban gitmemen için bir şans veriyorum. Dediklerimi yaparsan örgütün en tepesine çıkarsın.
0: Kara, sen kafayı yemişsin. Koskoca örgütü sizin kurduğunuz 3-5 kişilik kontür gerilla çetesinden mi zannediyorsun?
1: Ya ikisinin de kefili benim. Hadi anlaşın gidek. Çocukluğumdu canım. Bu garda kıyamette.
0: Konuşacak bir şey yok. Ben karanlık ajanlarla işbirliği yapmam.
2: Mecbursun Cemal. Sen benimle görüştün ya. Örgütte senin ajan olmadığına bundan sonra kim inanır ha?
0: Benim kimseye bir şey ispat etmeye ihtiyacım yok.
2: Emin misin? Senin benimle görüştüğünü eninde sonunda öğrenecek. Beni dinle Cemal. Hadi. Sen şimdi git. Dediklerimi de iyice bir düşün.
1: Ya dur dur. Nereye gidiyor? Daha sufikarı vermedi.
0: Zaza, 10 milyon dolar getir, Zülfikar'ı al.
1: Ya ben versem, Zülfikar kabul etmez. E sen en iyisi git, ne yap?
2: Zaza parayı verecek.
1: Ya kardeşim, siz kurban ben miydi siz? He? Benim sizden üstüne para almam lazım. İşimi gücümü bıraktım. Bir de üstüne para vereceğim, he? Ben zaten Zülfikar'ı niye sevmedim? Şimdi anladım yani.
2: Zaza, ben ne diyorsam o.

0: Dayı, tarihe adını altın harflerle yazdırdın. Millet, tarihe geçmek için neler yapıyor dayı? Uzaya gidiyor, telefonu biliyor, devlet kuruyor. 10 milyon dolar ne ki?
1: Ben tarih Selvi. Ben para Selvi. Para. Hadi gidelim hadi.

0: Yok baba, çıldırmak üzereyim.
1: Bırakma kendini evladım.
0: Bu sefer içimde kötü bir his var baba. Kendimi aciz hissediyorum ilk defa.
1: Yoruldun evladım. Ama acizlik bizim yolumuz değil. Bizim yolumuz mücadele etme yolu. Ümit yolu.
0: Yol bitti baba. Çıkmaz yola girdim.
1: Yol bittiyse yeni yol kurma azmi, iradesi, kudreti sende var. Allah-u Teala her insanı malıyla, canıyla, sevdikleriyle imtihan edeceğini buyuruyor. Herkes kendi gücü ölçüsünde imtihan edilir evladım. Gelen musibet ne kadar büyükse, Yaradan sana o nispette mücadele edecek oranda da güç veriyor.
0: Baba, ben malımdan da canımdan da geçtim. Sevdiklerimin benim yüzümden zarar görmesine artık dayanamıyorum. Bundan sonra gönlüme birinin daha sevgisini koyarsam...
1: Sevmek senin elinde mi evladım? O da Allah'ın bir lütfu. O isterse seversin, istemezse sevmezsin. Elif öldüğünde de böyle konuşmuştum. Sonra küçük Elif geldi. Leyla geldi. Bir tane de yolda geliyor. İnci dahi senin gönlünde bir yer etti. Aziz Allah. Hadi kalk evladım. Seni çağırıyor. Ne söyleyeceksen sahibine söyle.

Nasıl oldun? Polat seni biraz üzmüş galiba.

Ben bu hayatta tek bir adamı sevdim. Ve öyle çok sevdim ki onun bir başka kadından çocuğu olacak olmasına bile katlandım. Benim yaşadıklarımın yanında bunlar ne ki diye düşünüyorsun. Ne anlatıyor bu diyorsun. Biliyorum.

eğer sen de bir zamanlar birini gerçekten sevdiysen beni anlayabilirsin. Bak, sana itiraf ediyorum. İnci'nin kaçırıldığını ilk duyduğumda bir an mutlu oldum. Çünkü aramızdan çıkacak diye düşündüm. Ama sonra utandım kendimden. Sevdiğim adamın yıkıldığını, çaresizlikten tükendiğini gördüm. İnce aramıza girmiş de olsa Polat'ın çocuğunu taşıyor.

Ben hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım. Polat'a bir evlat veremeyeceğim.

Ama Polat'ın bir evladını kurtarabilirim. Eğer bana yardım edersen. Onun oğlunu kucağına alışını görebilirim. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. Onun bir ömür mutlu olması için ben mutsuz olmaya razıyım. Ondan vazgeçmeye razıyım. Sevmek bazen vazgeçmektir. Sevdiğinden, mutluluğundan, umutlarından. Elimden bir şey gelmez. Sen yeter ki Polat'ın sorularına cevap ver. Gerisini biz hallederiz.

0: Onun uzun saçlı bir adamı vardır. Onunla yeğenlerinden başka hiç kimseye güvenmez.
1: Onlara nasıl ulaşabilirim?
0: Ulaşamazsın. İzzet gözünün önünden ayırmaz hiçbirini.
1: Bir yolu olmalı Dicle. Dışarıda hiç mi birinin anası babası sevdiği yok?
0: Nevzat'ın sözlüsü var. Songül. Ben tanıştırdım onları. İkisi de çok mahcup çocuklardı. Ama birbirlerine çok yakıştılar.

0: Çocuk İzzet'in sırrını biliyor. O yüzden İzzet yanından ayıramaz onu. Ama Songül onu bulur.
1: Aç ağzını.
2: Çek şunu, yemeyeceğim.
1: Yiyeceksin. Yiyeceksin. Sen bunu yemezsen İzzet abini yer çiğ. Şimdi çakacağım bir tane.
3: Ne yapıyorsun lan sen?
1: Ağam, doktor yemesi lazım dedi.
3: Ulan bu elini kırarım senin. Senin annene mi düşmüş bize evlat verecek kadına vurmak ha?

0: Nereye Selvi?
1: Sana hesap mı vereceğim?
0: Vereceksin.
1: Sen ciddi ciddi başımıza baba kesildin. Memati'ye gidiyorum. Ne yapacaksın?
0: Selvi!
1: Sen Laz Ziya'nın torunuysan ben de torunuyum. Canımı sıkma. Kapıda bekleyen itlerini seni rezil ederim.

0: Nerede o İzzet Ağa?
1: Bilmiyorum abi.
0: Ben seni İzzet'in yanına boşuna mı koydum?
1: Abi en yakınları dışında kimseye nerede olduğunu sezdirmiyor.
0: Bu adam kaçakçı değil mi? O kadar mal nasıl gidip geliyor o adam ortada yokken?
1: Düzeni iyi kurmuş, adamları yapıyor.
0: İzzet ortadan kaybolmadan önce ne yapıyordu? Kimlerle görüşüyordu bir anlat.
1: Abi herkesle görüşüyordu ama bir doktor vardı, o bir tuhaf.
0: Nasıl tuhaf?
1: Ne bileyim abi, yanından ayırmıyor. Kalktı buna bir sürü masraf etti, tonlatıp bir malzeme aldı.
0: Aziz, bu medikalcileri bir dolaş bakalım. Öğren, kim ne biliyor?
2: Abi hadi ben ofisi bekliyorum. Sen niye hastanede değilsin?
3: Erhan orada olsam ne, burada olsam ne? Bir faydamız olmadıktan sonra usta orada kafayı yiyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Onu öyle gördükçe kahroluyorum.
2: Abi kimi küçük gördüysek başımıza en büyük belayı o sardı. Amerika, İsrail derken bir kaçakçı geldi.

0: Senin burada ne işin var?
1: Sana geldim.
0: Ne demek sana geldim? Ne yapacaksın beni?
1: O evde duramıyorum artık. Hepsi kafayı yemiş.
0: Aman. Onlar deli de sen akıllısın.
1: Bir süre sende kalacağım.
0: Saçma sapan konuşma. Zaten her şey üstüme geliyor. Hıncımı senden almayayım.
1: Al. Seni mutlu edecekse benim için sorun yok.
0: Yürü evine, sabrımı taşırma.
1: İyi, madem istemiyorsun, ben kendime kalacak bir yer bulurum.
0: Selvi. Seni anana zorla mı götüreyim?
1: Bir kere de bana zorla bir şey yaptıramayacağınızı anlayın ya.
0: Bak ben seni nasıl zorla götürüyorum. Yürü.

0: Yokum.
1: Neyin var görelim.
2: Sabaha sabah ettik yine. Bu son el. Kalkacağım.
1: Yaşar ha, yine bütün cebimizi boşalttın gidiyorsun.
2: Hepi topu 5 milyon kaybettin. Onu mu alıyorsun? Açık 2.
0: Gördüm. 2 daha.
1: 4 daha.
2: 4'ünü gördüm.
0: Yokum.
2: 4 daha.
1: Varım. Gördüm. Ne var?
2: Hadi bakalım. Geçmiş olsun.
3: Oyun devam ediyor mu?
4: Yanlış gelmişsin. Oyun oynayacaksan park dışarıda.
2: Park derken?
4: Çocuk parkı karşıda.
2: Ne oluyor lan? Çökün lan yerlerinize.
3: İçeride mi ağan? Ne o Yaşar ha? Oyunu erken bitirmişsin. Birader bir müsaade.
2: Çoluk çocuğu buraya alıyorsan bir kollu makine al. Jeton atıp eğlensinler.
3: Madem oğlun yok ortada, ben de bir oğlun sayılırım. Senden iyi hoca mı bulacağım? Bütün numaralarını öğret. Yap bir ağalık.
2: Ben gençlere ders vermesini her zaman severim Pusat. Ama şimdi sırası değil.
3: Otur.
2: Haddini bil. Yoksa ilk dersini şimdi alacaksın.
3: İlk dersimi aldım, merak etme. Geçen evime geldiğinde verdiğin dersi unutmadım.
2: Dedenin adamlarını topladın, bize dayılık taslamaya mı geldin?
3: Yaşar ağa, amma abarttın. Dediler ki bu alemin en büyük kumarcısı Yaşar ağa. Ben de oyun oynamaya geldim. Ne oldu? Parana mı kıyamadın?
2: Beyler, bize biraz müsaade edin.
5: Kimse bir yere gitmiyor.
3: Ne oldu Yaşar ağa? Kaybettiğini kimse görmesin mi istiyorsun?
2: Uzatma. Ne oyun biliyorsan başla.
3: Kılıç keseceğiz. Her kağıt 1 milyon. Söyle ne vereyim?
2: Ana parasıyla harçlıkla kumar oynanmaz.
3: Yok. Bu baba parası. Karşında baba var.
2: İyi. Ver bakalım o zaman bir kız.

0: Aa bak, bu çok güzelmiş.
1: Bırak ya, her şey alt üst oldu. Dicle ablayı kaybettiğimize mi üzüleyim, düğünün ertelendiğine mi?

0: Songül Hanım.
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Sizinle konuşmamız lazım.
1: Ne konuşacaksın benimle? Katil. Dicle abla benim her şeyimdi.
0: Ne katili? Sen Dicle öldü mü zannediyorsun?
1: Hemen gidin yoksa polis çağırırım.
2: Korkmayın, size zarar vermeyeceğiz.
0: İzzet karımı kaçırdı.
1: İyi yapmış. Sen de onun karısını öldürdün.
0: Dicle yaşıyor. Sana gelmemi o söyledi.

0: Hünkâr. Halkımız adına sen affettik. Serbestsin.
1: Ben Yezid'in affına sığınacağıma Azrail'in kollarına atarım kendimi.
0: Kalk hadi kalk. Kalk. Bıkmadın mı? Vaaz verip halkımızı uyutmaktan. Diyetini ödediler.

0: İzzet Ağa'ya ameliyathane malzemeleri satmışsın.
1: Niye soruyorsunuz?
0: Cevap ver. Nereye kurdunuz sattığınız malzemeleri ha?
1: Biz kurmadık, sadece sattık.

0: Sen bunları test ediyor musun? Sağlam mı, çürük mü diye.
1: Malzemelerimiz garantilidir.
0: Ben daha garantiyi vermedim. Şimdi senin dişlerini tek tek sökeceğim. Gıkını çıkarırsan dilini de koparıp öyle devam edeceğim.
2: Yapmayın, yerini söyleyeceğim.
0: Onu zaten söyleyeceksin de. Benim bu kadar zamanımı çaldın. Bunun bir bedeli.

0: Büyütmeye hiç gerek yok. Zülfikar'a geç. Geç geç otur. Ben duydum seni almışlar, haber gönderdi. Zülfikar Zaza dayının ahbabıdır, dostudur. Bu terbiyesizliğe bir hemen son verin dedi. Parayı gönderdim. Şükür seni bıraktılar.
1: Zaza, sen o

0: Utanmıyor musun o Yezidlere haraç vermeye? He?
1: İmdat. Benim kulağım gene yanlış duymaya mı başladı?
2: Zülfikar Ağa sağ olasın, Allah razı olsun. Sayende örgütçülerden kurtuldum. İyi ki varsın diye. He? Değil mi?
3: Aynen öyle diye dayı.
0: Zaza, sen benim itibarımla nasıl oynarsın? Bıraksaydın da öldürselerdi. Zülfikar örgüte haraç verdi diye bu zilletle nasıl yaşarım?
2: Ya haraç vermedin ha. Harçlık verdim diyeceksin. 20 milyon senin için ne?
4: İte köpeğe kemik parası.
0: Ya haraç vermem bir ayıp. Üzerine komisyon koyman iki ayıp. 10 milyon vermişsin.
2: Sen örgütçülerin sözüne mi itibar edesin, benim sözüme?
0: İmdat'ın sözüne itibar ediyorum. Gelirken yolda anlattı.
4: Ya İmdat'a dedim, Zülfikar Ağa'ya böyle alıştıra alıştıra söyle.
2: 10 milyonu sen söyle, 10 milyonu ben söylerim dedim. Değil mi İmdat?
3: He dayı.
0: Değil 10 milyon, 20 milyon, 10 para vermem. Buradayım. İstediğinizi yapın.
4: Ya ben sana ne yapacağım?
2: Bir acı kahve söylerim. Yarın öbür gün sen sıkışırsın. Bana 20 yerine 50 verirsin. İmdat. Ağaya kahve söyle.
3: Tamam dayı.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
7: Zey Stüdyo, Belma Belen'le Geziyoruz'u sunar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugün yine dop dolu çok renkli bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim ülkemizin cennet köşeleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizm, tarım, balıkçılık kenti İzmir'in güzel mi güzel ilçesi Seferihisar. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız İzmir Seferihisar'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesini bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesindeyiz. Efendim, burası ilçenin turizm anlamında en popüler, en hareketli, en kalabalık yerlerinden biri ve turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Değerli izleyenler, günümüzde Sığacık Kalesi yani kale içi turizme tamamen açık durumda ve özellikle yaz aylarında, sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Günümüzde Sığacık Kalesi'nin içinde camiler, hamamlar, özgün mimariye sahip Sığacık evleri, kafeler ve restoranlar var. Efendim, Sığacık Mahallesi ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor ve Seferihisar'a gelenler, Sığacık Mahallesi'ne gelenler Teos Antik Kenti'ni ve Sığacık Kalesi'ni mutlaka ziyaret ediyor. Değerli izleyenler, şu anda Sığacık Kalesi'nde kale kapısındayız, kale girişindeyiz.

Evet, gördüğünüz gibi sürekli yerli ve yabancı turistler giriyor, çıkıyor. Değerli izleyenler, Sığırcık Kalesi öyle bildiğiniz kaleler gibi değil. Kaleler genelde şehrin en yüksek noktasına savunma amaçlı inşa edilir. Ancak gördüğünüz gibi Sığırcık Kalesi şehrin merkezinde, Sığırcık'ın merkezinde böyle yol üzerine inşa edilmiş. Yani bildiğiniz savunma amaçlı inşa edilen kaleler gibi asla değil. 1521-1522 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Komutan Parlak Mustafa tarafından inşa edilmiş. İç kale ve dış kale olmak üzere Sığırcık Kalesi iki bölümden oluşuyor. İç kale denize bakıyor. Evet değerli izleyenler, Sığırcık Kalesi'nin inşa edilmesiyle birlikte Sığırcık hububat anlamında, kuru meyve anlamında önemli bir merkez haline gelmiş. Değerli izleyenler, Sığırcık Kalesi'nin içinde neler var sizlerle birlikte gezelim, görelim ve iç kaleyi sizlerle birlikte keşfedelim. Buyurun.

0: Değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz. Burası çok kalabalık ve çok güzel. Aslında benzerine çok da rastladığımız bir kale değil. Efendim, Osmanlı döneminde askerlerin Rodos'a, sefere daha rahat gidebilmeleri için işte böyle düz ayak yapılmış. Hediyelik eşya dükkanları, hediyelik eşya tezgahları dikkatimizi çekiyor. Aman aman aman, burada deniz kabuklarından, midyelerden neler yapılmış neler, gerçekten çok güzel. Böyle girer girmez hemen dikkatimizi çekti. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: İsim nedir? Hoş bulduk.
1: Ahmet Turnalı.
0: Ahmet Bey, kim yaptı bunları?
1: Eşimle ben yapıyorum.
0: Ama çok güzel, bayıldım. Şöyle bir izleyenlere tanıtalım.
1: Tabii.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar deniz kabukları.
0: Evet.
1: Renkli kumlar, şeyler kullanıyoruz. Hepsi doğal renkleridir.
0: Kendiniz mi topluyorsunuz?
1: Toplama değil. Bu kadar çeşit ve adedi bulma şansımız olmuyor.
0: Evet.
1: Toptancıları var. Onlardan alıyoruz.
0: Onlardan alıyorsunuz.
1: Topladığımızı da kullandığımız oluyor ama genellikle...
0: Evet, şöyle bir açalım.
1: Tabii.
0: Yani bunlar topla topla bitmez. Çeşit o kadar fazla
1: mümkün
0: ki.
1: Değil. Mümkün değil. Çeşit çok fazla.
0: Vallahi Ahmet Bey, çok şöyle. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

Değerli izleyenler, şöyle gezmeye devam ediyoruz. Sığacık evleriyle bütünleşen rengarenk çiçekler, bitkiler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Evet, ambiyans gördüğünüz gibi insana adeta huzur veriyor. Her yerde sığacık evleri var. Efendim, tek tip evler beyaza boyanmış ve her yerde yeşil bitkiler, yeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler var. Değerli izleyenler, buraya gelen turistler tarihi sokaklarda, kale içinde geziyor, hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor, işte kafelerde, restoranlarda yemeklerini yiyor, çaylarını, kahvelerini yudumluyor ve burada tarihi sığırcık evlerinin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Hatta gelinler ve damatlar da buraya mutlaka fotoğraf çekimi için geliyor ve mutlu günlerini burada fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiriyor. Evet, ben sığırcığa bayıldım. Sığırcık kalesine bayıldım. Sizlere göstermek istediğimiz daha çok fazla yer var.

0: Değerli izleyenler, burada olmak inanılmaz keyifli. Efendim Sağcık Kalesi'ne gelin. Buranın tarihi dokusunu bol bol soluyun, bol bol fotoğraf alın, alışveriş yapın ve burada tadabileceğiniz mükemmel lezzetler var. Burada kadınlarımız çok güzel börek yapıyor ve diğer yöresel ürünleri, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri yapıyor ve satışa sunuyor. Efendim burada küçük küçük masalarda, sandalyelerde işte gelenler kale içini gezdikten sonra yoruluyor ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakıyor. Özellikle bu bölgenin, kale içinin böreği çok ünlü ve asla katkı yok, fabrikasyon değil, kadınlarımız yapıyor. Melek'le birlikteyiz. Melek'ciğim, yani bu iletişime kapalıyım demektir ama biz senin iletişime açık olmanı istiyoruz. Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Buralı mısın?
1: Evet.
0: Şimdi tezgah çok güzel, yani görünce gözlerim kamaştı. O kadar çok çeşit var ki.
1: Hangisinden başlasak?

0: hangisinden başlayalım? Mezeler var, zeytinyağlılar var, börekler var. Şöyle bir başlayalım.
1: Mezelerde burada en çok giden deniz börecesi var, farklı gelecek insanlara. Ekşili mantar var, farklı gelecek insanlara bu şekilde.
0: Evet.
1: Ondan sonrasında taze fasulye, zaten zeytinyağlarda vazgeçilmemiz oluyor her şekilde.
0: Evet.
1: Kabak çiçeği dolması her şekilde gidiyor burada.
0: Şimdi şu nedir Melek?
1: O Laz böreği tatlı, içerisinde Laz muhallebi böreği vardır.
0: Kocaman kocaman, içinde muhallebi var, Laz böreği. Tabii buralarda da yapılıyor.
1: Aynen.
0: Şimdi meze adına, zeytinyağlı yemek adına ve börek adına inanın yok yok. En otlu çok sevilen var. Börek hangisi?
1: Patlıcan kıymalı ile otlu peynir.
0: Hangisi o?
1: Şurası otlu peynirli kısmı, patlıcan kıymalı da şurası.
0: Evet Bekir, gel buraya gel. Bekir şöyle daha rahat gör. İzleyenler de görsünler. Vallahi bu tepsileri görünce insanın iştahı açılıyor. Efendim buranın Kaleiçi'nin böreği çok ünlü. Buraya geldiğinizde börek yemeden gitmeyin. Kadınlarımız neler yapmış neler. İşte Meleğin annesi yapmış, başka yengen mi yaptı? Adı ne annenin?
1: Teyzem, Nurhan.
0: Nurhan Hanım, ellerine sağlık. Vallahi harika işler yapmışsın. Gerçekten enfes duruyor. Bunları da annen mi sardı?
1: Aynen, annenler sarıyor.
0: Zeytinyağlı değil mi o?
1: Aynen, tadına baktırabilirim isterseniz.
0: Vallahi bakayım, vallahi bakayım. Zeytinyağlı dolma. Efendim bakar mısınız? İşte kaleyi gezenler oturuyorlar. Bu böreklerin, zeytinyağlıların, mezelerin tadına bakıyor. Aa, yeni pişmiş bu, sıcak.
1: Evet sıcaktır, yeni pişiyor. Tazedir ürünlerimiz her şekilde.
0: Evet.
1: Kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağlı her şekilde.
0: Of of of diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Nurhan Hanım, ellerine sağlık. Neler yapmışsın?

Evet değerli izleyenler, şu anda kale içinde Osmanlı askerlerinin kaldığı koğuştayız. Peki günümüzde burada ne yapılıyor? Günümüzde askerlerin kaldığı koğuşlar kültür sanat merkezi olarak son derece hareketli ve burada konserler düzenleniyor, etkinlikler yapılıyor. Bakın orada sahne kurulmuş ve özellikle yaz aylarında burada çok güzel konserler yapılıyor. Yani kültür sanat anlamında hareketli bir yer. Evet değerli izleyenler, Osmanlı döneminde askerler Rodos'a sefere gitmeden önce işte şu anda bulunduğumuz koğuşta kalırmış. Koğuş son derece büyük ve koğuşun birkaç tane kapısı var. Diğer kapıdan girdik. Bakın burada da bir kapı var. Evet denize doğru ilerleyelim, bakalım orayı da sizlere gösterelim.

Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de İzmir'in Seferihisar ilçesi. Burası tam bir turizm cenneti. Efendim, yazın sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor ve Seferihisar'da denize girmek için birbirinden güzel koylar, birbirinden güzel plajlar var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Akarca Plajı. Değerli izleyenler, şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Burada denize girmek için çok sayıda mavi bayraklı plaj var. Evet, Seferihisar'da tam 10 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu oldukça yüksek bir sayı ve şu anda bulunduğumuz Akarca Plajı da mavi bayrağa sahip. Evet, mavi bayraklı bir plajdayız. Tabii ki mavi bayrak alabilmek için bir takım kriterler lazım. İşte gördüğünüz gibi deniz tertemiz, su son derece berrak. Değerli izleyenler, şu anda Akarca Plajı inanılmaz kalabalık. Güneşlenenler, denize girenler, herkes ama herkes burada. Keyifler yerinde ve burada kartpostalı andıran mükemmel bir manzara var. Efendim, buraya gelenler, sörfe gönül verenler burada hem tatil yapıyor hem de keyifli bir şekilde sörf yapıyor ve isteyenler, gönül verenler sörf konusunda, su sporları konusunda aynı zamanda profesyonel hocalardan eğitim alma imkanına sahipler. Ortam çok güzel, tüm güzelliğiyle işte Seferihisar

0: Efendim burası Seferihisar. Tabii ki programımızın içinde balık olacak, diğer deniz ürünleri olacak. Ancak Seferihisar'ın birbirinden nefis yöresel yemekleri var. İşte şimdi programımızda yöresel yemek zamanı. Peki neredeyiz? Efendim Seferihisar'ın üretken, başarılı hamarat kadınları kooperatif kurmuş. 7 kadınımız bir araya gelmiş ve bu kooperatifi oluşturmuş. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde Seferihisar mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri yapıyor ve buraya gelen misafirlere, turistlere 7 kadınımız ikram ediyor. Evet, Rabia ile birlikteyiz. Rabia'cığım nasılsın?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet Rabia, şimdi malzemelerimiz hazır.
1: Evet.
0: Efendim uzun süreceği düşüncesiyle ben Rabia'ya sen dedim
1: biraz
0: hamurunu
1: açtım.
0: Aç, mantı yapacağız. Ama ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gördüğünüz, görebileceğiniz en değişik mantıyı yapacağız.
1: Evet.
0: Seferihisar
1: mısır mantısı.
0: Mısır mantısı. Şimdi Rabia bize Seferihisar mısır mantısı yapacak ama aynı zamanda bu hamurla bir de tatlı yapacak.
1: Evet.
0: Öyle değil mi Rabia? O ne tatlısı?
1: O da samsades tatlısı.
0: Tamam.
1: İç harcı taze lor ve tarçın ve şekerden oluşan bir tatlımız.
0: Tamam.
1: Mantımızın hamuruyla aynı hamurdan, tuz
0: tamam.
1: ve un sudan yapılıyor ikisi de.
0: Siz ne yapıyorsunuz? Böyle hamuru açıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Hem mantı hem de tatlı yapıyorsunuz.
1: Hem tatlı yapabiliyorum aynı anda.
0: Rabia'cığım bir yandan yap, bir yandan anlat.
1: Şöyle kare olacak şekilde. Önce kesiyorum. Bir bölümünü samsades yapmak için vereceğim.
0: Tamam.
1: Bir bölümünü mantı şeklinde keseceğim.
0: Ay valla Seferihisarlı hanımlar işin kolayını bulmuşlar.
1: Burası mantı için kestiğim bölüm olsun.
0: He,
1: şu da samsades için kestiğim bölüm
0: onu
1: olsun.
0: Onu daha ince
1: evet.
0: kesiyorsun.
1: O biraz daha uzun şeritler halinde kesiyorum.
0: Mantı için daha kalın kestim.
1: Evet. Şöyle haştan katıyoruz.
0: Şimdi değerli izleyenler, haşlanmış nohutumuzu tuzla, karabiberle buluşturduk.
1: Robotta geçirdik. Bu hale getirdik.
0: Bu hale geldi. Tamam. Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzda un, su, tuz.
0: Un, su, tuz. Öyle maya
1: normal
0: falan yok.
1: Yok, mayamız yok.
0: Hanımlar yapın. Vallahi deneyin mantıyı. Bir de böyle deneyin. Seferihisar usulü. Bir dakika, ne yaptın sen şimdi?
1: Hazırlamış
0: bu ne
1: oldu.
0: Öyle? Şeker gibi.
1: Şeker gibi ama mısır mantısı böyle geçiyor.
0: Bu nedir? Tatlı yapıyoruz
1: evet,
0: şimdi.
1: Evet, şimdi samsades tatlısının lorunu koyayım.
0: Bunda ne var?
1: Bunda taze lor, sepet lor.
0: Tamam.
1: İçinde tarçın ve şeker.
0: Tarçın, şeker, taze lor. Efendim Seferihisar mutfağının çok değişik, çok lezzetli bir mutfak olduğunu sizlere söylemiştim. Yemekler gerçekten nefis.
1: Bunun özelliği bir yandan da dördüncü de kapatmak ama.
0: Ay ne hamaratız. Mantıları açtık. Mantıları yaptık. Şimdi tatlı yapıyoruz. Rabia nasıl hamarat, nasıl hamarat. Mantıları yaptı, tatlıları yaptı. Bir yandan yağımızı kızdırdı. Rabia ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi samsadeslerimizi.
0: Tamam.
1: Çiçek yağımızda kızartacak.
0: Rabia. Durum ne?
1: Şimdi samsades tatların şeyimiz kızardı hamurlarımız.
0: Böyle kızarması mı lazım?
1: Hı-hı.
0: Yoksa
1: onu böyle bu şekilde
0: şerbet. Bu neydi kızdım. Şimdi?
1: Bu tarçın ve şekerden oluşan şerbetimiz.
0: Tamam, daha önceden hazırladık
1: evet.
0: şerbetimizi.
1: Bunu böyle şimdi atacağım sıcakta.
0: Şerbetimiz soğuk, sıcak,
1: evet.
0: sıcak. Tatlımızı hemen atalım. Hı-hı. Yanacak, yanacak Rabia. O coz sesi geldi. Budur. İşte Seferihisar'ın yöresel tatlısı. Anne tatlısı. Yıllardır burada büyüklerimizin yaptığı yöresel lezzetler bunlar.
1: Şimdi mantılarımızı atalım. Yağımız kızmıştı.

0: Şöyle size ikram edeyim.
1: İyi mi tatlıyı? Beklemeyeyim mi mantıyı?
0: Ama sıcakken yemesi özelliği.
1: Sıcakken yemesi lazım. Uçağımız var mı? Evet, bakalım nasıl olmuş. Lor, tarçın ve şeker var.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yani bu kadar pratik, bu kadar basit malzemeyle, bu kadar kısa süre içerisinde yapılabilecek mükemmel bir tatlı. Çok hafif. Ben çok beğendim. Rabia, ellerine emeğine sağlık. O halde mantımızı yapmaya devam edelim. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi ocaktan yağımızı alıp.
1: Tamam. Haşlayacağız şimdi mantımızı. Ve mantımızı kızarttık. Şimdi de haşlıyoruz.
0: Şimdi haşlayacağız.
1: Neyde haşlıyoruz? Et
0: tavuk
1: suyunda.
0: Et suyu.
1: Tavuk suyu mu, et
0: tavuk
1: suyu
0: Tavuk suyu kullanıyoruz
1: tavuk
0: et suyu olarak.
1: Tamam, tamam.
0: Şimdi 1-2 dakika kaynadıktan sonra.
1: Evet.
0: Mantımız hazır.
1: Tamam. Tavuk suyunda.
0: Çok yumuşak olmaması gerekiyor. Daralmaması açısından.
1: Çıtır çıtır olması gerekiyor. Kızarttığımız mantılarımızı tavuk suyunda bir güzel haşladık. Bu arada biraz masamız kalabalıklaştı. Diğer malzemelerimiz geldi. Yoğurdumuz geldi. Mantının olmazsa olmazı. Ve sos yapacağız mantımıza yine. Sos için gerekli olan malzemeler de masamızda. Tamam, sıvı yağ. Hemen yapalım sosumuzu. Tereyağımız var ve...
0: Tereyağı biraz sıvı yağ. Biraz
1: sıvı yağ. Kırmızı toz biberimiz var.
0: Evet. Şimdi böyle çırptığım yoğurdu.
1: Tamam.
0: Şöyle yaydırıyoruz.
1: Çok değişik bir mantı, çok. Şu anda hiç bitmeyecek bitti. Zannettim Rabia.
0: Şu anda bitti.
1: Şöyle hemen ucundan bir parça alacağım izleyenler için. Tamam. Vallahi çok merak ettim. Hatta çatlıyorum şu anda, bakalım nasıl olmuş. Çok değişik. Çok güzel. Nohut tadı var, sos tadı var, yoğurt tadı var, hamur tadı var. Evet, işte Seferihisar, işte Seferihisar'ın nefis mi nefis yöresel mantısı. Seferihisar, Mısır mantısı. Afiyet olsun.

0: Şu anda muhteşem bir tesisteyiz. Seferihisar'a geldiğinizde konaklayabileceğiniz mükemmel bir yerdeyiz. Semih Bey ile Bediye Hanım'ın misafiriyiz. Efendim Semih Bey bulunduğumuz otelin yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda sağlık ve termal başkanı. Bediye Hanım da efendim çok güzel, çok zarif ama aynı zamanda doktor, enfeksiyon uzmanı. Evet Bediye Hanım, Semih Bey, misafirperverliğiniz için ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Otel çok güzel, hizmet çok güzel, kalite çok güzel, lezzetler şahane. Önümüzde mükemmel bir kahvaltı masası var. Buraya neden gelinmeli? Burayı diğer tesislerden, diğer merkezlerden ayıran fark nedir?
1: Öncelikle hoş geldiniz otelimize. Bize onur verdiniz. Geldiğimizde 3000 yıl öncesinden kendi cazibesiyle yeryüzüne çıkan çok şifalı bir suyumuz var. Termal suyumuz. Biz bu termal suyumuzu tesisimizde değerlendirdik. 20.860 mg bölü litre mineral değere sahip, 1.038 tuzluluğa sahip olan çok özel, çok zengin bir suyumuz var. Bu su özellikle sağlığın, şifanın sudan geldiği doktrine uygun olarak biz burada inanılmaz güzel tedavilere vesile olabilecek hem termal oteliz, hem sağlık oteliz, hem konaklamalı fizik tedavi rehabilitasyon merkeziyiz. Aynı zamanda resort oteliz.
0: Evet Bediye Hanım, burada şimdi termal ve sağlık hizmeti veriliyor ama bu hizmete sizin katkınız doktor olarak çok fazla. Neler söylemek istersiniz? Efendim enerjisi gerçekten çok güzel. Böyle buraya gelen misafirleri, turistleri Semih Bey ile birlikte çok pozitif enerjileriyle karşılıyorlar ve gerçekten dikkat çekiyor bu durum.
2: Beyim Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Seferihisar'ın sahip olduğu bu termal su zenginliğini siz ön plana çıkarmış oldunuz ve tüm izleyici

0: dinleyicilerimize duyurmuş oldunuz. Ben hekim olarak şunu söylüyorum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan ne gezmenin tadı var, ne tatil yapmanın tadı var, ne uyumanın tadı var. Öncelikle biz sağlığımıza sahip olmalıyız. Evet, burada fizik tedavi yapıyoruz ve termalden de hani faydalanıyor misafirlerimiz. Ama diyorum ki öncelikle sağlığımıza sahip çıkalım. Sağlıklı yaşayalım. Sağlıklı beslenelim. İşte Ege'nin, İzmir'in ve Seferihisar'ın otları ve bitkileri ve meyveleri, burada görüyoruz örneklerini, bunlardan da yiyelim. Ve Allah'ın bize verdiği vücudumuzun iyileştiricilik özelliğini ortaya çıkaran geleneksel tıp uygulamalarını da biz otelimizde, kurumumuzda uyguluyoruz. Ozon terapi gibi, nöral terapi gibi. Yani bunlar ne? Biz daha sağlıklı olalım. Daha sağlıklı yaşayalım, daha mutlu olalım.
1: Fizik tedavi yapıyorsunuz. Böyle hangi hastalıkların tedavisi yapılıyor?
0: Özellikle bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan, yaygın kas ağrıları olan, halk arasında kulunç dediğimiz ve ciddi bir şekilde rahatsızlık veren ağrıları olan, romatizmal ağrıları olan ve aynı zamanda nörolojik hastalıkları da olan, yürüyemeyen ve kas zayıflığı yaşayan ve ilave de şunu söyleyeceğim. Ortopedik ameliyat oldu, kalça protezi oldu, diz protezi oldu. Ama sonrasında fizik tedavi görmesi gerekti termalle birlikte. İşte bütün bunların hepsinin yapılabileceği noktadayız.
1: Buraya geldiğinizde emin ellerdesiniz. İşin uzmanı kişiler Semih Bey, Bediye Hanım, doktorumuz işin başında. Eda ne olsun, kahvaltımızda adeta kuş sütü eksik. Efendim, müsaadenizle biz şimdi Bediye Hanım'la Semih Bey'le keyifli bir kahvaltı yapacağız. Bu mükemmel ortamda taze demlenmiş tavşan kanı çayımız da geldi. Daha ne olsun, ben çok severim çayı. Bediye Hanım da benim gibi çaya çok düşkün. Evet.
0: Özellikle bir de şunu söylemek istiyorum. Sağlık Oteli izledik, sağlığımızı koruyalım dedik. Evet, hiçbir şeyi yasaklamayalım ama sınırlı olarak tüketelim dedik. Ama sağlık oteli olduğumuz için biz özellikle burada alkolü kaldırdık. Bunu bir özellikle belirtmek istedim. Evet, çünkü alkol ve sağlık hani bir arada
1: bağdaşmıyor.
0: Evet,
1: sağlığın olduğu yerde kesinlikle zararlı maddelere yer yok. Ve kesinlikle burada da bunu sağlamış durumdasınız. Evet. Onu da özellikle belirtmiş olalım.

0: Değerli izleyenler, programı Seferihisar'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Seferihisar turizm kenti. Aynı zamanda Seferihisar günümüzde hala doğal yaşamın hüküm sürdüğü bir yer. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış mahallesindeyiz. Eskiden burası köydü ama şimdi mahalle deniyor ve Aysun Hanım'la birlikteyiz. Taş fırının başındayız. Ne yapıyoruz Aysun Hanım?
1: Ekmek yapıyoruz.
0: Kara kılçık ekmeği yapıyoruz. Doğal ekmek, lezzetli ekmek, mis gibi ekmek. Değerli izleyenler, şimdi burası aynı zamanda tarım kenti. Ve kara kılçık buğdayı bol bol yetişiyor. Öyle değil mi Aysun Hanım?
1: Evet.
0: Sen de kara kılçık buğdayından kara kılçık ekmeği yapıyorsun.
1: Yapıyoruz.
0: Özelliği ne bu ekmeğin?
1: Bunun genetiğiyle oynanmamış eski buğdayımız. Yani eski tohumlarımız. Sağlıklı.
0: Tamamen mayası da, doğal, mayası katkı da 100 maddesi
1: yıllık,
0: yok.
1: Mayası da 100 yıllık ekşi maya.
0: Evet.
1: Tok tutan, doyurucu bir ekmeğimiz.
0: Aynı zamanda çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi Aysun Hanım, kara kılçık buğdayı budur.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Evet, bakar mısınız? Genetiğiyle oynanmamış buğday. İşte Aysun Hanım bu buğdayı kendisi yetiştiriyor.
1: Evet.
0: Kendi buğdayı.
1: Kendi buğdayımız.
0: Evet, tarla mı var? Onu.
1: Evet, var.
0: Nerede? Burada. Ulamış köyünde.
1: Ovasında. Yani Ulamış
0: tamam,
1: köyünün
0: ovasında. Pişti mi peki ekmekler?
1: Pişti.
0: İçerisi ekmek dolu. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Ama kokular efsane. Alalım mı peki kara kılçık ekmeğimizi?
1: Alalım.
0: Of.
1: Sizi
0: of,
1: biraz kenara
0: of.
1: Alalım.
0: Çıkar mısınız? Zaten kokusundan, renginden ben doğalım diyor. Şimdi bunun bir dilimi insanı doyuruyor. Bu nedir? Kaşar peyniri.
1: Evet. Aha.
0: Tamam.
1: Bu da doğal.
0: Bu da doğal. Tamam. Ben şimdi şöyle bir tadına bakayım. Efendim, sabah sabah böyle mis

0: gibi kokular içerisinde kara kılçık ekmeğimden şöyle bir parça alayım. Doğal kaşar peynirim de var. Aysun Hanım ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi nefis bir ekmek.
1: Ulamış üçte arasında, kızları bağrasında, Ulamış'tan yer sevmeyen ölsün sevda içinde.
0: Ulamış'ın kızları evet. Nasıldır? Güzel
1: çok
0: midir?
1: Güzeldir. Çok güzeldir.
0: Çok güzeldir.
1: İzmir'in kızları nasılsa Ulamış'ın da öyle.

0: Hisar yanıyor. O kadar sıcak ki. Bir de o sıcağın üstüne taş fırının sıcağı eklenince halimizi siz düşünün. Ulamış köyünde Aysun Hanım ve diğer kadınlarımız keçi derisinde buraya özgü armola peyniri yapıyor. Evet, evet. Ata ekmeği ve armola peyniri buranın olmazsa olmazı. Şimdi ben şöyle ellemek istiyorum. Yumuşak. Yumuşak. Evet. Keçi derisi. Üzerinde ne var? Kıllar mı var?
1: Tabii onlar kesiliyor. Tamam. Kılları. Sonra dökülüyor onlar.
0: Nereden alıyorsunuz peki keçi derisini?
1: Kurbanlarda kesildiği zaman alıyoruz.
0: Saklıyorsunuz. Bozulmuyor mu?
1: Bozulmaz.
0: Nerede saklıyorsunuz?
1: Tuzluyorsun onu. İçine
0: tuzlayayım da kokma denir ya. Evet. Tuzluyorlar mı, saklıyorlar mı? Şimdi bunun içinde ne var? Peynir var.
1: Evet. Peynir.
0: Görebilir miyiz?
1: Sıvı. Şu anda göremezsiniz.
0: Sıvı. Serpilecek mi peki? Koyulaşacak mı?
1: Yatta biraz koyulaşacak. Ay. Ekmeğine sürülebilir yani.
0: Hoş bulduk. Peynirimiz olmuş. Aysun Hanım hani olmamıştı?
1: Ben çok fazla ilgilenmediğim onun eşim biliyor.
0: Olmadı dedi, peyniri gösteremedik size, olmuş. Ben şu anda çok mutluyum. Evet. Mehmet Bey indirelim.
2: İndirelim.
0: Süper.
3: Bunu ağzı iyice bağlıyoruz çünkü hava alırsa ekşir.
0: Hava alırsa bozuluyor,
3: evet,
0: ekşiyor.
3: Bozuluyor. Onun için şu şekilde kıvırıyoruz.
0: Değerli izleyenler bakın, önemli bir yöresel lezzet. Bakın çok enteresan.
3: Şimdi şöyle yanını getirip dökmem lazım.
0: Ben tutayım. Evet, keçi derisinin içerisinde armola peyniri, enteresan görüntüler. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gerçekten zahmetli ama bir o kadar doğal, bir o kadar lezzetli. Aysun Hanım şimdi ne var içinde? Süt var, başka?
3: Şu anda sadece süt var. İlk başta kurarken çökelek, yoğurt ve peynir kırıntıları katıyorduk.
0: Ama tabii sütün de mayasının olması tabii lazım.
3: Ve ondan sonra sadece süt katıyoruz. İçinde kalan maya tekrar onu armola çeviriyor. Evet.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu. Buram buram, yöresel kokan, nefis bir peynir. Tamam. Görüntüler şahane. Vallahi Mehmet Bey iyi ki geldin, gösterdik. Aynur Hanım'a kalsa daha olmamıştı peynir. Mis gibi olmuş işte.
3: Evet. Evet, şu anda hazır. Tam.
0: Vallahi ellerinize tamam, sağlık. Ellerinize sağlık. Ben şöyle alabilir tabii miyim bir parça?
1: Tabii alabilirsin.
0: Şöyle kenarından çok merak ettim. 15 gün ağaçta keçi derisinin içerisinde asılı kaldı. Ve artık bu peynir, bu nefis peynir, bu doğal peynir oluşumunu tamamladı. Evet, buralarda çok seviliyor, çok yaygın. Ben çok merak ettim, hemen tadına bakıyorum. Aysun Hanım, Mehmet Bey ellerinize
2: afiyet
0: sağlık.
2: Olsun.
1: Afiyet olsun. Hafif ekşim tırak.
0: Ekşi. Hı-hı. Çok güzel. Yani ekmeği yani sür ye.
3: %100 doğal peynir.
0: Doğal. Katkı maddesi yok. Ata ekmeğinde yok. Armola peynirinde yok. İşte o ekmeği alıyorsunuz. Üzerine armola peynirini sürüyorsunuz. Yanında bir de çay. Yemeğe
3: bir
0: falan
3: de
0: gerek yok.
3: Bunu mesela tabağa koyursun. Onun üzerine zeytinyağı dökersin.
0: Evet.
3: Bandıramanda yersen daha lezzetli olur.
0: Oo, buranın zeytinyağı da evet, eklenince armola peynirine. Ellerinize sağlık. Ben bayıldım. Şanslısınız valla. Doğallık sağlık. İşte doğal evet, beslenen insan sağlıklı oluyor. Onu bilir, onu söylerim. Ama tabii herkese de nasip olmuyor.
3: Tabii ki.
0: Efendim Ulamış köyünden sevgiler, selamlar. İşte buradaki doğallığı, yöresel ürünleri sizlere göstermek istedik. Armola peynirinin ve ata ekmeğinin metini duyduk. Gerçekten met edildiği kadar var. Tamamen doğal, sağlıklı. Evet, programımız Seferihisar'da devam ediyor.

0: Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı çok sayıda mahalle bulunuyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Ürkmez Mahallesi. Burası turistik bir mahalle ve şu anda bulunduğumuz yerde İpek Kum Plajı. İpek gibi bir kum, ipek gibi bir plaj, ipek gibi bir deniz. Hava çok sıcak, inanılmaz sıcak. Efendim, plajı görünce, denizi görünce ayakkabıları attım ve Mehmet Ali Bey ile birlikte suyun içerisine girdim. Mehmet Ali Bey turizmci, buranın yerlisi. Evet, bakalım İpek Kum Plajı'nın özelliği neymiş? Mehmet Ali Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: Çok şükür, siz nasılsınız?
0: Biz de iyi, serinledik valla.
1: Evet.
0: Hava çok sıcak.

0: Sıcak.
1: Evet, şimdi burası çok kalabalık. Zaten Seferihisar'da tüm plajlar, tüm koylar çok kalabalık. Evet. Herkes denize giriyor, evet. Herkes tatil yapıyor. Evet. Ama İpek Kum plajının bir özelliği var. Nedir?
0: İpek Kum plajının bir özelliği sığ olması, evet. Taş olmaması.
1: Evet.
0: 100 metre gidiyorsun, devamlı sıcak. Şurada bir ada var. Ada dalga kıran, dalga da olsa burayı hissettirmiyor.
1: Evet.
0: Buraya genelde çocuklar, aileler çok ihtiyaç duyuyor.
1: Neden?
0: Derin olmadığı için.
1: Gel Mehmet Ali Bey, şöyle bir konuşayım bu güzel kızla. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nereden geldin?
2: Denizli'den.
1: Denizli'den. Adın ne?
2: Zeynep Ece.
1: Zeynep'ciğim, tatile geldiniz.
2: Evet.
1: Kiminle?
2: Teyzemlerle ve bizim aile.
1: İlk defa mı geldiniz buraya?
2: Evet.
1: Sevdin mi?
2: Evet.
1: Neden? Nesini sevdin?
2: Hem derin değil, altı da taş değil.
1: Evet, taş yok. Çocuklar rahat rahat oynuyor, yüzüyor. Vallahi çok güzel.

0: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, geleneğiyle, yöresel lezzetleriyle bugün İzmir'in güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Seferihisar'ı elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim Seda ile birlikteyiz, dolma yapacağız, ekmek dolması yapacağız. Hanımlar daha önce duymuş muydunuz? Çok değişik bir dolma, evet. Ekmek dolması. Ben de ilk defa çekeceğim, ilk defa göreceğim ve Seda'nın ellerinden tadına bakacağım. Bakalım Seferihisar'a özgü ekmek dolması nasıl oluyormuş? Şimdi Seda'cığım merhabalar, nasılsın?
1: Merhabalar, teşekkürler siz. Hoş geldiniz bizler öncelikle.
0: Bizler deyiz, hoş bulduk. Gayet güler yüzlü, pozitif, neşeli, enerjik. Bakar mısınız? Seviyorum işte böyle insanları. Şimdi ekmek dolması gerçekten çok değişik ve Seferihisar mutfağına özgü yemekler de çok değişik.
1: Evet, evet.
0: Hani
1: evet.
0: Sizin mantılarınız, tatlılarınız, dolmalarınız her şey değişik. Evet. Hani genelde bilmediğimiz yöresel yemek yoktur ama ben burada ilk defa gördüğüm yöresel yemeklerin çekimini yapıyorum. Onlardan birisi de ekmek dolması.
1: Evet, bu Seferihisar'a özel bir ekmek. Hı hı. Sadece Seferihisar'da bir tek fırın çıkartıyor bunu.
0: Özelliği ne?
1: Özelliği değişik hamurdan oluşu ve içinin daha yumuşak olması ekmeğin.
0: Peki bu ekmekle sadece dolma mı yapıyorsunuz, evet, yoksa böyle normalde de yemeğin yanında kahvaltılarda yiyor musunuz?
1: Yok, hayır, sadece dolmalık olarak çıkıyor.
0: Aa, burada bir tek fırın, evet, dolmalık ekmek yapıyor. İşte evet, bu özel ekmeği yapıyor. Kadınlarımız da alıyor, o ekmekten dolma yapıyor. Evet. Çok değişik.
1: Özellikle Ramazan'da. Ramazan'da olmazsa olmazımız.
0: Dolmaya özel ekmek,
1: evet,
0: çıkaran dolmaya fırın var bunda.
1: İçi gördüğünüz gibi değişik.
0: Ramazan ayına olmazsa olmazı. Evet, özel bir yöresel lezzet.
1: Aynen,
0: aslında
1: aynen.
0: Yemek mi diyeyim, ne diyeyim Seda?
1: Yani
0: yemek değil.
1: Yemek değil, börek tarzı bir şey.
0: Börek tarzı, atıştırmalık.
1: Evet. Aynen öyle.
0: O şaflarla, çayın, evet, yanında falan, evet, gayet güzel gidecek.
1: Böyle boşaltıyoruz
0: bir
1: içini.
0: Yöresel lezzet. Valla altını şöyle, kesti, içindeki hamuru
1: küçük
0: boşalttı.
1: Küçük küçük dikliyoruz.
0: Seda, tamam mı?
1: Evet, tamam. Bunu hallettikten sonra şimdi kıymamızı kavuracağız.
0: Tamam. Kıymamız zaten kavrulmuş. Bir
1: evet,
0: miktar.
1: Hafif kavruldu.
0: Hafif
1: ön
0: kavrulmuş.
1: Aşama yaptık.
0: Bir daha kavuracağız. Evet. Zamandan kazanmak için Seda,
1: evet,
0: kıymamızı
1: yaptık,
0: kavurmuş.
1: Çok az ayçiçek yağı kullanıyorum kavurmak için kıymaya.

0: Şimdi, aa,
1: ne yapıyorsun
0: şimdi
1: Seda?
0: Ekmeği ilave ediyorum. O ekmekle birlikte kavuracağız
1: hanımlar,
0: kıymayı.
1: Hanımlar görmüş müydünüz daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz? Böyle bir dolma görmüş müydünüz?

0: Biraz karabiberini ilave edelim şimdi.
1: Bayağı kavruldu.
0: Hı hı.
1: Döküyorum.
0: Evet.
1: Bundan da az dökülüyor.
0: Evet.
1: Tamam mı? Tamam.
0: Karabiber de. Değil galiba.
1: Karabiber.
0: Tamam, yeterli.
1: Tamam. Kıymamızda tuz vardı.
0: Evet.
1: Karabiber.

0: de ilave etti.
1: Şimdi ekmeğimizin içini dolduracağız böyle.
0: Hanımlar dikkat, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Sedacığım sen devam et.
1: Tamam.
0: Çok değişik. Ben şu anda hayran hayran Seda'yı izliyorum. Ya Seferihisar'ın ne değişik yemekleri varmış. Hakikaten yemekleriniz çok değişik.
1: Evet, yöresel yemeklerimiz hani çok güzel.
0: Bizim bilmediğimiz yöresel yemek pek yoktur ama gerçekten ilk defa gördüğüm yemekler var burada. Ekmeğimizin içini doldurduk. Evet, şimdi kapatıyoruz.
1: Böyle bu şekilde aynı tencereye tekrar koyuyoruz.
0: Şimdi tencereye koyuyoruz.
1: Evet, böyle koyuyoruz.
0: Neden?
1: Haşlamak için. Haşlamak aynı tencerede.
0: Biraz neyle haşlıyoruz?
1: Tavuk suyu. Biraz üzerine tereyağı.
0: Aa, çok ilginç. Ben çok merak ettim.
1: Evet. Şimdi bunu.
0: Aslında buranın milli yemeği diyebiliriz.
1: Evet. Şunu biraz alıyoruz şimdi. Et suyunu.
0: Tereyağladık.
1: Tereyağladık.
0: Tamam.
1: Şimdi et suyunu.
0: Et suyu mu tavuk suyu?
1: Tavuk suyu. Biz tavuk suyu. Et suyu.
0: Genelde burada tavuk suyu
1: evet,
0: kullanılıyor.
1: Evet. Daha lezzetli olduğu için.
0: Efendim tavuk suyumuz kaynadı.
1: Evet.
0: Ekmek dolmamız hazır.
1: Şimdi ikisini buluşturacağız.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ekmek dolmamızın üzerine.
0: Gerçekten şu anda böyle merakla seni izliyorum.
1: Evet.
0: Acaba bundan sonra ne olacak? Bundan sonraki aşama ne?
1: Şöyle. Evet.
0: Çok değişik.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
1: Kapatıyoruz
0: şimdi.
1: Şimdi
0: ekmeğimiz bayağı sert değil mi?
1: Evet,
0: tavuk suyunda haşlayınca.
1: Yumuşayacak o.
0: Yumuşayacak.
1: Evet.
0: Yemesi kapatalım. Daha kolay olacak.
1: Bir 5 dakika kadar böyle kaynayacak.
0: Çok
1: kapatıyorum
0: güzel.
1: O zaman.
0: Kapatalım bakalım.
1: Tamam.
0: Seda.
1: Evet.
0: Oldu mu?
1: Evet. Hazır.
0: Açayım
1: sen
0: mi?
1: Tabii ki de.
0: Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Bakalım görüntü.
1: Evet tamamen.
0: Nasıl?
1: Suyunu
0: tavuk
1: çekmiş.
0: Suyunu tamamen çekmiş.
1: Evet.
0: Ekmek dolmamız bir güzel yumuşamış.
1: Hı hı.

0: kıymalı börek gibi. Ama daha lezzetli. Evet. Çünkü kıyma var, tavuk suyu var. Vallahi çok beğendim.
1: Afiyet olsun. Her zaman bekleriz.
0: Tam benlik. Çok beğendim. Yanında bir de çay ya da hoşaf.
1: Evet, elma hoşafı.
0: Elma hoşafı. Gerçekten mükemmel. Bayıldım. Efsane bir yöreselin yöreseli Seferihisar mutfağına özgü yemek. Kadınlarımızın ellerine sağlık. Seda'nın eline sağlık. Yoğurduk onu.
1: Estağfurullah.
0: Bayıldım. Ekmek dolması. Efendim buyurun budur.

Değerli izleyenler, Seferihisar'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, doğal güzellikler anlamında Seferihisar adeta cennet. Ancak Seferihisar tarihsel anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip. İşte o zenginliklerin başında şu anda içinde bulunduğumuz Teos Antik Kenti geliyor. Efendim, Seferihisar ilçesinin tarihi antik çağa kadar uzanıyor. Ve Teos Antik Kenti turistlerin gezi rotasında mutlaka oluyor. Değerli izleyenler, burada arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda tarih ve Teos Antik Kenti gün yüzüne çıkmış durumda. Teos Antik Kenti oldukça büyük bir alanı kapsıyor ve günümüzde de hala üniversiteler tarafından burada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Kazıldıkça tarih gün yüzüne çıkıyor, adeta buradan tarih fışkırıyor. Efendim, Teos Antik Kenti akıllardan kaçan Giritler tarafından M.Ö. 2000 yılında kurulmuş ve değerli izleyenler, daha sonra

burada İonya Birliği oluşmuş. Ve İonya Birliği'nin oluşmasının ardından Teos Antik Kenti İonya'ya uzun yıllar başkentlik yapmış. Daha sonra Efes Antik Kenti İonya'ya başkentlik yapmış. Ve Giritlerin ardından burada Teoslar yaşamış. Değerli izleyenler, Teoslar zamanında burası adeta sanat merkezi durumuna gelmiş. Burası bir sanat kenti olmuş ve burada çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve filozof yaşamış. Antik kente gelir gelmez çok yaşlı ağaçlar dikkatimizi çekti. Efendim burada yüzlerce yıllık, binlerce yıllık zeytin ağaçları var, meşe ağaçları var, mandalina ağaçları var. Özellikle zeytin ağaçları dikkatimizi çekti. Yani antik kente tarihle doğa iç içe diyebiliriz. Yemyeşil ağaçların arasında Teos antik kentinden kalan kalıntılar gerçekten etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Antik kentin içerisinde hamam var, meclis binası var, ören yeri var, tiyatro var, tapınak var ve biz şu anda meclis binasının kalıntılarının arasındayız. Evet, Teos antik kentinde burada bir meclis binası varmış. Aslında burada yıllarca yaşam varmış. Efendim dile kolay, milattan önce 2000 yılına ait bir antik kentteyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Burası yerli ve yabancı turistler tarafından İzmir'de, Seferihisar'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Efendim arkamda gördüğünüz anıt ağaç, yani zeytin ağacı tam 1800 yıllık. Evet, dile kolay 1800 yıllık bir zeytin ağacının önündeyiz. Değerli izleyenler, geçen yıl bu ağaçtan alınan zeytinler sıkılmış ve elde edilen yarım kilo zeytinyağı, sıkı durun, 22.500 TL'ye bir müteahhit tarafından açık arttırmayla satın alınmış.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz ve gelinimizle damadımızla birlikteyiz. Seferihisar'da önemli bir gelenek, şu anda güzel gelinimiz atın üzerinde düğüne mi gidiyor, kınaya mı gidiyor öğreneceğiz. Herhalde damat da sizsiniz. İsim
1: evet,
0: nedir?
1: Mehmet Nalıtepe.
0: Mehmet Bey, düğün ne zaman?
1: Düğün yarın, bugün kına yıkama var. Dün akşam kına gecesiydi.
0: Evet.
1: O yüzden bugün kına yıkama gidiyoruz sahile.
0: Evet, sahilde kına yakılacak. Evet.
1: Yok, yıkanacak. Elindeki kınalar yıkanacak.
0: Ha, kına düğün yakıldı. Bugün de sahilde elindeki kınalar yıkanacak. Evet, kınalar. İsim neydi?
1: Mehmet.
0: Mehmet Bey, tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelin hanım çok güzelsin.
2: Teşekkürler.
0: İsim ne?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye, hem ağlarım hem giderim. İyi yaptınız dün. Ağladın mı?
2: Evet.
0: Çok mu ağladın?
2: Yani.
0: Annen ağladı.
2: Ay, ağladık beyazım.
0: Annesi nerede? Ay, annesi benim izleyicimmiş. Demin el salladı bana.
1: Şimdi de ağlayacağım.
0: Annesi, annesi merhabalar. Hayırlı
3: merhaba.
0: Olsun. Ağladın
3: sağ
0: mı?
3: Sağ ol. Çok ağladım.
0: Tamam. İlk mürüvvetim
3: evet,
0: ben.
3: Evet.
0: Hadi Allah mutlu etsin. Damadımız oğlum, da aslan gibi yakışıklı.
3: Oğlum da ikinci olacak bak orada.
0: İnşallah. Oğlum da ikinci. Allah mutlu etsin. İsim neydi?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye. Kınayı yaktınız. Şimdi de sahile kınaları yıkamaya gidiyorsun. Evet. Takılar çok güzel maşallah. Bol bol takılmış. Bu nedir? Buraya mı özgü?
2: Bol seti yok. Normal işte set olarak geçiyor.
0: Evet. Kıyafet yöresel mi?
2: O da Hint kaftan diye geçiyor.
0: Evet. Ama çok güzel olmuş. Şimdi burada düğünden önce atla gezmek, kale içinde gezmek gelenek mi, adet mi?
2: Yani evet.
0: Güle güle. Thank you.

0: Değerli izleyenler, Seferihisar'da şimdi de biraz sanat diyoruz. Efendim, keçe sanatı Türkiye'nin her yerinde bu özel sanat dalını icra eden çok değerli sanatçılarımız, çok değerli ustalarımız var. Çok eski bir sanat, hatta tarihi geçmişi Neolitik çağa kadar uzanan bir sanat dalı. Efendim, yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Ayfer Güleç hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi Kültür Bakanlığı sanatçısı ve bu anlamda Kültür Bakanlığı'ndan bu unvanı alan ilk kadın. Ayfer Hanım, gurur duyduk. Merhabalar.
1: Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk.
1: Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda neredeyiz?
1: Şu anda Seferihisar Doğanbey bölgesindeyiz, evet. Ve eski Doğanbey köyündeyiz.
0: Atölyedeyiz.
1: Atölyedeyiz. Ayfer Güleç Keçe Atölyesindeyiz.
0: Evet. Şimdi çok eski bir sanat dalı.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık kaç yıllık?
1: Neolitik döneme kadar.
0: Neolitik dönem ya, bayağı eski.
1: Ve dünyadaki ilk tekstil ürünü olma özelliğini taşıyan bir kültür ürünüdür keçe.
0: Evet.
1: Ben de 32 yıldır keçe üretiyorum.
0: Şimdi bir yandan da makine çalışıyor. Evet. Bulunduğumuz atölyede keçe tamamen geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Şimdi o makinenin adı nedir?
1: O makine... Benim ustam Muharrem Şengül.
0: Kaç yıllık bir makine?
1: Savaş Tepeli.
0: Evet.
1: O makine 1967'lerden kalma bir el
0: antika.
1: Yapımı makine. Evet, ustamın evet. Makinesi. Bu envantere kayıtlı sanatçıların hepsi atadan dededen el almış arkadaşlar.
0: Evet.
1: Kayıt altına alınıyorlar. Benim ustam da Balıkesir Savaş Tepe'de geleneksel yöntemlerle üretim yapan bir usta ve ben son çırağıyım.
0: Ne oluyor şimdi?
1: Şimdi sabunlu suyla ıslatıyoruz.
0: Tamam.
1: Ve... Ondan sonra hasıra saracağız. Hasırımızı da makineye koyacağız.
0: Aha, makinada sıkıştıracak.
1: Evet, sıkıştıracak ve kumaşa dönüşecek.
0: Şimdi böyle kumaşı ıslatmamızın nedeni anladığım kadarıyla keçe ile kumaşı kaynaştırmak. Şimdi normalde sanatçılarımız böyle işte ne bileyim bastıra bastıra yapalım. Bakın şimdi.
1: Bastıra bastıra.
0: Makinamız
1: geç,
0: olmasaydı.
1: Geç,
0: makinamız olmasaydı işimiz çok zordu. Bakın işte o kumaşla keçe bu şekilde bastıra bastıra bayağı bir kuvvet harcayarak bu şekilde kaynaşacaktı ve ortaya çıkacaktı. Ama yıllar önce böyle bir makine icat edilmiş ve şimdi efendim bu kumaşımızı hasırımızı alacağız. Daha önce hazırlanan hasır orada. Bizim yerimize makinamız bir güzel kumaşlarımızı kaynaştırıyor ve böyle bastıra bastıra çeviriyor. Herhalde makinamızdaki, hasırımızdaki evet. Keçemiz tamam.
1: Tamamdır.
0: Onu çıkaralım, bakalım son şekli neymiş. Keçeyi görmek Evet. Evet, şimdi keçenin böyle sıkıştırılması, ezilmesi lazım. Evet. Süper. Şöyle kameraya tutalım Ayfer Hanım. Şöyle bakın efendim, görüyorsunuz deseni. Evet, çok güzel. Nedir bu? Ne olacak?
1: Bu şimdi bir elbise olacak. Fantazi bir elbise.

0: Değerli izleyenler, burası Seferihisar. Tekne gezisi olmazsa olmaz. Efendim, turistlerin burada yapabileceği en güzel aktivitelerden biri de tekne gezisi. Şu anda hazırlanan teknemize bindik. Erol kaptanımızın misafiriyiz. Ve balıkçı barınağından ayrıldık. Manzara şahane. Şu anda balıkçı barınağı arkamızda. Evet, Ege'nin serin sularında, muhteşem sularında ilerliyoruz. Erol kaptanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Nasıl? Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyiz vallahi. Nasıl olalım? Biraz yorgunuz tabii, hava çok sıcak. Çok sıcak ama Seferihisar çok güzel.
1: Ne güzel.
0: Evet, şimdi gezinti tekneleri buranın olmazsa olmazı.
1: Evet, mutlaka.
0: Peki, içinde bulunduğumuz tekne gezinti teknesi mi yoksa balıkçı teknesi
1: özel
0: mi?
1: Özel şahsi teknem.
0: Tamam. Ama burada çok sayıda gezinti teknesi var. Balıkçılarımız kışın balık tutuyor tekneleriyle.
1: Evet.
0: Kışın da o teknelerle turistleri gezdiriyor. Efendim, özel bir gezi yapıyoruz. Şimdi Erol kaptanımız bize sürpriz yapmış. Balığını almış, mangalını almış, ekmeğini almış.
1: Evet, balığımızı kendimiz tuttuk, deniz çuprası.
0: Tamam.
1: Mangalımız var, her zaman olduğu gibi. Size mangalımızda deniz çuprası, bugün misafirimiz olduğunuz
0: ciddi
1: için.
0: Ciddi misin kaptanım? Evet. Süpersin. Efendim, manzara.

0: Yiğit'cim ağzına yüreğine sağlık. Harikaydı. Gerçekten de bulunduğumuz...
1: Yakın dünyadan uzak.
0: Evet evet, bulunduğumuz ortamla son derece örtüşen bir şarkı. Harikasın. Sesin çok güzel. Gitarın çok güzel. Efendim, bundan daha güzel bir ortam olabilir mi? Bence olamaz. Erol kaptanımız mangalımızı yaktı. Balıklarımızı bir güzel pişirdi. Vallahi her şeyimiz var teknede. Masamızı hazırladık. Limonlarımız, domatesimiz, soğanımız. Erol kaptanım oldu mu?
2: Merhaba. Vallahi her şey güzel. Sizin içinize sindiyse.
0: Bizim... Vallahi sinmez mi? Erol kaptanım acıktık.
2: 5 dakikaya kadar balıklarımız masamızda.
0: Vallahi dayanamıyoruz artık. Çok açız. Çok açız.

Değerli izleyenler, turizm kenti Seferihisar aynı zamanda tarım kenti ve mandalina tarımsal anlamda Seferihisar ilçesi için çok çok önemli bir değer. Efendim şu anda misler gibi kokan mandalina bahçesindeyiz ve hepinizin çok sevdiği pazarlarda, marketlerde özellikle aradığı Satsuma mandalinanın Seferihisar'da yetiştiğini biliyor muydunuz? Evet, tarımsal anlamda halkın önemli bir geçim kaynağı. Şu anda hasat başlamadı. Biliyorsunuz mandalina kış meyvesi, Kasım ayında işte bunlar sararacak, daha da büyüyecek, lezzetlenecek ve afiyetle yenecek. Evet değerli izleyenler, müthiş bir zenginlik. Bu mandalina kurutuluyor ve dilimlenerek kabuğuyla birlikte tüketiliyor. Evet, yani hem yaz aylarında hem de kış aylarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde mandalinayı bol bol her yerde görmek mümkün. Zaten böyle çayın kahvenin yanında size kurutulmuş mandalina burada mutlaka ikram ediliyor. Evet, henüz mandalinalar yeşil yeşil küçük ama bence bu sene ürün çok fazla. İşte Kasım ayı geldiğinde hasat başlayacak. Bakın yeşil yeşil mandalinalar sararacak ve hasadı yapılacak. Evet, son derece faydalı, lezzetli, vitamin deposu mandalina ve Satsuma mandalinanın ana vatanı Seferihisar ilçesindeyiz ve burada yetişen mandalinalar Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine yollanıyor.

0: Evet, Mustafa şefimizle birlikteyiz. Çok genç, çok başarılı bir şefimiz var. Ve değerli izleyenler, kale içinde deniz ürünleri yapan, balık yapan çok güzel mekanlar var. Onlardan birindeyiz. İşte Mustafa şefimiz de burada. Ben... gelen misafirlere birbirinden nefis deniz ürünlerini yapıyor ve ikram ediyor. Dışarısı çok sıcak ama ağacın altındayız. Keyfimiz yerinde. Burası gayet serin. Şefim gayet merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim, bomba gibiyim.
0: Evet, şimdi şefimiz Master Şef'e katılmış.
1: Doğru.
0: Ne yaptın orada, kazandın mı şefim?
1: Yok, birazcık ilerledik.
0: Zor muydu?
1: Güzel.
0: Zorladılar mı
1: tabii,
0: seni?
1: Tabii, zorlu bir operasyon. Kolay bir operasyon
0: güzel
1: değil.
0: Güzel bir deneyimdi ama,
1: güzel
0: değil mi?
1: Güzel bir deneyimdi tabii.
0: Yani oraya katılman bile senin ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Evet, tebrik ediyoruz. Mustafa şefim...

0: Masamız çok güzel. Özellikle şuna bayıldım.
1: Evet, midye tempura.
0: Nedir bu? Bu nasıl bir
1: bu
0: sunum?
1: Bu midye tempura. Ya size şöyle en baştan ufaktan bir anlatayım.
0: Tamam.
1: Biz sağcığa gelirken, evet, değerli yatırımcımız Kadir Akdeniz'le beraber bu yola çıkarken tamamıyla sağcığa farklı bir konsept yaratalım diye geldik.
0: Evet.
1: O yüzden hani standartın dışında ürünler yapmayı...
0: Yaratmışsınız. Özel, evet, bir sunum.
1: Her şeyi standartlığın dışında yapmaya çalıştık. Atıyorum somonu ızgarada değil de daha çok uzak doğuyla birleştirdik. Mezeleri standartın dışında yapmaya çalıştık.
0: Evet. Burada da efendim yapacağımız somonun malzemeleri var. Nefis bir tarif geliyor. Şimdi somon yapacağız derken yanlış anlamayın. Öyle klasik basit bildiğiniz gibi bir somon yapmayacağız. Çünkü bu somonu Mustafa şefimiz yapacak.
1: Tabii. Şimdi hemen zeytinyağını.
0: Yemeğimizin tam adı nedir?
1: Bu Çin usulü somon diyebiliriz.
0: Çin usulü, evet, somon yapıyoruz. Efendim İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sağcık'ta kaledeyiz. Çok genç bir şef. Şefim kaç yılını verdin mesleğe?
1: 10.
0: Evet, aşama aşama somonu...
1: Edamame ve mısırını da koyuyoruz.
0: Onun ismi şuna biraz zormuş. Edamame.
1: Edamame.
0: Şefimi de şaşırttım. Edamame.
1: Edamame.
0: Neydi bir daha söyle şefim?
1: Edamame. Mame.
0: Eda Mame. Heh, İsim aynen. Zor. Ben ne yapayım? Yani ben de suçuyum. Yalnız görüntü çok güzel. Aynen. Rengarenk. Evet, şu anda mısırlarımız, Eda Mame'lerimiz.
1: Evet.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Havuçlarımız şu anda zeytinyağımıza kavruluyor. Aşama aşama göstereceğiz.
1: Çin usulü kızarmış pirincimizi de ekliyoruz şimdi,
0: tamam,
1: içine.
0: Ne de olsa Çin usulü somon yapıyoruz.
1: Şimdi devam ediyoruz. Burada soya sosu ve susam yağı var.
0: Tamam.
1: Bunu ilave edeceğiz. Edelim. Birazcık karıştırdıktan sonra sınağa geçeceğiz.
0: Tamam.
1: Tamam, bunu çok öldürmeden burada hemen devreye yumurta giriyor.
0: Oo, çok değişik. Somonumuz burada ayıklanmış.
1: Evet, ayıklandı, temizlendi.
0: Tamam.
1: Sıfır kılçık.
0: Yine zeytinyağımızı tavamıza aldık. Lokum gibi somon.
1: Tabii.
0: Şu anda tavamızda. Salatamız hazır zaten. Somonumuzun yanında. Evet. Mezelerimiz hazır.
1: Aroma, evet, vermesi için taze baharatlarını da atıyorum.
0: Tamam.
1: Sarımsak, taze kekik, rozmari. İçine atıyoruz. Bunların aroması tamamıyla somonun üzerine geçecek ve daha lezzetli olacak.
0: Doğal tereyağı.
1: Tereyağı tabii.
0: Sıcakta erimiş zaten zavallı,
1: aynen,
0: tereyağı. Ben bile eriyeceğim neredeyse. Vallahi daha önce denemedim. Tadına bakmak için
1: mutlaka
0: sabırsızlanıyorum. Eminim çok lezzetli olacak. Şefim o zaman ocağa.
1: Ocağa gidelim.
0: Fırına.
1: Fırına.
0: Ocağa mı fırına mı?
1: Fırına, fırına.
0: Fırına. Haydi fırına. Efendim somonumuz 5-6 dakika fırında misler gibi pişti. Ne yaptık önce?
1: Tavada mühürledik, tatlandırdık, fırında da işi bitirdik.
0: İşi bitirdik.
1: Tabii tabii.
0: Henüz bitmedi.
1: Tabii, sunumla tabaklaması
0: şimdi
1: kaldı.
0: Şimdi sunum zamanı.
1: Evet.
0: Efendim bakalım Çin usulü somonun sunumu nasıl olacak?
1: Evet.
0: Şimdi somonumuzun altını zaten hazırlamıştık.
1: Evet.
0: Bayağı bir dinlendi.
1: Aynen. Şimdi onu tabağımıza alıyoruz.
0: Tabaklar şahane. 10 numara, bayıldım. Lezzet güzel, sunum güzel, menüler güzel.
1: Deniz mavisi tabak.
0: Evet. Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ha, bunu koyduk.
0: Yani burası deniz şehri zaten. Mavi mavi tabaklar balık restoranında. Gerçekten
1: somonu
0: güzel oluyor.
1: Somonu maydanoz tozuyla üzerini komple kaplıyoruz.
0: Yani şimdi maydanoz tozu enteresan. Nasıl yapılıyordu Mustafa şefim, anlatmıştın.
1: Şefin özel tarifiydi.
0: Ama sen anlatmıştın da ben unuttum.
1: Yok.
0: Anlatmamış
1: yok,
0: mıydı?
1: Anlatma.
0: Şansımı
1: anlatmayı
0: deneyim
1: da
0: dedim ama. Şansımı deneyim dedim ama olmadı. Ayo böyle şey gibi oldu. Antep tatlısı gibi oldu. Antep fıstığı gibi.
1: Tabii,
0: çok güzel oldu.
1: Öyle zannediyorlar.
0: Öyle mi zannediyorlar?
1: Öyle zannediyorlar.
0: Yani yapılışını görmesem inan ben onu, aynen, tatlı zannederim. Yani ben bu sanat eserini müsaadenizle, şefim müsaadenle,
1: müsaade sizin, buyurun,
0: şöyle bir tatmak zorundayım, bozmak zorundayım. Ay lokum gibi hemen dağıldı. Şimdi maydanoz tozu ama ben bunu böyle Antep fıstığı mı diye tereddütle tatacağım. Evet, lokum gibi hemen böyle dağıldı. Altı ayrı lezzetli. Üzeri yani somon ayrı lezzetli. Altına bayıldım.
1: Çok lezzetlidir, evet.
0: Çok lezzetli bir pilav. Pilav diyeceğim artık. Malzemesi zengin. İnanılmaz lezzetli bir altı var. Pilavı var. Zaten somon efsane. Lokum gibi. Şu anda bulunduğumuz mekanın genç işletme

0: dinleyicisi Baran'da ben buraya almak istiyorum. Evet, gençler gerçekten çok hızlı, çok başarılı. Barancığım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Şöyle alayım seni biraz. Nasılsın?
1: İyiyim, sağınız nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Ellerine emeğine sağlık. Her şey çok güzel. Mekan güzel, yer güzel. Zaten Seferihisar, Sağcık çok güzel. Ama seviyor musun?
1: Bayılıyorum.
0: Somonu.
1: Mustafa Şef yapınca özellikle
0: çok güzel çok yapmış. Bayıldım. Kesinlikle. İlk defa denedim. Gerçekten çok güzel. Sunum özel. Hem göze hem damağa. Evet, biraz bahseder misin Baran? Neler yapıyorsunuz? Kimler geliyor? Yani yabancı turist var mı?
1: Turist olarak çok yüksek bir müşteri kitlemiz var.
0: Evet.
1: Onun dışında ünlü isimler de çok fazla gelmekte. Evet. Aile şirketiyiz zaten. Hani abimin, Mustafa Şef'te bahsettik. Kadir abim yaptı. Ben de hani onun yanında öğreniyorum. Mustafa Şef'le beraber de burayı daha da iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz.
0: Değerli izleyenler, zaman su gibi akıp geçti. İstemeyerek bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere İzmir'in güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Seferihisar'dan seslendik. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim değil
0: ona
1: miydi?
0: Kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.
1: Jules. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
0: Bir.
1: Hey, beni dinle. Benden istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
0: İki.
1: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
0: Üç.
1: Pekala. Pekala. Tamam, tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
0: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
1: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
0: Nasıl istersen. Dört.
1: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
0: Paris'te değil. Beş.
1: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yapmam.
0: Altı.
1: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırak.
2: Sence oyun mu oynuyorum? Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede?
1: Dur,
2: sana
1: dur,
2: nerede dedim?
1: Bana bak. Bana bak.
2: Yedi. Oyun. Yedi.
1: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
2: Sekiz.
1: Hayır. Yapma. Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
0: Dokuz.
1: Yapın. Dinle, beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır.

0: ne yapıyorsunuz?
1: Kardeşim bir reis dedi.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum tamam.
0: Hayır Rick'le hep böyle
1: oldu. İyi biliyorum biliyorum.
0: Sonra birden bire çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam Rick'in bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün tamam mı?
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda. Gel sarılayım
1: sana. Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyorsun.
2: Ya bence çok abartıyorsun. Aa demek
1: öyle
2: bu
1: mi?
2: Ha? Merhaba.
0: Aa tanrım. Tamam annem seni görmek ister. Nereden buraya kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne talihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek. Ve sonra Julia teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla her şeyi ondan da bekliyorum.
1: Harika. Ticaret bakanlığında mısın? Evet, 10 yıldan fazla oldu.
3: Vay be.
1: Peki bakanlıkta görevin ne?
3: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeleyim mi? Kamartina.
1: Evet, teşekkür ederim. Mayalar?
0: Hayır.
1: Peki.
0: Onunla evlenelim.
2: Ben de isterdim. Peki, yani daha da 3 hafta balayı yapacaksın. Ve sizi oraya helikopterle.
0: Evet, böyle
2: hayır. Gerçekten
0: mi? Hikaye anlatsana. Hikaye falan. Güzel bir hikaye.
2: Güzel bir hikaye. Hadi
0: her şeyden önce hiç kimse Julia için yeterince
2: işte yine başladı.
0: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
2: Hayır
0: olamaz.
2: Doğru değil.
0: Evet. Kimseyle çıkmadığını söyleyemezsin.
2: Onları sevmemiş.
0: Evet bu doğru.
2: Evet bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi?
1: Göl mü?
2: Vanaka gölü. Vanaka.
1: Vanaka. Teşekkür ederim. Söylediğini duydun.
3: Bizi nasıl duyabildin?
1: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
3: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyle Rick.
0: Ha, hayır bu harika.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Daha iyisi bence olamaz.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birsin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş Meksika tatili kazanma şansınız var.
1: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
3: Aa, hayır. Başka biri gidemez mi?
1: Hayır. Hemen döneceğim. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 186.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2,5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim.

0: Hep şakaya vurduk ama yenileri eğiteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
1: Hadi canım, neler olur.
0: Ajan Feris değil. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
1: Çok iyi elemanlarım var.
0: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

0: Kimlik onaylandı. Ethan Hunt.
1: Ethan. Ajan Lindsay Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devion. Detaylar çok gizli ama Devion'un karaborsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devion'un adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lindsay bizi Devion'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lindsay'i bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim. 15 saniye içinde kendini yok edecek iyi şanslar Ethan. Teşekkür ederim.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?
0: Biliyorum.

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Ethan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldım? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Dört silahta atışa hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
1: Ben 14 kişi saydım.
2: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
0: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
2: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme işini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyorsun.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık olarak.
0: Akıncı bir, merdivenleri çıkınca sola dön. Ödül koridorun sonunda olacak.

0: Bu işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 sesi daha. Uyanınca bana haber.
2: Tamam, hemen yerim.
1: Helikopterin işine 3 dakika. Anlaşıldı mı?
3: Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadın ki? Tek yaptığımı anlama.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin.
4: 3, 2,
1: 1. Başlıyoruz.

0: Akıncı bir, önün açıldı.
1: Nancy. Nancy.
2: Ethan.
1: Seni ele götüreceğim. Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
1: Bu adrenalin, Nancy. Biraz acıtabilir.

0: Gözlemci, dışarı çıkıyoruz. Helikopteri bildir. Kaçışa 90 saniye var.
1: Anlaşıldı. Phoenix, hemen iniş noktasına.
2: Anlaşıldı gözlemci. Yola çıkıyorum.

0: Buradan alınacağız.
1: Mermim bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince.

0: Tanrım, başım.
1: Durumu iyi mi?
2: Neyse, helikoptere bindirelim.
1: Güzel, şu kamyonu yok et.
2: Hadi gidelim.
0: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
2: Bunun nesi var Ethan?
1: Hadi gidelim.
2: Tamam mıyız?
3: Hadi gidelim. Hemen havalan.
0: Ya, Tanrım.
2: Hadi.

0: Aşağılık herif.
1: Hayır.
0: Baylar, bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu.

0: tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! İndir, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Ethan, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır, sanki
1: bir patlayıcı, saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yapacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!

0: 150 şoter, 150 ayarla. Lindsey, başındaki patlayıcıyı yapacağım. Kurtulacaksın oradan.
1: Bize 30 saniye.

0: 20 saniye.
1: Çekil tutunun.
2: Onları düşürdüm. Onları düşürdüm.
1: Neredeyse tamam. Neredeyse tamam. Panelleri ver.
0: Ethan. Teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl gitti?
1: Affedersin. Aa, iyiydi, iyiydi, affedersin. Biraz yoruldum da.

0: Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bristol, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bristol, Ajan Ferris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Ferris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin, 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bristol, Ajan Ferris'i kurtarmaktı. Devrin örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi, sen mi?
2: Bendim efendim, elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Ferris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var, o da şans. Çünkü operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
2: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Hard diskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
2: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Devane hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adam. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin beşi veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devin'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
2: Toksin 5'i Devin'in çaldığı asla onaylanmadı.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devin'e onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Ferris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
3: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Ferris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız.

0: Lindsay'den
1: hadi,
0: hayatını çok...
1: Hadi dikkat edin. İzleyelim bu mesin. Güzel. Güzel. Kilit açık hadi şef. Şarjörü tam olarak tahtından emin ol. Torba geri gelmeyin. Sen dur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sen. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatla. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin ufak abi. Tam orada bir şey. Kendisini ver de ateş et. Çok kolay. Dikkatini topla. Bay Afeyiz. Kaç kişi eğitim ediyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gurur duyuyorum. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
2: Hazır mıyım?
3: Evet.
4: Bay Kelvin?
3: Evet. Siz kimsiniz?
4: Norfolk Mektup Servisinden arıyorum. Lindsay Ferris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
3: Teşekkür ederim.

0: Bu bir mikrofotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lensi boş mikrofotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bakmam gerekiyordu? Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer yok.
1: Lensi bana neden boş mikrofotoğraf yollasın ki?
0: Bilmiyorum. Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin, müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lindsay ile aranızda.
1: Lindsay benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın, değil mi? Yapma dostum, sormak zorundaydım.
1: Belki de manyetik mikrofotoğraftır.
0: Bu eski bir yöntem. Belki çok acelesi vardı ve yasa dışı malzeme bulduysa neden olmasın?
1: Bu malzemeyi okutabilir misin?
0: Tanıdığım biri var.
1: Manyetik şifreli demektir.
0: Evet, bunu biliyorum.
1: Evet. Hemen geliyorum. Lindsay'e gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eski hatırlıyor musun?
0: Evet ama çok az.
1: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğumu sormuştum. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Bence ne buldun?
2: Bu art disklerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Bilmiyorum. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
1: Bence bir şey kurtardın mı?
2: Evet, evet. Getirdiğiniz artistlerdeki inanılmaz koşullara rağmen iki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'ınız yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
0: Devine'ın Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
1: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir çipre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
1: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Doktor Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerini dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekte. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum.
1: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
1: Güzel. Söyleme.
2: Ne? Hey dur.
1: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
1: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave'e bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydin bence.
0: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin işi olduğunu söylüyor.

0: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. 2 gün.
1: 2 gün mü?
0: Evet.
1: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama... mantıklı bir sebep bulamıyorum.
0: Evet.
1: Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: Senden bir şey isteyeceğim. Bu. Bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: mısın? Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle. Yani sevgimsin. Gerçek olduğunu söyle.
0: Öyleyse beni takip et.
2: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlar altında göz ardı edilmemeli. Ve sizleri ayıracak tek şey ölüm olmalı. Yüzükler yanınızda mı?
0: Evet.
2: Sözlerimi tekrarlayayım.
0: Evet.
2: Ben Julia Ann Mead. Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı... Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
0: Yarın Owen Devlin'in yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devlin'i kaçırmak.
3: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özerk bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
0: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devlin'i kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devian'ın kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
4: Anlayamadım, ne diyorsun? Devian'ı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
0: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon var.
5: Aspetta!
6: Roma, İtalya.
7: Ehi, un furgone nuovo!
8: E per questo pettino!
7: L'ho sistemato la settimana scorsa! Hai rotto!
8: Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu!
7: Io! Hai rotto tu!
8: Stai zitto!
7: Quello!
8: Ma vaffanculo! Io! Stai zitto!
7: Ma niente! Ma capito, mi dispiace, ma sposta sto cazzo!
8: Momento!
7: È un casino anche per noi!
9: Mi dispiace, fatemi un pagliere e passiamo tutti!
7: E basta!
9: Però sbrigati!
4: Sonunda Roma'daki her İtalyanı kızdırdık. Üstüne düşeni yap.
0: Dumanı sakın unutma.
4: Tamam.
7: E scusa! E c'è la pretoria rotta!

0: Buongiorno, padre.
1: Alfa tipi, burası Bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
2: Anlaşıldı. Charlie Timmy, rapor ver.
3: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
2: Seni bekliyoruz.
3: Yaklaşık 2 dakika.
1: Anlaşıldı.
4: Bunu aç.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlendi.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Arvatimi. Koridor kameraları devre dışı mı?
1: Devre dışı. Sonraki aşamaya.
2: Dert atımı duyuyor musun?
3: Tek yaptığım dinlemek.
2: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
3: Zaten yerimdeyim.
2: Gerçekten mi?
4: Varış zamanı 30 saniye.
3: Tamam, bekliyorum.
1: Alfa'tim yerini almaya hazır.
0: Bravo alıcıyla emir bekliyorum.
1: Karaman Paşa.
0: Seni buldum.

marino. Doveva essere.

0: Questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
1: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
2: Delta yükleme için hazırım. Delta tümü. Yükleme başarılı. Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
3: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
3: Sana katılmıyorum.
2: Öyleyse senden akıllıyım.
3: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de hoşuma gidiyor.

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabilirsin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.
2: Burada bekle.
3: Bebeğim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
4: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
3: Olumsuz. Ne kadar işiniz kaldı?
0: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: bununla gurur duydum. Mutlu da değilim. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramaz.
1: Tavsiyen için minnettarım. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif kölede değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın arasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
2: Götür, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorundayım.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Joss'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Hareketlendi, peşindeyim.
4: Anlaşıldı. Ben de gidiyorum.
5: Aa, sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli değil, önemli değil. Tuvalete.
3: Yolda olduğunu

0: Okusun mu? Yavaşça. Oku derim.
1: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman Bayan Yelsin'in iskemlesini altından çeker. Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyordu. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki... Bu lanet şeyden ne böyle?
0: Bitir.
2: Alfa bir ziyaretçim var.
0: Bitir.
1: Bu kaçış yolu mu?
3: Aldım.
2: Alfa duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
0: Nerede? Oyalı onu. Zamana ihtiyacım
2: var. Çok geç koridora girdi.
4: Efendim, her şey yolunda mı?
5: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
6: 30 saniye daha lazım.
4: Efendim? Efendim?
1: Öyle güzel.
5: 6 saniye yüklüyorum.
1: Bu benim kaçışım.
5: Tamam, hazır.
1: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Devamda görüşürüz.
1: Aa.
2: Bu iyisiyle gitsem kalsın yalla. Gömleğiniz için üzgünmüş.
1: Aa, hiç önemli değil.
3: Momentay.
2: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleğini yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğimi mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
2: Bir şeyler düşünülmüş. Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
2: Efendim, çantaya biz göz kulak olalım mı?
1: Hayır. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.

0: hassas ya da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder.
3: Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
2: Bu operasyonu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum.
2: Öyleyse aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin var mı? Karın ya da sevgilin.
0: Nasıl olacağı sana bağlı.
1: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını yakacağım.
0: Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda taşırken yakalandınız.
1: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
0: Bu tavşan ayağı nedir?
1: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
0: Ve alıcı kim?
1: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
0: Sana bir kez daha soracağım.
1: Senin adın ne?
0: Tavşan ayağı ne?
1: Kimsin sen?
0: Alıcı kim?
1: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? Ah, o da anne ki, o sadece eğlence. Eğlenceydi.

0: Nathan, taşan ayağı nedir? Nathan yapma.
1: Nedir dedim?
0: Hayır yapma. Nathan.
1: Taşan ayağı nedir? Hadi söyle.
0: Nathan dur, bunu yapma. Sen de öyle biri değilsin dostum. Hayır yapma. Onu kullanabiliriz Nathan. Bunu biliyorsun. Hayır Ethan, sakın yapma. Lütfen, dur!

ne sattığım ve bunları kime sattığım. Düşünmem gereken en son şey olmalı. Ethan.

0: Nathan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikrofotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Nathan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Bristol beni bir dayış tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Devane. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Devane'a gelen arama Bristol'un bürosundan yapılmıştı. Bristol'un Devane'la işbirliği yaptığını düşünüyorum. Sanırım bana tuzak...

Çık şu arabadan! İndir, çıkın, indir!

0: Alo.
1: Rick.
2: Benim Ethan. Julia evde mi?
0: Hey dostum, hey bak, burada olduğum için kızmadın öyle değil mi?
2: Hayır kızmadım, Julia evde mi? Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia evde mi?
0: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
2: Hangi arkadaşım?
3: Bilemiyorum, galiba İngiliz'di.
2: Rick, ona ne söyledin?
3: Sorun yok dostum, nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim.
0: Alo?
4: Tamam, yarın görüşürüz Sally.
5: Tamam, iyi geceler tatlı.
4: Merhaba, ben Julia. Lütfen mesaj bırakın.
6: Altıncı kat.
2: Seri, ben Ethan. Julia ile konuşmam gerek.
5: Merhaba canım. Aşağı kata indi. Aktarayım seni.

0: Özür dilerim. Bu hastayı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz acaba?
1: Hiç sanmıyorum. Ama bilen birini tanıyorum. Bu da ne?

0: Sally, Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede? Doğum
1: baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, göremedim.
0: Mike. Julia'yı gördün mü?
2: Merhaba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?
2: Hayır.

0: Yok.
1: Beni uçağın dışında sallandırdı. Birinin karakterinin nasıl olduğunu, iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin ederim ki...
1: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan, son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur.
1: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur,
1: tavşan ayağına karşılık Julian'ın hayatı. Hayır. 48 saatin var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır, dur.
2: Hedef etkisiz hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
3: Bizimle gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
4: Üzgünüm Bayant ama sizi götürmemiz istendi.
2: Merkez.

0: Hedef elimizde. Tekrar ediyorum. Hedef elimizde.
1: Aa, bak şimdi olmaz. Onlara beklemelerini söyleyebilirsin.
2: Ethan arabaya bin.
1: Şimdi olmaz.
2: Zor hayır, kullanmak hayır, istemiyoruz hayır. Ve kullanabiliriz. Ethan arabaya bin.
1: Gelip beni bulamadığını söyle. Gittiğimi söylerdim.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Paris'in örgütle değil seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deliniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanırım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak. Çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Bransel haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

Ve bence bu... Bu... Çok üzücü bir şey. Keşke yardım edebilmek için orada olabilseydim ama... On hücreye

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi var. Ben Bressel, Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bressel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
2: Tekrarlıyorum.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Bay Pavel Sobotka, tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz. Üzgünüm ama Çekçe bilmiyorum. Yerinizi ayarlayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Şangay, Çin.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
0: Musgrave Julie'ye olanları anlattı. Yardıma geldik.
2: İşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hank Shenlue binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne de elimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
2: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
3: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
2: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
1: Peki ya çatı?
3: Dört muhafız. Sürekli her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
1: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
2: Neden?
3: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
1: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
3: 226 metre yazıyor.
1: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
3: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Yo. Hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre, en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere Luther, verebilecek birine teslim etmekten Luther, söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Musgrave'i ararız. IgG vericiyi izler, saldırır. Tavşan ayağını ve Davian'ı alırlar. Şimdi Juliet'i alabilirsek kazanırız. Eğer alamazsak o zaman

0: O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
1: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var. Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde devini aramazsa Julia ölecek.
3: Bir şey var mı?
4: Dönmesine izin. Lütfen.
2: Olumsuz.
0: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
2: Ah, hadi Ethan.
4: Dönmesine izin ver. Lütfen Tanrıcığım. Dönmesine izin ver.
2: Sen ne dedin?
4: Küçükken bir kedim vardı.

0: ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
1: Bana da öğret.
2: Tavşan ayağını aldım ama çatıya ulaşamıyorum.
1: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?

0: Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
1: Gaza, gaza, gaza.
0: Ne kadar zamanın kaldı?
1: 2 dakikadan daha az. Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.
0: İyi misin?
2: Henüz değil.
1: Sinyal yok. Sinyal yok.
0: Geliyor, geliyor, geliyor.
1: Bunun üstüne bastır. Siyah gelince haber ver.
0: Ne yapıyorsun?

0: Sadece 5 saniyen kaldı. Bunun farkında mısın?
1: Tavşan Eylül. Şu an gel.
0: Tren hurdalığına gel. Dunang Zonglu'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
2: Evet.
3: At güvenli mi?
2: Evet.
3: Tavşan Eylül.
2: İyi misin?
1: Verici yerleştiriyorum. Bunun üzerine
3: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
2: Peki numarası ne?
1: 6-3-9-6-4-1.
2: Tamamdır. Luang Tao'lu yolundasınız.
3: 8 saat
1: içinde haber alamazsam peşimden ordu yolla.
2: Bol şans.
1: Sana da.
4: Bay Musgrave.
2: Evet.
4: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
2: Adam Selin Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
4: Adam Selin Bahar mı?
2: Evet öyle.
4: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
2: Emredersiniz.

0: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
1: Ethan, ikinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
0: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Günaydın.
1: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
2: Onu sana vermiştim.
1: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Görevliler teslim alıyor.
2: Sence oyun mu oynuyor?
3: Hayır, sen aptal herif.
2: Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana bak
2: sana ya, nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın bayılma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik tanrı adına. Sen yemin kim? Ediyorum seni öldüreceğim.
4: Hayır. Hayır, yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
5: On.
3: Hayır! Hayır!

0: Gerçekleri söylüyor. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında
0: yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Durum çok karışık. Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!

0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın mı? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan, Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatı olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devyun'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu? Beni İGG'ye bildirmiş miydi? Ethan! Ethan! Russell onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
1: Ona sen söyledin. Devyun Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Onu sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Russell'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Russell'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devyun'u yakaladın. Sonra ne oldu? Devyun bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla işbirliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
1: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.
1: Jules.
2: Ethan anlamıyorum.

0: Benjamin Dam. Bence benim.
1: Ethan.
2: Ne? Hayır. Gerçekten mi?
1: Yardım gerekli.
3: Bu telefondan en son aradım.
1: Ben yerin adresini bilmek zorundayım.
2: Ha, bak Ethan.
1: Herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
2: Listede olmak da muhteşem bir şey.
1: Her ne olduysa Benci, üzgünüm ama kafama gerekiyor.
3: Bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun ha? Komplo kurdular.
2: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
3: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
2: Pekala. Bir saniye bekle, biliyorsun. Bundan dolayı vatandaşlığımı kaybedebilirim.
3: 7-3-4-4-2-5 6-4-3-6-7.
2: Tamam. Bekle, konuşma. Hattı tutabilir misiniz?

0: Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki böyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim, Şangay. Vatan hainine bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Benci, beni sinyale yapayım.

0: Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
0: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı, onu bul, karşıya geç, sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
0: Anladım.
2: Tokay!
1: Güzel güzel işte böyle. Devam et. İlk sola dön, ilk sola ve bir metre daha devam et.
0: Bir metre ha? Tamam.
1: Evet, sola.
0: Çok iyi, devam et. Evet, devam.
1: Merhaba.
3: Bence nereye? Bence hangi tarafa?
1: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
0: Sola mı? Sola dönüyorum.
1: Güzel. Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine +-3 metre öteden geliyor.
0: Sana borçluyum Mecid.
4: Hey, burada.

0: şey olmak için.
1: Lan tanrım.
2: Kafandaki bomba aktif haline geldi. En fazla 4 dakikan kaldı. Adına aykıracağını söylemiştim.
3: Ethan! Ethan! Hayır!
2: Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
1: Ah!

0: Peyton.
1: Biliyorum. Biliyorum. Bekle biraz.
0: Senden ne istiyorlardı? Neden buradayız?
1: Biraz bekle.
0: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan. Ne oldu? Ethan, otur.
1: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanından ayrılmam. Tamam mı? Sakın ayrılma.
0: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
1: Henüz değil.
2: Burada yok mu?
0: Ne?
2: Elektroşok aleti.
0: Elektroşok mu? Ethan. Ethan. Bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
2: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
0: Özür dilerim.
2: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
0: Sen bunları nereden biliyorsun?
2: Ve doldurmacı. Şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı?
0: Evet.
2: Sonra da kilidini açarsın.
0: Silahı neden veriyorsun?
2: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanını belirle. Nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil. Güzel. Başıma elektrik vereceğim. Yapmazsan öleceğim.
0: Ne?
2: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
0: Bunu yapamam.
2: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
0: Yapamam.
2: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi lütfen. Dur. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Bir

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Magnum koleksiyonunun en...

0: parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Hadi bebeğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Hadi bebeğim. Dönmene ihtiyacım var.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz etti. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?
2: Kalacağına söz ver söyleyeyim.
1: Size kart atarım.
2: Pekala.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim Türkiye Gençlik Vakfı görkemli bir programa imza attı. Yaz okulları final programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin sevincine ortak oldu. İşte programda yaşananlar.
2: Tıpla'da bir sürü şeyler yaptık.
3: Esma-i Hüsna'yı öğrendik, sahabelerimizi öğrendik, peygamberimizin hayatını öğrendik, ok atma, futbol oynadık, eğlendik, çok güzel geçti.
4: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor.
5: Türkiye Gençlik Vakfı yine göğüsleri kabarttı. 1,5 milyon çocuğun hayatına dokunan TÜGVA yaz okulları finali görkemli bir törenle yapıldı.
4: Göğsümüzü kabart işlere imza atmayı sürdürüyor.
6: Bugün çok güzel bir gün. Çok heyecanlı ve çok güzel bir gün.
4: Gençlik bu milletin atar damarıdır.
7: Bir buçuk milyon aşkın gencimizin hayatına dokunduk. Eğitim seferberliği diyerek 700 bin aşkın evladımızı yaz okullarımızda ağırladık.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını yapmak için kürsüye geldi ve sahayı dolduran katılımcılar onu uzun süre alkışladı.
4: Geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
5: TÜGVA yaz okullarında eğitim, kültür, sanat, spor bir aradaydı. 6 hafta süren eğitimlerdeki rekor katılımı Erdoğan açıkladı.
4: 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı.
5: Program boyunca çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli vardı. Görkemli koreografi güne damga vurdu. Ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Danışma Meclisi'nde verdi mesajlarını. Gündeminde muhalefette yaşanan yönetim krizi vardı.
4: Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var.
5: Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye rozetlerini taktı.
1: 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe yakalandı. İşte FETÖ'cü teröristin yakalanma görüntüleri.
5: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmuştu. FETÖ'nün Marmaris suikast timindeki terörist 10 yıl sonra yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
8: FETÖ terör örgütü mensubu Burkay Karatepe 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki konakladığı otele saldırı düzenleyen teröristler arasındaydı. O gece darbeciler bölgeye helikopterlerle geldi ve otele tam 3 helikopterden ateş açıldı. Sabah saatlerine kadar süren çatışmalar sonucundaysa hain darbeci asker ormanlık alana kaçtı.
5: Burkay Kartepe 37 kişilik ekibin son firarı üyesiydi. Helikopter pilotu İhraç Yüzbaşı 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
8: 16 Temmuz sabahıydı. FETÖ'cü Burkay Karatepe Marmaris'ten İzmir'e ardından Eskişehir'e kaçtı. Daha sonrasındaysa Afyonkarahisar istikametine yöneldi. Saklanma konusunda tecrübeliydi. Tanınmamak için gözlük takıp şort ve parmak arası terlikle gezdi.
5: İşte bu evde saklanıyordu terörist. Sürekli kılık değiştirip sahte kimlik kullanıyordu ama adaletten kaçamadı. Yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle deşifre oldu.
8: Ve operasyon için düğmeye basıldı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu saklandığı hücre evine yapılan baskında kıskıvrak yakalandı.
5: Hücre evinde yapılan aramalarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, dizüstü bilgisayar ve 3 cep telefonuyla örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
1: Şimdi efendim CHP ile yeni parti hattına bakacağız. İki parti arasında gerilim sürüyor. CHP'li belediye başkanları yeni partiye geçmeye başladı. Peki son gelişmeler ne? Haberimizde.
9: Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir başka parti yok.
5: Yeni parti CHP'yi bölmeye devam ediyor.
10: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ye yollarını ayırmış görünüyor.
5: CHP yeni parti arasındaki gerginlik Çankaya'da da görüldü. Belediye başkan vekili Haldun Güler ve 33 meclis üyesi yeni partiye katıldı.
11: Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
5: 1989'dan bu yana ilk kez Çankaya Belediyesi CHP yönetiminden çıkmış oldu.
12: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
5: Yeni partide kaynak arayışı da sürüyor.
13: O iş çok önemli çünkü hiç paramız yok. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
5: Bağış kampanyası CHP'lileri de harekete geçirdi. Birçok CHP'li yeni parti tarafından paylaşılan hesaplara 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira göndererek tepkilerini gösterdi.
14: Sizler için bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. Ve bu bağış hesaplarına şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz.
5: Havale sonrası açıklama kısmına baba ocağına ihanet ettiniz notları düşüldü.
12: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
5: CHP içindeki arınma da sürüyor.
10: 13 tane ile atama yaptık.
5: CHP'li kurmaylar partide Truva atı gibi kalanlara izin vermeyiz yorumlarını yapıyor. Ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları.
15: Sevgili Üsküdarlılar, çözümler üretiyoruz.
5: Üsküdar Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş tutuklandı.
16: Üsküdarlı komşularımızın bir hizmet kaybı oluşmayacak.
5: Dedetaş'a rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltildi.
1: Efendim Türkiye 3 gündür ciğerlerimizi saran alevlerle mücadele ediyor. Ekipler ve bölge sakinleri gece gündüz demeden alevleri söndürmek için savaşıyor. Herkes yeşil vatan için sahada.
17: Şu anda Tepe Mahallesi Çaltılar Mezarlığı'nda yangın çıkmış durumda.
18: Ben 66 yaşındayım. Böyle şeyle karşılaşmadık daha biz çocuğum.
19: Acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık.
5: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
17: Acilen yakınlarda olan varsa gelsin.
18: Dağlar bitti işte. Dağlar bitti.
20: Böyle yangın görmedik.
5: Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ciğerlerimiz yanıyor.
18: 10 dakika geçmedi. Karşıya doğru bir vurdu rüzgarıyla. Allah gitti.
21: Geçen sene yanan yer bu sefer daha çok yanıyor.
5: Mücadele bir an olsun durmuyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yeşil vatanı korumak için seferber durumda. Sadece ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı. Alevleri gören vatandaşlar ekiplere yardıma koştu. Kimi hortumla, kimi yerdeki topraklı alevlere müdahale etti. Aydın, Balıkesir, İzmir ve Antalya alevlere teslim oldu.
21: Geçen sene yanan yer bu sefer daha çok yanıyor.
22: İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz.
5: Marmara Adası'nda yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekiplerin yangınla mücadelesi de aksiyon kamerasına işte böyle yansıdı. Yaşlı bir kadının da köyü alevlere teslim oldu. İşte böyle gözyaşı döktü.
0: geldin mi?
5: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yangın bölgesindeydi. Olayla ilgili son durumu aktarıyordu. Boğazına kor parçası isabet etti.
2: Kötü bir tablo ama bu kötü tabloyu neden olmaz?
5: Yaralanan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı.
1: Sevgili izleyenler, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Deprem dönemi ahbap paylaşımı yapan isimler şimdi savcılıkta Haluk Levent'i tanımadığını savunuyor. İşte son 24 saatte yaşananlar.
3: ...200 bin liralık bağış, 752 milyon liralık proje trafiği ve deprem konutları için verilen peşinattan çıkarıldığı iddia edilen 70 milyon lira. Ahbap soruşturmasında ünlülerin ifadeleri ve yüklenici şirketin hesap hareketleri dosyaya girdi. Kerem Bürsin ben de mağdurum dedi. Berna Laçin'se menfaat sağlayan herkes cezalandırılsın dedi ifadesinde.
23: Hem belinde gül oya, gülmedim doya.
3: Bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Kerem Bürsin, Haluk Levent'le hiç tanışmadığını ve yüz yüze gelmediğini söyledi.
24: Gönlünden gelmesini istiyorum, gönlünden versin istiyorum yardım.
3: Deprem döneminde Ahbap'ın yanı sıra AFAD'ın da hesap bilgilerini paylaştığını anlattı. Kimsenin kendisini Ahbap için paylaşım yapmaya yönlendirmediğini söyledi.
25: Ben de bilmiyordum.
3: Bürsin Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışladığını ve kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Ahbap'ın hiçbir etkinliğine veya programına katılmadığını savundu.
26: Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum.
3: Berna Laç'ın da Haluk Levent'i ismen tanıdığını ancak 20 yıldır irtibatlarının bulunmadığını söyledi. Deprem döneminde nakdi bağış yapmadığını söyleyen Laç'ın yiyecek, giyecek ve ihtiyaç malzemelerini doğrudan bölgeye gönderdiğini anlattı.
27: Şıkınma bu sahne içinde.
3: Başkalarına Ahbap'a para göndermeye yönlendirmediğini savunan Laçin, derneğin o dönem kamu kurumlarıyla birlikte hareket eden ve yardım faaliyeti yürüten bir yapı olarak göründüğünü söyledi.
28: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anladık.
3: Eda Ece de savcılık ifadesinde ödül törenindeki ifadeleri sebebiyle özür diledi. Haluk Levent'i tanımadığını söyledi.
29: İnanın ben tanımıyorum ve hiç Ahbap'a bağış yapmadım, ifademi içeride verdim. Teşekkürler.
3: Pegas Global yetkilisi Necdet Kuy, Ahbap'tan konteyner, çelik ev, okul ve gençlik merkezi projeleri için yaklaşık 752 milyon lira aldığını beyan etti. Kuy, Haluk Levent'in borç para istediğinin kendisine iletildiğini, bunun üzerine 55 milyon lirayı Cemil Yeşil'e ait şirkete gönderdiğini, 15 milyon lirayı ise nakit teslim ettiğini söyledi. Yani deprem konutları için verilen peşinatın 70 milyon liralık bölümünün proje dışına çıkarıldığı iddiası da dosyaya girdi.
30: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi ya.

0: Dosyanın seyri verilen ifadelerle her gün yeniden şekilleniyor.
1: 37 yaşında yaşamını yitiren MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı. Bugün memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı ve biricik kızı Maya'nın vedası yürek burktu.
2: Nasıl olmuş?
3: Kızı Maya çizdiği resmi babasının mezarına bıraktı. Eşinin ünlü şefe vedası yürek burktu. Eren Kaşıkçı sevenlerinin kolları arasında son yolculuğuna uğurlandı. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Komodin üzerindeki ilaçlara uzanırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
4: Kardeşimizin emanetine, Maya kızımıza da sahip çıkacağız.
3: Ünlü şefin ani ölümü ailesini, sevenlerini yasa boğdu.
5: Yavrum, ben yazacaktım ya seni geriye yavrum.
3: Yeni doğan cemevindeki törenin ardından Kaşıkçı memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kızı ve hayat arkadaşının vedası herkesi kahretti. Kızı Maya babasıyla hayalini çizdiği resmi mezarına bıraktı. Eşi Ece ise bugün seni toprağa emanet ettik dedi. Mekanın huzur yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu notu yürekleri dağladı. Adli tıptan ilk rapor da geldi. Ölüm morluklarından yola çıkarak Eren Kaşıkçı'nın 10-15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.
1: Sevgili izleyenler, Mersin'de markete giren cani bir adam 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Önce yumrukladı, sonra yerden yere vurdu. Dakikalar süren vahşet güvenlik kamerasına da yansıdı.
3: Köşeye sıkıştırdı, yumruklayıp yere fırlattı. Marketteki küçük çocuğa dehşeti yaşattı. Görüntüler Mersin'den. 11 yaşındaki Mehmet Ali de arkadaşlarıyla marketteydi. İçeri bu adam girdi. Bir anda çocukları kovalamaya başladı. Rafların arasında saklanan 11 yaşındaki çocuğu gördü, saldırıya geçti. Acımasızca yumruklar attı. Korkuya kapılan market çalışanları kendini dışarı attı. Saldırganın dehşeti ise bitmedi. Çocuğu elleriyle havaya kaldırdı. Sonra yere vurdu. Yerde kalan çocuğun başına bir de tekme attı. Talihsiz çocuk darbenin etkisiyle kafasını kasaya vurdu. Korkuyordu, yerdeyken ellerini kaldırdı. Ama cani adamın dehşeti yine bitmedi. Çocuğa önce yumruk attı, sonra yerden yere vurdu. Marketteki vahşet dakikalar sürdü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken saldırgansa tutuklandı.
6: Ve zanlı yakalandı. Şu anda adli merciler gerekli işlemlerini yapıyor.
3: Üstelik ifadesi de pes dedirtti. Sadece bir iki kere vurdum dedi, suçları kabul etmedi. Ama görüntüler yalanını ortaya çıkaran cinstendi.
1: Şimdi efendim, Antalya'da bir işletme sahibine yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle tam 840 bin lira para cezası uygulandı. İşletme sahibi belediye binası önünde cezaya neden olan ses sistemlerini ateşe verdi. İşte yaşananlar.
7: 800 milyar ceza yazmış abi sen. 800 milyar ceza bunun yüzünden ya.
3: 800 bin lira ceza yedi.
8: Manavgat Belediyesi bize zulüm ediyor.
3: Cezaya neden olan ses sistemini belediye önünde ateşe verdi. Burhan Doğan Manavgat'ta eğlence mekanı işletiyor. Yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçe gösterildi. Manavgat Belediyesi tarafından 840 bin lira para cezası uygulandı.
8: Manavgat Belediyesi'nin demek paraya ihtiyacı varmış. Bize yaptı, bizi de 10 kişiyi de ekmeksiz bıraktı.
3: Cezaya tepkiliydi.
8: Getirdik abi, sorun olanı çözdük. Aldık, ateşe verdik abi. Kendileri de rahatlasın, biz de rahatlayalım.
3: Soluğu belediye binasının önünde aldı. Yanında cezaya neden olan ses sistemleri de vardı.
7: Ben personelim aşırı ödeyemiyorum. Personelim aşırı ödeyemiyorum.
3: Ses sistemlerine benzin döktü, çakmağı çakıp ateşe verdi.
8: Sen önce ceza yazılmış bir kere. Ondan sonra ben yeni şirketi devraldığım için haberim diyor. 840 milyar şu an ceza yazdım.
1: Efendim, oğullarıyla yaşadığı tapu anlaşmazlığı nedeniyle

0: icra yoluyla evinden çıkarılması noktasına gelen 86 yaşındaki Merdane Albayrak. Amasya Valiliği sahip çıkmıştı. Merdane Nine çektiği videoyla teşekkür etti.
1: Şimdi bir işlem yapmayacağım.
2: Gelin.

0: sesimi duydu. Yardım ediyorlar. Allah bin kere razı olsun büyüklerinden.
1: Merdane Nine'ye Amasya Valiliği sahip çıktı. Merdane Albayrak da teşekkür videosu paylaştı.
0: Sesimi duydu. Allah bin kere razı olsun büyüklerinden. İki tane oğlum. İcra yoluyla beni atmak istiyor. 75 senedir bu evdeyim. Çıkmak istemiyorum.
1: 86 yaşındaki Merdane Nine yıllardır yaşadığı evinden kendi oğlu tarafından icra yoluyla çıkarılmak istenmişti. İddiasına göre oğlu tapuyu zorla almıştı.
0: Elimden aldılar, elimden aldılar. Ben nereye gideyim? Ben tapuyu vermedim. Bana bağırdı, çığırdı. Beni tuttu, kapıyı attı.
1: Merdane Nine'nin şimdi tek bir isteği var.
0: Ben evimi istiyorum. Para pul istemiyorum. Evimi istiyorum. Ben nereye gideyim? Bu evde benim hatıralarım var. Her odada anılarım var. Ölmeden beni mezara koymayın.
2: Sevgili izleyenler, Bursa'da baba ve evladının yaşadığı bir evde yangın çıktı. Alevlerin arasından kurtarılan baba, evladının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Feryatları yüreklere ateş düşürdü.
3: Yangında oğlunun hayatını kaybettiğini öğrendi. Acılı babanın feryatları mahalleyi inletti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tek katlı bir evden alevler yükseldi. Yangın gittikçe büyüdü, evi alevler sardı. Ekipler harekete geçti.
4: Abi içeride adam var mı kesin?
5: Onu göremedim.
3: İçeride baba ve evladı vardı. Baba alevlerin arasından çıkarıldı.
5: Tamam.
3: Onun için en zor bekleyişti. Oğlundan iyi bir haber bekliyordu.
6: Amca şimdi şuraya otur ve gitse şey.
4: Tamam yandım koydu ya.
3: Ama aldığı haberle dünya başına yıkıldı. 55 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Yangın kontrol altına alındı ama babanın feryatları yürekleri yaktı.
2: Şimdi sevgili izleyenler, en düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.
7: Ara farklar yatacakmış.
8: Bunlar daha yatmadı galiba, bir arkadaşım da almamış.
3: 3.552 lira maaş zam farkı günler sonra hesaplarda olacak.
7: Milyonlarca emekli Temmuz'da zamlı maaşlarını aldı. Kök maaşı alanların hesabına 20 bin lira yattı. Ancak en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. Yani 3.502 lira alacakları var.
8: İnşallah yatsın da alsın herkes.
7: Emekliler aradaki zammın yatmasını dört gözle bekliyor ve takvimde gittikçe netleşiyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre Ağustos'un ilk haftasında emeklilerin hesabına yatabilir.
3: Kesin ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş farkı takvimini ilan etmesi bekleniyor.
2: Efendim, İstanbul'da ilginç bir nikah vardı. Kızının kaçırıldığını iddia eden baba ve aile yakınları nikahı bastı. Çiftin nikahı polis eşliğinde kıyıldı. İşte yaşananlar.
9: Zorla nikah kıymaya getirdi. Yıldırım nikahı kıyıyor.
1: Kızım alıkonuldu diyerek nikahı bastı, ortalık karıştı. Gelin ve damat polis kordonunda imza attı.
10: Elhamdülillah resmi nikahımızı yaptık.
1: Akıl almaz olayın adresi Arnavutköy. İddiaya göre 21 yaşındaki kadın Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirilmişti.
9: Kızımız onun alıkoyuyor. Bana göstermiyor 45 gündür. Madden veriyor, uyuşturucu veriyor, şuurunu yıkamışlar.
1: 21 yaşındaki kadınla 38 yaşındaki GU'nun resmi nikahı kıyılacaktı. Gelinin babası ve aile yakınları nikahı bastı. Çifte tepki gösterdi. Gelin ve damat araçtan inemedi.
11: Şu anda zorluyor kızı. Kız evliliği vardı ama onu engelledi.
1: Arbede sırasında aracın camı kırıldı.
11: Tehdit mi ediyor?
1: Evlendirme dairesine ekipler geldi. Nikahın kıyılmasına engel olacak hukuki bir durum yoktu.
12: Çağırın hepsi iftiraydı. Hepsi yalandı başlamadan.
1: Polis eşiğinde evlendirme dairesine giren çiftin nikahı kıyıldı.
10: 2-4 evliydi, ne oldu? 11 karıyla evlilik. Ne oldu o yalanlar? Resmi nikah nasıl oluyor?
1: İddiaları ortaya atan baba rahatsızlık geçirdi.

0: taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
1: Atılan iftiralar futbol çıktı ve onlar da tazminat davası açıyoruz.
2: Sevgili izleyenler, Siirt'te 4 çocuk annesi boşandıktan bir gün sonra sırra kadem bastı. Kardeşinin anlattıkları ise kan donduran cinstendi.
3: Satır resimleri, derim üzülecek, dilim kopartılacak.
4: Kız kardeşi tandırda yakıldı. Cesedinin bulunması için mücadele veren abla tehdit mesajları alıyor.
3: Neden bu olayı ortaya çıkartıyormuşum? Oturacakmışım yerimden, kadınmışım yerimden oturacakmışım.
4: Dört çocuk annesi Mekiye Akyol, boşandıktan bir gün sonra sırra kadem bastı.
3: Bir öğretmenine anlatmış, öğretmenimize ulaştı. İşte benim annemi tandırda yakıldığını, kemikleri Tilo Deresi'ne atıldığını.
4: Abla Halime Pilgir kardeşinin akıbetinin ortaya çıkması için mücadele veriyor.
3: Cansız beden bulunsun da bir mezarı olsun en azından ya. Yani çocuklara hesap veremiyorum, kendime hesap veremiyorum.
4: Kardeşinin eski eşinin ailesinden tehdit mesajları aldığını öne sürdü.
3: Neden sürekli tandır meselesi geçiyor? Neden sürekli ateş meselesi geçiyor? Çocuklar neden hala orada? Bu katillerin yanında. O evde bana satır resimleri geldi. Hala onlar dışarıda geziyorlar.
4: Mekiye Akyol'a dair bir iz ulaşılmasını istiyor.
3: En kısa zamanda bulacaklarının inancındayım. Devletime inanıyorum.
2: İstanbul Bayrampaşa'daki bir fırında kan aktı. İki müşteri kavga etti. Müdahale eden iş yeri sahibi kurşunların hedefi oldu.
5: Bir silah sesi. Tak Mehmet içeri.
4: Tartışma büyümesin istedi. Araya girdi. Karıma yan baktın kavgasında kurşunların hedefi olan 56 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.
6: Çok iyi bir arkadaştı, yani iyilik meleği dedikleri budur diye düşünüyorum.
4: Bayrampaşa'da fırına gelen iki müşteriden biri diğerine karıma yan baktın dedi. Dükkandan dışarı çıkan ikili kozlarını paylaştı.
6: Oturan müşterilerden bir tanesi geçen bir kadına laf atıyor. Bu kadın da eve gidip eşini alıp geliyor. Laf atan kişiyi dövüyorlar.
4: Esnaf Mehmet Pehlivan kavga edenleri ayırmak istedi ama dehşeti yaşadı.
6: Kurşun buna isabet ediyor.
4: Öfkelenen adam belinden silah çıkardı. Rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri pehlivana isabet etti.
7: Mehmet'in suçu yokmuş.
4: Göğsünden vurulan esnaf kendini dükkana attı. Ağır yaralıydı. Hastanede hayatını kaybetti.
6: %1 ihtimal yaşar diyor. Bir yarım saat, bir saat sonra da ölüm haberi geliyor zaten.
4: Katil zanlısıyla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Ondan geriye programda mesleğini anlattığı bu video kaldı.
8: İnsan sanatını yaparken hayal ettiği yerde olur.
2: Sevgili izleyenler, makas atanlar, düğün konvoyuyla trafiği kapatanlar, trafikte yaşanan olaylar geliyor şimdi de ekranlarınıza.
9: Çok fena makas attı, yani ben gördüm.
10: Abi makas atma falan yok.
4: Polis uygulamasının yanında ani manevra yaptı. Makas attı. Cezadan kaçamadı. Yakalandığı araçsa müşterisine aitti.
10: Tamam abi atayım, ben konuyu öğrenmeye çalışıyorum abi. Tamam abi.
4: Uygulama noktasının hemen yanında tehlikeli şerit değiştirdi.
10: Motor şeridindeydi. Selektör attım. Kenara çekmedim. Şeridin tam böyle sağ köşesinde bekliyordum. Ben de motorcuyu çarpmamak için ortasından geçtim.
4: Polis tarafından durduruldu. Sürücü 0.24 promil alkollüydü. Ehliyeti iptal edildi. Para cezası yazıldı.
11: Makas mı atıyor?
4: Üstelik araçsa tamir için iş yerine bırakılan müşterisine aitti.
10: Numarası yok abi.
12: Araç sahibi gelmedi takımda bağlamak zorunda kalacağım. Ondan dolayı soruyorum.
13: Araç kimin?
4: En mutlu günleriydi ama mutluluklarına gölge düşürdüler. Düğün konvoyu yaptılar, trafiği kapattılar. Bu da yetmezmiş gibi bir de lastik yakarak çevreyi dumanla kapladılar. 7 araç tespit edildi. 695.862 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetleri ise 2 ay iptal edildi.
2: Şimdi sevgili izleyenler, bu haberimiz ehliyeti olan milyonları ilgilendiriyor. Ehliyetin arkasında yazan kodları incelemeyenler dikkat, farkında olmadan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Neden mi? İşte yanıtı.
14: Ehliyetinizin arkasındaki bu kodları daha önce görmüş müydünüz?
15: Bilmiyorum, böyle bir kodun olduğunu da bilmiyorum.
16: Sürücüler dikkat! Ehliyetinizin arkasındaki kritik detay cebinizi boşaltabilir.
14: Milyonlarca sürücünün cebindeki ehliyetlerin arka yüzü aslında hayati bir önem taşıyor. İşte burada

0: 12. maddede yer alan kodlar trafikte hem ciddi para cezalarına hem de olası kazalarda sigorta krizlerine yol açıyor.
1: Ben bu kodu hiç görmedim. Neden ceza yiyeyim?
2: Ne anlamı geliyor ki?
3: Neden?
0: Neden mi? Aday sürücülerin sağlık raporu sürecinde ehliyetlerine işlenen yüz ve üzeri kodlar sürücünün araç kullanma şartlarını doğrudan kısıtlıyor.
4: Ehliyetinde 102 kodu bulunan sürücü ticari araç ve resmi kurumlara ait taşıtları hukuken kullanamıyor.
0: Trafik denetimine giren sürücüler ehliyet sınıfı yetse bile kısıtlama koduna uymama gerekçesiyle para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
4: Diğer bir tehlike ise 103 kodu, yani sağlık raporu yenileme süreleri.
0: Diyabet, epilepsi ve kalp rahatsızlıkları olan sürücülere verilen bu kodlar kişiye belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçme sorumluluğu getiriyor.
4: Ehliyetinizin arkasını kontrol edin, olası cezaların önüne geçin.
5: Efendim, elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor. Daha tasarruflu olmasının yanı sıra çevre kirliliği için de büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşandı. Elektrikli araç kullanımının artması için dev bir indirim devreye alındı.
6: Sıfır ya da ikinci el fark etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlar için dev indirim başlıyor. Çevre kirliliğiyle mücadelede sıfır emisyonlu araçların kullanımının yaygınlaştırılması önem taşıyor.
7: Tüm dünyada da elektrikli araçlar için ilgi gün geçtikçe artıyor. İşte bu yüzden ABD'nin Kaliforniya eyaletinde elektrikli araçlar için ilk kez dev bir indirim devreye alınacak. Sıfır elektrikli araçlar için 3500 dolarlık, yani yaklaşık 165 bin liralık indirim uygulanacak.
6: Uygulama yalnızca sıfır araçlarda geçerli değil. İkinci el araçlarda da bu meblağ 750 dolar.
7: Ancak bu uygulamaya fiyat sınırı getirildi. Sıfır araçlar için 50 bin dolar, ikinci el araçlar için ise 25 bin dolar fiyat sınırlaması var.
6: Tek ayrıntı fiyatı da değil. Araçların 3856 kilogram ağırlığı da geçmemesi gerekiyor.
5: Efendim, İstanbul'da bir sitede cinayet şüphelisine düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı. Özel harekat ekiplerini gören bir site sakini şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar.
8: İnanıyorum, bizi ne yapıyorlar? İnanıyorum, bizi ne yapıyorlar?
9: Adana'daki cinayetin şüphelisi İstanbul'da çıktı. Film sahnelerini aratmayan operasyon nefesleri kesti.
8: İnanamıyorum, bu ne?
9: Ekipler Adana'da işlenen bir cinayetin ardından şüphelilerin izini sürdü. Zanlının İstanbul'daki bu sitede olduğu değerlendirildi. Özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
8: Şu an Esenyurt'ta. Çok korkunç bir şey oldu. Bir tanımayamadım ama.
9: Adreste aranan şüpheli değil, eşi bulundu. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
8: Bendeki korku. Ya inanamıyorum ya. Bulamadım.
9: Özel harekat ekiplerini gören bir site sakini telefona sarıldı. Operasyonu an be an kayda aldı. Şaşkınlığını gizleyemedi.
5: 5 yılını dolduran kiracılar dikkat. Kira sözleşmelerinde Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kiracının uzun yıllardır aynı evde oturmasını göz önünde bulunduran mahkeme eski kiracıya indirim uyguladı.
10: Kaç yıldır kiracıyım?
11: 10 yıldır kiracıyım. Girdiğimde 657, şu anda oldu 15.
12: Ben diyorum ki devlet bu kadar zam yapıyor, siz de buna uyun diyorum, yok diyor.
13: Kiranın arttırılmasını talep edebiliyorlar.
6: 5 yıldır aynı evde oturan kiracı için indirime gidildi. Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında emsal bir karar çıktı.
13: Kiralananın durumuna, emsal bir kira bedellerine ve hakkaniyete göre %10 ile %20 arasında bir indirim yapıyoruz.
10: Hiç anlaşamamazlık oluyor mu?
11: Benim kendi memleketim olduğu için çok anlaşamazlığımız olmadı.
10: İstanbul'da aynı dairede 5 yıldır oturan kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Kiracı 20 bin lira teklifte bulundu. Ancak ev sahibi 38 bin lira istedi. İşte kira tespit davasının yolu da açılmış oldu.
13: Bir bilirkişi heyeti belirliyorlar ve mahkeme gidiyor, bir keşif yapıyor. Çevresel koşullarının durumuna bakılıyor. Burada emsal kira bedelleri ne kadar, bunu tespit etmeye çalışıyor.
10: Bilirkişi raporda kirayı 36 bin lira olarak belirledi. Ancak kesin kararda indirime gidildi.

0: 5 yıldan uzun süredir devam eden kiracılarda %10 ila %20 arasında hakkaniyet indirimi dediğimiz bir indirime tabi tutuyoruz.
1: Yargıtay kiracının uzun süredir aynı dairede yaşadığını göz önünde bulundurdu. Hakkaniyet indirimine gitti ve kira tutarını 35.500'e düşürdü.
2: Ben onu zorlamadım, o da beni zorlamadı.
1: Siz şanslı olanlardansınız.
2: Teşekkür ederim, gerçekten öyle oldu.
3: İşverenler ve işçiler, aman dikkat, KVKK biyometrik sistemlerle mesai takibinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kurala uymayan şirketlere milyonlarca lira para cezası uygulanacak.
4: Çalışanlar dikkat, iş yerlerinde yeni dönem başlıyor. Mesai takibinde kurallar sil baştan yazıldı.
5: Milyonlarca çalışan mesaiye geldiğinde ya yüzünü okutarak ya da parmak iziyle ofise giriş yapıyor. Ancak kişisel verileri koruma kurumu düğmeye bastı. Mesai takibinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.
4: Kişisel verileri koruma kurulu, iş yerlerinde biyometrik sistemlerle mesai takibinin hukuka aykırı olduğu kararını aldı. Karara uymayan şirketlere 17 milyon liraya kadar ceza verilecek. Peki yeni mesai takibi nasıl yapılacak?
5: Şifreli kart sistemleri, imza çizelgeleri ve turnike sistemleri mesai takibinde kullanılabilecek yöntemler arasında yer alıyor.
4: Ayrıca iş yerlerinde kamera kullanımı, çalışanların izlenmesi ve ses kaydı alınmasına ilişkin sınırlar da yeniden belirlendi.
5: Buna göre işveren çalışanları bilgilendirerek kamera sistemi kurabilecek. Gizli görüntü ve ses kaydı alınması özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı olduğu için bu durum cezai yaptırımları da beraberinde getiriyor.
4: Böyle bir durumla karşılaşan çalışanlar haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilecek ve savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek.
3: Sevgili izleyenler, yardımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Çelik bu kez devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına övgüler yağdırdı.
6: Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
7: Hasta ziyaretine gitti, hastaneye övgüler yağdırdı. Son dönemde yaptığı yardımlarla gündemdeydi şarkıcı Çelik. Depremzedelerle bir araya geliyor, kendisini davet eden çiftlerin düğününe gidiyor.
8: Yalnız kalmak istemiyoruz düğünümüzde, ben de o yüzden burada oldum.
7: Çelik son olarak da tezgahın başına geçmiş banyo lifi satmıştı. Bu kez de bir hasta ziyaretine gitti.
6: Özel hastane değil burası, devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim.
7: Çektiği videoda hastaneye ve çalışanlara övgüler yağdırdı.
6: Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım.
3: Estetik operasyonlar yüzünden zor süreçler geçiren fenomen Danla Biliç bu kez dövme pişmanlığı yaşıyor.
9: Vücudum enfekte oldu.
10: Doktor yalvarıyordu, Danla ne olur hani yapmayalım artık.
9: Bunu ben bir unutmuştum, Allah kahretsin siz hatırlayanları. Help yazıyor bize.
7: Ağzının içindeki dövmeyi ilk kez gösterdi. Peş peşe yaptırdığı estetikler yüzünden ölümden döndü. Fenomen Danla Biliç şimdi de dövme pişmanlığı yaşıyor.
9: Şimdi bu renkler mesela birbirine de karışabilirmiş falan. Ama minimum 2 ay falan yani. Ben yaza kadar tamamen silinmiş olur.
7: Danla Biliç'in kalça dolgusu başına iş açmıştı.
9: Ben hastaneden çıkarken CRP'm 17 idi. Bir hafta sonra CRP'm düşmesi beklenirken 30'a çıktı. Dövmeni niye sildiriyorsun, enfeksiyonların yüzünden mi falan?
7: Bu kez de yıllar önce yaptırdığı dövmelerin pişmanlığını yaşıyor.
9: Siz çok maruz kalmadığınız için yakından çok matah bir dövme değil yani. Şuralar çok okey ama alt yelelerde biraz canı sıkılmış olacak ki. Çok sallamasyon. İkincisi artık dövme sevmiyorum.
7: Dövme konusunda takipçilerini uyardı Danla Biliç.
9: Lütfen 28-30 yaşınıza kadar falan dövme yaptırmayın. Emin olun kendinizden. Bunu ben hayatım boyunca taşırım deyin. Öyle yaptırın.
3: Sevgili izleyenler, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
11: Abi kazaya bak, kazaya. Adamlara bak, Allah Allah Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
4: İki motosikletli hızla geliyordu. Biri plakasız motosikletiyle yaya yolunu kullandı. Yolun karşısına geçerken motosiklet işte böyle çarptı.
12: Geliyor ambulans geliyor.

0: Bir araç yolun karşısına geçecekti. O sırada bir minibüste dönüş yapıyordu. Araç karşıya geçerken kaza kaçınılmaz oldu. Kör noktada kalan motosiklet araca çarptı. Motosikletin ön tekeri yamuldu. Aracınsa camı patladı. Biri aşırı hızlı, diğeri de dikkatsizdi. Kaza geliyorum dedi. Hızla gelen motosikletli araca işte böyle çarptı. Motosikletli savruldu, yere düştü. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Bak zincirleme bir kaza. Şoförü kadın. İkinci şoförü kadın, üçüncü şoför de kadın. Ve arabaları görüyorsunuz, hepsi de cips.
0: Tam da anlattığı gibi oldu. Üç kadın sürücü zincirleme kaza yaptı. Kısa süreli tartıştılar.
1: Tebrik ederim ablalar. Olabilir, kaza yapabilirler, sorun yok.
0: Ardından araçları yol kenarına çektiler.
1: En öndeki abla sağa çekiyor. Helal olsun, trafiği açacaklar. Aa bak öbürkü de çekiyor. Nerede öbürküler? Öbür abla da çekiyor. Bak kavga yok, dövüş yok, gürültü yok. Aydınlanmayı izleyin.
0: O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Kaza yaptılar, hemen kenara çektiler. Bak yemin ederim bütün erkeklere örnek olsun.
2: Sevgili izleyenler, bugün fırtına, yarın eyyamı bahur sıcakları, kavurucu sıcaklar Arap Yarımadası ve Afrika'dan yola çıktı. Sıcaklıklar rekor kıracak.
3: Afrika'dan diyor, çöl sıcağı, geliyorum, görüyorum, kavuracağım sizi.
4: Gelsin, daha fazla gelsin.
5: Sıcağı seviyoruz. Evet. Yaz kadınıyım.
0: Bugün fırtına, yarın eyyamı bahur sıcakları. Fırtına yerini kavurucu sıcaklara bırakmak için gün sayıyor.
3: Sıcak havalara hazır mıyız peki?
5: Fazlasına bile hazırız.
3: İstanbul dahil 11 il için kuvvetli fırtına uyarısı verilmişti. Bugün de İstanbul'da etkisini gösteriyor ve hızı 70 kilometreye ulaşıyor.
6: Esinti beni son derece mutlu etti. Terlemiyoruz, çok evet. Güzel.
3: Önümüzdeki günlerde, yani Ağustos'un ilk haftasında kavurucu sıcaklar bizleri bekliyor. Eyyamı bahur sıcak hava dalgası Arap Yarımadası ve Afrika'dan yola çıktı.
7: Ha, onu duymamıştım.
8: Hava durumu son zamanlarda karışık biraz.
7: Bekliyoruz ama tabii her şey olabilir.
3: Hava rüzgarlı olduğu için İstanbullular çok fazla bunalmıyor. Çünkü rüzgar nemi aslında perdeliyor. Ama bu rüzgar 7'ye kadar devam edecek. Sonrasında güneşli havalar bizleri bekliyor ve tüm hafta boyunca güneş etkisini gösterecek. Kıbrıs'tan geldik. İstanbul'un havasını nasıl buldun?
6: Harika buldum. Çok güzel. Kıbrıs şu anda yanıyor.
0: Karadeniz ve Doğu Anadolu sağanak yağış etkisinde. Güneydoğu'da ise termometreler sıcaktan patlayacak. 43 dereceye çıkacak.
8: Ağustos ayı zaten sıcak havanın en zirve yaptığı ay olduğu için böyle bir durumla karşılaştığımız takdirde şaşırmamamız gerekiyor.
2: Efendim, ekran başından ayrılmamanızı rica edelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: var ya, blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nagır'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz Beyaz Ana Haber'e. Şimdi yurttan ve dünyadan ilginç görüntülere getiriyoruz ekranlarınıza.
9: F-35 tipi savaş uçağı düştü. Düşmeden önce pilot fırlatma koltuğu kullandı, kurtuldu. Uçaksa yere çakıldı, alev aldı. Avrupa'daki göçmen krizine bir yenisi eklendi. Binlerce göçmen Fas kıyılarından İspanya'ya akın etmişti. Görüntülere bir yenisi eklendi. Bir göçmen yüzerek İspanya'ya geçtiği anları sanal medyada paylaştı. Ayrıca İspanya hükümeti de 48.300 göçmeni geri gönderdi. İtalya ise Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını teklif etti. Finlandiya ve İsviçre teklife destek verdi. Avrupa Birliği ise böyle bir durumun mümkün olmayacağını açıkladı. Bir kadın kaskını taktı, motosiklete bindi. Bu onun belli ki ilk sürüş deneyimiydi. Motosikleti kontrol edemedi. Karşısındaki demire işte böyle çarptı. Çevredekiler yardıma koştu. Bir kamyon yükseklik sınırını ihlal etti. Otoyol bariyerine çarptı. Kopan dev metal boru bir otomobile saplandı. Olay korku filmlerini aratmadı. Sürücü mucizevi bir şekilde hafif yaralarla kurtuldu. Trafikte sol şeritteydi, dehşeti yaşadı. Karşı önden gelen bir araçtan fırlayan lastik arabaya işte böyle çarptı. Sürücü fren yapsa da kazadan kurtulamadı. Aracın ön kısmı parçalandı. 3 kişilik bir aile yolun karşısına geçti. Çocuk babasının omzundaydı. Tam o sırada mağazanın metal cephesi ailenin üzerine böyle devrildi. Neyse ki aile zarar görmedi. Vinç ve ağır iş makinesiyle çalışma vardı. Kaya parçası taşınacaktı. Ama kayayı tutan zincir koptu, işçiye çarptı. Zincir çarpan adam yere yığıldı. 10 yaşındaki bir çocuk sörf tahtasıyla denize açıldı. Ama dalgalar oldukça büyüktü. Çocuk boğulmaya başladı. Henüz ilk sezonu olan can kurtaran çocuğu fark etti. Suya daldı, çocuğu tuttu. Dalgalarla boğuşmaya başladı. Diğerleri yardım etmeye çalıştı ama dalgalar kuvvetliydi. Neyse ki can kurtaran ve çocuk sağ salim kıyıya ulaştı.
8: Efendim, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde inşallah bizler yeniden Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.

Değerli izleyenler, şu anda Bolu merkezde Köroğlu heykelinin önündeyiz. Efendim Köroğlu Bolu için son derece önemli bir sembol. Efendim peki Köroğlu kimdir? Köroğlu gerçek adıyla Ruşen Ali, 16. yüzyılda Bolu'da yaşamış olan, destansı şiirler yazan bir halk ozanıdır. Evet değerli izleyenler, Köroğlu destanını eminim hepiniz bilirsiniz. Köroğlu'nun yani Ruşen Ali'nin babası Bolu Bey'in yanında çalışıyormuş. Bolu Bey'e Köroğlu'nun babasından at istemiş. Köroğlu'nun babası Bolu Bey'ine kendi yetiştirdiği atı götürmüş, ancak Bolu Bey'i bu atı beğenmemiş ve Köroğlu'nun babasının gözlerini kör etmiş. Buna içerleyen Köroğlu babasının yetiştirdiği atı alarak yoldaşı Ayvaz'la birlikte kendini dağlara vurmuş ve Bolu Bey'in adamlarıyla dağlarda çarpışmış. Efendim Köroğlu'nun bu çarpışma sonucunda öldüğü söyleniyor, ancak cansız bedenine asla ulaşılamamış. İşte değerli izleyenler, bu olaydan sonra Köroğlu bakın ne demiş. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet, bu söz Köroğlu'na ait. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Köroğlu'nun heykelinin hemen altında da bu sözü görebilirsiniz. Ayrıca değerli izleyenler, Köroğlu babasının gözlerini kör eden Bolu Bey'ine benden selam olsun Bolu Bey'ine demiş. Efendim Köroğlu'nun heykelinin altında, diğer tarafta Köroğlu'na ait olan bu sözü de görebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, ünlü halk ozanı Köroğlu Bolu için önemli bir sembol, önemli bir kahraman, önemli bir efsanevi kahraman ve Bolu merkezde gördüğünüz gibi Köroğlu'nun heykeli dikilmiş.

Efendim, güzel ilimiz Bolu'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Her taraf yemyeşil, ne de olsa Batı Karadeniz'deyiz. Efendim, başımı sağa çeviriyorum, sola çeviriyorum. Alabildiğine tüm güzelliğiyle yemyeşil çam ormanlarını, yemyeşil çam ağaçlarını rahatlıkla görebiliyorum. Hava tertemiz, mis gibi ve önümüzden Mudurnu yolu akıp gidiyor. Evet, muhteşem bir doğal güzelliğin içindeyiz ve bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Peki neredeyiz? Efendim, bulunduğumuz yer Akkaya Travertenleri. Aslında birazdan sizlere Bolu'nun, aslında Batı Karadeniz'in Pamuk Kalesi ile tanıştırmak istiyoruz. Değerli izleyenler, ekranlarınıza çok enteresan görüntüler gelecek. Evet, biz şu anda Bolu'nun, Batı Karadeniz'in Pamuk Kalesi'ndeyiz. Efendim, aslında bulunduğumuz bölge şifalı su zengini. İşte şifalı suyun akmasıyla bu travertenler oluşmuş. Efendim, şifalı suyun içerisindeki kalsiyum oranının yüksek olmasından dolayı travertenlerin rengi bembeyaz.

0: Merhabalar. Bolu bölümümüz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda Bolu merkezde mükemmel bir lezzet durağındayız. Yoğurtlu gözleme yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Yoğurtlu gözleme yapacağız. Daha sonra yaptığımız gözlemenin tadına bakacağız. Efendim Bolu'nun yoğurtlu gözlemesi çok ünlü. Şu anda tarihi bir mekandayız. Efendim burada kadınlarımız elleriyle gözlemeyi açıyor ve onlarca çeşit gözleme yapıyor. Çok değişik bir gözleme türü. Yoğurtlu gözleme. Bakalım nasıl yapılıyor? Döndü Hanım, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun. Buralı mısın?
1: Çorum.
0: Çorumlusun.
1: Çorumluyum.
0: Burada mı yaşıyorsun?
1: Burada yaşıyorum.
0: Kaç yıldır?
1: 15 yıldır.
0: 15 yıldır. Şimdi yoğurtlu gözlemenin metini duyduk, çıktık, geldik. Dedik tamam. Bu yoğurtlu gözleme nasılmış? Nasıl yapılıyor? Çok mu güzel?
1: Çok güzel.
0: Neli yapıyorsunuz?
1: Memnun olursunuz. Tavuk kaşar.
0: Dur, onu bir aç bakayım. Onu bir aç. Bu neli?
1: Tavuk kaşar.
0: Tavuklu kaşarlı.
1: Kaşarlı.
0: Şimdi sayar mısın çeşitleri? Döndü Hanım.
1: Patlıcan kıyma.
0: Evet.
1: Mantar tavuk.
0: Evet.
1: Patlıcan
0: patlıcan kaşar. Şimdi efendim mesela kıymalı yapılıyor, mantarlı yapılıyor, patlıcanlı, patatesli yapılıyor. Ama kadınlarımız malzemeleri karıştırıyor ve yaklaşık 40 çeşit gözleme yapılıyor.
1: Çok çeşitimiz var.
0: Evet.
1: Çikolata var, tahin var.
0: Çikolatalı gözleme var. Ona da döküyor musunuz yoğurt?
1: Ona dökmüyor.
0: Ona dökmeyin canım. Yoğurtlu gözlemeye dökmeyin.
1: Tatlı niyetine yeneyim.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin her yerinde gözleme yapılıyor ama sizin gözlemeniz farklı. Yoğurtlu gözleme.
1: Çok güzel bura.
0: En sevilen yoğurtlu gözleme türü hangisi?
1: Patlıcan kıyma. En güzeli.
0: Patlıcanlı kıymalı.
1: Güzel kıymalı.
0: Valla ben de severim.
1: Kıyma kaşar.
0: Patlıcanlı.
1: En güzeli.
0: Kıyma kaşar. Evet.
1: Patates kıyma yoğurtlusu.
0: Evet.
1: Onlar çok tutuluyor.
0: Çok, en çok onlar tutuluyor.
1: Onlar.
0: Şimdi efendim çeşit çeşit gözleme yapılıyor ve kadınlarımız yaptıkları bütün gözlemelerin üzerine yoğurt döküyor.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Başka? Kırmızı biber falan?
1: Var. Sos var.
0: Sos var.
1: Sos dokuluyor. Yoğurt, sos.
0: Evet. Efendim kadınlarımız burada açıyor. İşte Döndü Hanım malzemesini ilave ediyor. Gözlemelerimiz orada pişiriliyor. Adı ne? Gözlemeyi pişiren ablamızın. Zeynep Hanım da orada pişiriyor. Vallahi sıcaktan böyle mahvolmuş, erimiş yüzünden anlıyorum. Evet. Burada da efendim Satı Hanım var. Satı Hanım nasılsın?
2: İyiyim.
0: Buralı mısın?
2: Çorumluyum.
0: Siz de mi Çorumlusunuz? Aa, bunlar hep Çorumlu. Çorum'dan gelmişler, toplanmışlar. Sen? İsim ne? Ergül. Ergül de Çorumlu. Zeynep Hanım sen? Sen Kayserilisin. Oo, 3 Çorumlu, 1 Kayserili. İşiniz zor.
2: Yok, kolay.
0: Kolay mı?
2: Evet, seviyor bu işi biz.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz?
2: 10 saat.
0: 10 saat sabahtan akşama kadar gözleme yapıyorsunuz.
2: Evet.
0: Şimdi sizin işiniz kolay aslında. Oturduğunuz yerde evet, gözleme yapıyorsunuz, gözlemeyi açıyorsunuz, sohbet, muhabbet. Ama şimdi bu yerde oturmak çok zor. Bak şimdi burada alan dar efendim. Alan geniş olsaydı biliyorsunuz her zaman kadınlarımızın yanına oturuyorum. Onlarla birlikte gözleme yapıyorum ama oturacağım bir alan yok. Burası çok dar ve böyle yerde oturduğunuz zaman bacaklarınız inanılmaz ağrıyor. Hani ben bunu çekimlerde çok kez test etmişimdir.
2: Evet.
0: Yani bacağınız ağrımıyor mu?
2: Ağrıyor.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık. Yok mu böyle bir Çorum türküsü?
1: Yok, çok bende yok.
0: Yok mu? Mani falan bende yok mu?
1: Yok, yok.
0: Efendim, burada da Zeynep Hanım var. Şöyle, o da efendim sacın başında. Aslında en zor iş onun. En pis iş onun, değil mi?
3: Temiz de zor yani.
0: Ha, pis derken en zor iş diyorum. Hava sıcak. Sacın başı çok sıcak.
3: Aynen, sıcakta çalışmak zor.
0: Evet, tabii. Zeynep Hanım Kayserilisi.
3: Evet.
0: Kayseri'ye selam olsun. Çorum'a selam olsun. Türkiye'nin her yerine Bolu'dan selam olsun. Zeynep Hanım, hepinizin işi ayrı.
3: Ayrı. İki kişi açıyor, bir kişi iç koyuyor. Ben de pişiriyorum.
0: Evet.
3: Arkamda doğramacı arkadaş var.
0: Tamam.
3: Öyle servis.
0: Sen de biliyorsun ama açmayı.
3: Ben onlar kadar açamıyorum.
0: Ha, onlar kadar açamam diyorsun. Ben pişiririm diyorsun.
3: Aynen. Pişirme benim işim.
0: Aa, herkesin uzmanlık alanı ayrı ama hepinizin işi zor. Canım benim, ellerinize, emeğinize sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: Efendim hamurlar açılıyor. İçleri ilave ediliyor. Ondan sonra gözlemeler yapılıyor. Sacın başına bir güzel pişiriliyor. Ve sıra sunum aşamasında. Efendim kadınlarımızın görevleri ayrı ayrı. Hepsinin uzmanlık alanı farklı. Yanımızda Fatma Hanım var. İşte gözlemeyi sunuma hazırlama aşamasının bir kısmı. Yani kesim aşaması ona ait.
4: Evet.
0: Fatma Hanım merhaba.
4: Merhaba.
0: Nerelisin?
4: Bolu.
0: Aa, inanmıyorum efendim. Çorumlular, Kayseriler. İlk defa bir Bolu kadınımız var yanımda. Evet. Valla tek Bolu sensin.
4: Arka planda var. Görünmeyen
0: var mı? Var. Valla dedim herhalde sen de.
4: İçleri yapan Çorumlusun. Da Bolu.
0: Çorumlu çok. Evet efendim. Hepsi Türk kadını, hepsi hamarat, üretken Türk kadını. Evet, o halde sunumu hazırlayalım şimdi.

0: gözlememize. Yoğurtlu gözleme yapıyoruz.
1: Doğruyoruz, evet.
0: Neli o?
1: Bu yoğurtlu. Bu tavuk kaşarlı olacak.
0: Tavuk kaşarlı. Güzel yoğurtlu. Mi?
1: Güzel.
0: Seviliyor mu?
1: Evet. Böyle bu şekilde alıyoruz.
0: Efendim çeşit çeşit gözlemeler var. Tavuklu kaşar. Aa, nasıl kesiyorsun öyle?
1: Gelişi güzel aslında. Bir özelliği yok.
0: Gelişi güzel kesiyor mu? Sanki bana böyle bir tekniği var gibi geldi.
1: Her şey hani elimin alışkanlığı. Nasıl?
0: Ne yaptın öyle gözlemeyi parça pincik yaptın?
1: Ama böyle güzel oluyor.
0: Böyle mi güzel oluyor?
1: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, böyle Fatma Hanım'ın parça pincik ettiği, evet, bir güzel doğradığı gözlemeyi alıyoruz. Ondan sonra üzerine yoğurt ilave ediyoruz. Sos ilave ediyoruz ve masamıza geçiyoruz. Efendim enfes bir masa bizi bekliyor. O halde buyurun.

0: Efendim masamız hazır. Masamızda birbirinden lezzetli gözlemeler var. Her şeyden önce Bolu'nun nefis mi nefis ünlü yoğurtlu gözlemesi var. Efendim işte budur. Sunumu sizlere göstermek istedim. Daha önce tadına bakmadım. Yalan yok. Birazdan tadına bakacağım. Efendim işte kadınlarımızın elleriyle açtığı, yaptığı yoğurtlu gözleme. Üzerinde yoğurt var, sos var, katmer ve sade gözleme. Yani hamur işi adına yok yok. İçinde bulunduğumuz mekanda sadece hamur işi yapılıyor, katmer ve gözleme yapılıyor. Efendim Vedat Bey ile birlikteyiz. Vedat Bey sorumlumuz. Vedat evet. Bey merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. İlerinize emeğinize sağlık. Hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Masamız çok güzel.
1: Afiyet olsun şimdiden.
0: Efendim şimdi yoğurtlu gözlemenin tadına bakacağım birazdan. Eminim çok lezzetlidir. Çünkü metini duyduk, soluğu burada aldık ve Bolu'nun yoğurtlu gözlemesiyle sizleri buluşturmak istedik. Öyle bildiğiniz klasik gözlemelerden falan değil. Ancak içinde bulunduğumuz mekandan, tarihi mekandan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Değerli izleyenler, Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt zamanında inşa edilen bir hamamın aslında kullanılmayan bir parçası. Şu anda bulunduğumuz mekan 2005 yılında restore edilmiş ve efendim burada kadınlarımız gözleme yapıyorlar o yıldan bu yana. Aslında Bolu deyince herkesin aklına işte Bolu'nun yemekleri gelir ama bu çok yanlıştır. Programın başında da söyledim. Bolu'nun aşçıları ünlü.
1: Aşçıları ünlü.
0: Yemekleri değil. Evet, Bolu mutfağı, Bolu yemekleri gerçekten zengin, lezzetli ama Bolu'nun aşçıları
1: evet,
0: ünlü.
1: Evet, Bolu'nun aşçıları ünlü.
0: Özellikle kesinlikle Mengen'in doğru. Aşçıları.
1: Evet, Mengen aşçıları dünyaca ünlüdür.
0: Evet, şimdi bu neliydi? Patlıcanlı kıymalı bu.
1: O da tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme.
0: Ayol nasıl oluyor tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme? Ben onu daha önce hiç denemedim.
1: Bizde 40 çeşit gözleme var.
0: 40 çeşit
1: evet.
0: Dile kolay. Neler var mesela?
1: Patatesli, peynirli, kıymalı, patlıcanlı, sucuklu, mantarlı.
0: Evet. Ve efendim tavuklu, kaşarlı, yoğurtlu evet. Gözleme. Ben tadına bakmaz mıyım? Çok merak ediyorum. Yoğurtlusundan, soslusundan mükemmel bir gözleme. Çok iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Acaba dedim yoğurtta sarımsak var mı?
1: Yok, sarımsaksız yaptık ama müşterilerimiz talep ederse sarımsaklı ya da sarımsaklı yiyebiliyorlar.
0: İsteğe göre sarımsaklı evet. Yapılabiliyor. Efendim patlıcanlı, kıymalı. Ve yoğurtlu gözleme. Ben severim öyle patlıcanlı gözlemeleri, börekleri. O yüzden de tam bana uygun bir gözleme çeşidi. Evet, patlıcanlı, kıymalı, yoğurtlu gözleme. Ellerinize emeğinize sağlık. Çok güzel. Çok beğendim. Peki. Şimdi gözleme deyince herkesin aklına sade gözleme gelir. Nerede sade gözlememiz? İşte burada. Neli bu?
1: O patates kaşarlı gözlememiz.
0: Nereden aklınıza geldi gözlemeyi yoğurtlu yapmak?
1: Gözlemeyi yoğurtlu yapmak daha çok müşterilerden geri dönüşlü oldu. İlk açıldığımızda yoktu.
0: Evet.
1: Ispanaklı gözlemenin üzerinde yoğurt olacağını ve iyi olabileceğini
0: bence de
1: söylediler. Oradan çıktı ve devam etti.
0: Tatlı var mı tatlı?
1: Tatlı olarak da katmer yapıyoruz. Çikolatalı katmer, evet. Çikolatalı cevizli, cevizli tahinli, cevizli ballı.
0: Evet. Bu neli?
1: O cevizli köy katmeri. O tatlı değil bu ama nedir? Çıtır bir katmer. Bu çikolatalı cevizli tahinli katmer.
0: Ellerinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İşte Bolu, işte Bolu'nun nefis mi nefis yoğurtlu gözlemesi. Kadınlarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim programımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Saraçhane Camii. Güzel ilimiz Bolu birçok tarihi camiye ev sahipliği yapıyor. Efendim Saraçhane Camii de onlardan biri. Cami günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. 16. yüzyılda Osmanlılar döneminde inşa edilmiş ve 18. yüzyılda Silahdar Mustafa Ağa tarafından yenilenmiş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Değerli izleyenler, önünde bulunduğumuz Saraçhane Camii'nin şöyle bir özelliği var. Efendim Evliya Çelebi seyahatnamesinde Saraçhane Camii'nin Mimar Sinan'ın yaptırdığını söylemiş ancak bu durum netlik kazanmamış. Evet, birçok değerli cami bulunuyor Bolu genelinde. Efendim diğer camilerde olduğu gibi Saraçhane Camii'nin içinde de bol bol ahşap kullanılmış. Önemli bir Osmanlı dönemi eseri. Evet değerli izleyenler, gezilmeye, görülmeye, ibadet edilmeye değer çok sayıda cami bulunuyor. Onlardan biri de Saraçhane Camii.

0: Efendim programımız Bolu'da tatlı tatlı devam ediyor. Yanımızda tatlı mı tatlı Meral Hanım var çünkü çok tatlı işler yapıyor. Efendim çikolata Bolu için önemli bir sembol. Bolu'nun çikolatası olmadan Bolu bölümü asla olmaz dedik ve soluğu Meral Hanım'ı yanında aldık. Daha önce de kendisiyle Bolu'nun çikolatasına dair çekim yapmıştık çünkü çok başarılı. Yıllardır bu işi yapıyor efendim, aileden çikolata üretimi yapan çok deneyimli bir isim. Meral Hanım merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Meral Hanımcığım?
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyi. Şimdi Bolu'nun çikolatası olmadan olmaz tabii ki. İzleyenlere tanıtmak istedik. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Dede mesleği mi?
1: Dede mesleği. 90 küsur yıldır devam ediyoruz.
0: 90 yıldır. Kaç yıllık bir lezzet?
1: Yani yine 90 yıllık vardır.
0: Sizinle mi başladı?
1: Evet, evet.
0: Dedenizle başladı. Dedem, Bolu'da çikolata
1: evet,
0: üretimi.
1: Evet, fındık şekeri, çikolatamız, kurabiyemiz, fındık ezmemiz de var ama şu anda kalmadı, gösteremiyoruz. Bunlar hep bizim kolonyalarımız, bizim üretimlerimiz.
0: Evet değerli izleyenler, Bolu'nun ünlü çikolatası, orijinal çikolatası, işte nefis mi nefis, lezzeti dillere destan çikolatası budur. Özelliği nedir?
1: Özelliği bir defa katkı maddesi yok. Bu çikolatalar tek tek elde fondon çatalı ile birlikte yapılıyor. Böyle döküp yapmak değil. Tek tek elden geçiyor.
0: El yapımı tamamen, evet, tamamen organik, evet. Katkı maddesi yok. Aslında evet. Adı da fondom. Bolu çikolatasının fondom çikolata. Evet, içinde ne var?
1: Fındık krokan var.
0: Fındık krokan. Evet. Keselim mi şöyle Meral Hanım?
1: Kesebilirsek keselim.
0: Evet efendim, ben çekimin sonuna doğru ve çekimden sonra Bolu'nun nefis çikolatasının tadına tabii ki bakacağım ama şöyle bir Meral Hanım kessin, içinde ne var ne yok görün. Taze taze, taze taze işi fındık dolu, evet.
1: Evet, böyle.
0: Bayağı zengin fındığı var. Bolu'ya gelirseniz fondon çikolatası almayı sakın ha sakın unutmayın. Biliniyor mu peki? Bolu'nun çikolatası biliniyor.
1: Biliniyor efendim, biliniyor. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık.
0: Oo, çok iyi. Değil çok mi? İyi. Çok güzel. Bol fındık, bol bitter çikolata ve enfes bir fondom çikolata. Bolu'ya özgü önemli bir sembol. Çikolata olmasaydı Bolu bölümümüz yarım kalırdı. Evet. Ve efendim Meral Hanım'ın vesilesiyle Bolu'nun nefis ünlü çikolatasını sizlere tanıtmış olduk. O halde Bolu'dan Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese

0: tatlı tatlı selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım mı? Yollayalım. Ne söylemek istersin Meral Hanım?
1: Öncelikle iyi bayramlar. İnşallah her şey çok güzel olacak.
0: İnşallah.
1: İyi günler, güzel günler görelim. Bekleriz.
0: Nefis, bayıldım müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Çok iyi, çok iyi, efsane.

Efendim Bolu programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor ve biz sizler için Bolu'yu keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim güzel ilimiz Bolu birçok tarihi yapıya, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Burası Tarihi Orta Hamam. Değerli izleyenler, Tarihi Orta Hamam 1389 yılında Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiş. Tarihi Orta Hamam gerçekten de buram buram tarih kokuyor ve günümüzde de hala aktif. Efendim inşa edildiği günden bu yana erkek hamamı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Efendim Tarihi Orta Hamam tam 630 yıllık. Şu anda Bolu merkezdeyiz, Bolu'nun kalbindeyiz ve efendim gerçekten Bolu'nun merkezine Tarihi Orta Hamam güzellik katıyor. Ve tam karşımızda yine Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen 630 yıllık Yıldırım Beyazıt Camii var. Efendim Yıldırım Beyazıt Camii tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Bolu merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlıyor. Efendim Yıldırım Beyazıt Camii defalarca onarım görmüş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış.

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, yöresel ürün olmadan Bolu bölümü olmaz. Çünkü Bolu yöresel ürün zengini ve şu anda misler gibi Bolu'ya özgü yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Burada satılan tüm ürünler kadınlarımızın yaptığı ev yapımı ürünler. Özellikle değerli izleyenler, Kızılcık Taranası. Bolu'ya özgü nefis bir yöresel ürün. Böyle işte pembe pembe yöresel ürün pazarında yerini almış. Aslında tezgahlarda çeşit çeşit taranayı bol bol görebilirsiniz. İşte kadınlarımızın elleriyle yaptığı erişteler, sebzeli erişteler. Evet, bakar mısınız, böyle değişik şekillerde. Minik minik böyle uzun uzun doğranmış. Evet, sade. Burada makarna var. Bunların hepsi Bolu'ya özgü yöresel ürünler, ancak Kızılcık Taranası buranın olmazsa olmazı. Efendim, şifa niyetine buraya gelenler mutlaka Kızılcık Taranası alıyor.

0: Efendim, Bolu'da şu anda yöresel yemek zamanı. Bolu mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Bolu gastronomi şehri değil, aşçılar diyarı, aşçıları ünlü. Bolu mutfağına özgü çok sayıda yemek yok. Ancak Bolu mutfağına özgü kadınlarımızın yaptığı birbirinden nefis yöresel yemekler var. Onlardan biri de Bolu mantısı. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Efendim, nefis bir Bolu mantısı tarifi veriyoruz. Yapılışı değişik, şekli değişik, sunumu değişik. Öyle bildiğiniz mantıları unutun. Evet Zeliha Hanım, Bolu mantısının özelliği nedir?
1: Özelliği biraz daha büyük kesilmesi, içinin biraz daha bol konması ve keşli, cevizli ve yoğurtlu yapılması.
0: Evet,
1: yine
0: keş her yerde
1: erişte
0: kullanıyor
1: gibi
0: zaten.
1: Evet,
0: başlayalım.
1: Evet.
0: Hamurumuzda ne var?
1: Yumurta, un, tuz, su.
0: Tamam, hamurumuzu hazırladık zamandan kazanmak için.
1: Evet.
0: Unumuzla hamurumuzu bir güzel açıyoruz.
1: Evet,
0: mantımızın içi de hazır. İçimizde ne var?
1: Kıyma, pul biber, karabiber, tuz.
0: Evet, ve içimizin malzemeleri.
1: Evet, rendelenmiş, suyu sıkılmış soğan.
0: Rendelenmiş, suyu sıkılmış,
1: soğan.
0: Neden?
1: Evet.
0: Neden rendelenmiş, suyu sıkılmış?
1: Soğan suyu şey yapmasın, mideye dokunmasın diye.
0: Hem de mantıyı sulandırmasın diye.
1: Mantıyı sulandırmasın diye.
0: Evet efendim, burada gördüğünüz malzemelerle Bolu mantısının içini bir güzel hazırladık. İşte budur. Hamurumuzu açtı hemen el becerisiyle Zeliha Hanım. Tamam mıdır?
1: Tamamdır, evet.
0: Bakın şimdi efendim, dikkat, çok değişik, çok özel bir mantı ama inanılmaz lezzetli bir mantı.

0: Evet efendim, keselim. Hamurlarımızı dolduralım hazırladığımız içle. Bakalım nasıl yapılıyor, nasıl şekil veriliyor bunun mantısına.
1: Mesela biraz daha bol, biraz daha fazla, eti bol. O şekilde.
0: Evet, bolu mantı yaparken malzemeden çalmıyorum. Selam, şöyle bir kapatalım. Daha sonra devam ederiz efendim. Kadınlar toplanacak, mantıları bir güzel kapatacak. Malumunuz böyle sarmalar, mantılar tek başına yapılmıyor. Evet, çok değişik, bakar mısınız? Yani normal bildiğimiz mantı genelde şöyledir. İşte böyle bohça şeklinde kapatılır. Ama bolun mantısı işte bu şekilde kapatılıyor. Üçgen üçgen, muska şeklinde. Efendim, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bolu'ya geldik ve sizlere Bolu usulü, Bolu mantısının yapılışını gösteriyoruz. Sunumu çok değişik.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Gel aşka.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Efendim bakın bakın, ellerimizle yaptığımız, kapattığımız mantımız bir güzel pişti. Şimdi sunum zamanı. Masamızda çeşit çeşit malzememiz, çeşit çeşit sosumuz var. Efendim çok özel bir mantı. Bolu mantısı sunuma da çok değişik bir şekilde hazırlanıyor. Bakalım nasıl hazırlanıyor? Zeliha Hanım nasıl hazırlanıyor?
2: Şimdi yarısını keşli cevizli, yarısını yoğurtlu yapacağız.
1: Yapalım, yapalım. Yarısı başka, yarısı başka.
2: Evet.
1: Suyunu süzelim şöyle. Üçgen üçgen. Bolu mantısı. Malzememiz bol. İçinde kıyma var, soğan var. Suyu alınmış soğan ama. Evet, mükemmel bir sunum tabağı. Efendim yarısı başka, yarısı başka olacak. Bakalım nasıl olacak?
2: İsterseniz yine
1: şimdi bu nedir? Keş.
2: Keşten başlayalım.
1: Tamam. Of of of, mis gibi keş. Bu tarafına döktük. Bu tarafına dökmüyoruz.
2: Daha oraya geçeceğiz cevizden
1: oraya
2: sonra.
1: Oraya ne döküyoruz? Ha,
2: tamam. Oraya yoğurt.
1: Buraya erişte gibi keşimizi,
2: evet,
1: cevizimizi.
2: Evet, evet, aynen.
1: İlave ediyoruz.
2: Evet.
1: Hani Bolu'nun ünlüdür ya efendim. Cevizli, keşli, eriştesi. Buraya, aynı malzemeyi buraya da döktük.
2: Buraya yoğurdumuzu koyuyoruz.
1: Ne yoğurdu bu?
2: Bu köy yoğurdu.
1: Köy yoğurdu, sarımsaklı mı?
2: Sarımsaklı da oluyor, sarımsaklı da tercihe bağlı.
1: Bence mantı sarımsaklı olmalı.
2: Sarımsaklı, evet.
1: Lütfen sarımsaksız mantıya ben mantı demem.
2: Sarımsaklı, sarımsaklı, sarımsaklı, tercihe bağlı.
1: Tekerleme gibi oldu. O yoğurtta sarımsak var mı yok mu?
2: Yok.
1: Zeliha Hanım yoğurdumuza sarımsak koymamış. Ben biraz önce ne dedim? Ben sarımsaksız mantıya mantı demem dedim. Ama efendim düşünceli. Şimdi çekim yapıyoruz yani kokmayalım diye. Sarımsak ilave etmemiş ama isteğe göre tabii ki ilave edilir.
2: Evet.
1: Ama sen de kabul et Zeliha Hanım'ın mantı sarımsaklı olmalı.
2: Kesinlikle.
1: Evet tamam.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi evet sunum tabağımızı hazırlamaya devam ediyoruz.
2: Evet. Önce biraz önce eriştede yaptığımız gibi keşli cevizli sosumuzu, keşli sosumuzu döküyoruz.
1: Yani bu aynı erişte.
2: Evet, evet.
1: Malzemesi aynısı. Aynı. Sadece,
2: evet, sadece mantı.
1: Alttaki erişte değil mantı.
2: Evet.
1: İçinde kıyma var. Üzerinde
2: evet.
1: Keş, ceviz ve evet. Tereyağıyla yine evet. Keşle hazırlanan sos var. Şimdi çok güzel böyle rengarenk. Aslında kavrulmuş keş inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Erişlenin üzerinde, mantının üzerinde. Şimdi burada da sarımsaksız yoğurdumuz var. Bu nedir?
2: Bu da salça ve tereyağı sosu.
1: Salça, tereyağı
2: evet,
1: sosu.
2: Evet.
1: Domates salçası.
2: Evet.
1: Tamam. Tereyağı evet. Mutlaka olacak soslarda.
2: O da bu şekilde.
1: Of, of, of. Vallahi bilenler bilir. Mantı benim en sevdiğim yemektir. Ama bu mantı Bolu mantısı ve iki ayrı sunumla ikram ediliyor. İkisi de çok güzel. İkisi de vallahi tablo gibi tabağımız. Peki Bolu nasıl sever? Bu tarafı mı sever? Bu tarafı mı sever?
2: Şimdi Bolu kendisi hem yoğurtlu, mesela sade yoğurtlu yer veya sade keşli cevizli yer.
1: Ha.
2: Ama biz bunu 15-16 sene önce
1: evet.
2: ikisini bir araya koyduk ki her ikisinin tadına bakılabilsin diye.
1: Alternatif.
2: Dışarıdan gelen müşterilerimiz için
1: evet,
2: hem tadım olsun hem ikisini aynı anda yiyebilsinler
1: bence
2: diye.
1: Bence daha iyi olmuş.
2: Evet.
1: Sen yani, hangisini seviyorsun Zeliha?
2: Ben ikisini de seviyorum.
1: İkisini de seviyorsun. İkisi de güzel.
2: Çünkü ikisinin de lezzeti farklı.
1: Valla keş ve
2: evet.
1: ceviz üzerinde
2: evet.
1: de tereyağıyla kavrulmuş keş.
2: Evet.
1: Onun hazırlanan sos inanılmaz güzel oluyor. Hem eriştede hem de mantıda.
2: Evet.
1: Ama bu da tabii ki mantının olmazsa olmaz.
2: Olmadı.
1: Klasik
2: evet.
1: versiyonu efendim.
2: Evet.
1: Sarımsaklı yoğurt. Tabii ki bu yoğurdumuz sarımsaksız. Başına kalka kalka bir hal oldum. Üzerinde de kırmızı biberli, salçalı, tereyağlı sosumuz var. Ve tabii ki son dokunuş nane. İşin süsleme püsleme kısmı. Mükemmel bir tabak, mükemmel bir zengin görüntü ve mükemmel bir Bolu mantısı. Zeliha Hanım'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.

0: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim değil.
0: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Jules, her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
1: Bir.
0: Hey, beni dinle. Ben de istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
1: İki.
0: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
1: Üç.
0: Pekala. Pekala. Tamam tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
1: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
0: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
1: Nasıl istersen. Dört.
0: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
1: Paris'te değil. Beş.
0: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yapamam.
1: Altı.
0: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırak.
2: Sence oyun mu oynuyorum? Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede?
0: Dur,
2: sana nerede dedim?
0: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
0: Bana bak.
2: Yedi. Yedi.
0: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
2: Sekiz.
0: Hayır. Yapma. Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
1: Dokuz.
0: Yapın. Dinle, beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır.

0: ne yapıyorsunuz?
1: Kardeşim bir reis dedi.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum tamam.
0: Hayır Rick'le hep böyle
1: olur. İyi biliyorum biliyorum.
0: Sonra birden de çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam Rick'in bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün tamam mı?
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda.
1: Evet.
0: Gel sarılayım sana.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyorsun.
2: Aa bence çok abartıyorsun. Aa demek
1: öyle
2: bu
1: mi?
2: O ha? Merhaba. Aa tanrım.
0: Hı, tamam annem aa. Seni görmek ister. Benim yanımda buraya kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne talihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek. Ve sonra
0: al,
2: Julia teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla teyze ondan da bekliyorum.
1: Harika. Ticaret bakanlığı mı? Evet 10 yıldan fazla oldu.
3: Vay be.
4: Peki bakanlıkta görevin ne?
1: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeleyeyim mi? Kamartina.
4: Evet, teşekkür ederim. Mayalar?
0: Hayır. Onunla evlenirim.
2: Ben de isterdim. Peki, yani daha da 3 hafta balayı yapacağız. Ve sizi oraya helikopterle.
0: Evet, böyle
2: hayır. Gerçekten
0: mi? Hikaye anlatsana. Hikaye falan. Güzel bir hikaye.
2: Güzel bir hikaye. Hadi
0: her
2: anlatsana.
0: Önce hiç kimse Julia için yeterince...
2: Aa, işte yine başladık.
0: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
2: Hayır
0: olamaz.
2: Bu doğru değil.
0: Evet. Kimseyle çıkmadığını söyleyemezsin.
2: Onları sevmemiştim.
0: Evet
2: bu doğru. Evet bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi?
1: Göl mü?
2: Vanaka Gölü. Vanaka.
0: Vanaka. Teşekkür ederim. Söylediğini duydun.
1: Bizi nasıl duyabildin?
0: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
1: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyle Rick.
0: Hayır, bu harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Daha iyisi bence olamaz.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birisin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş Meksika tatili kazanma şansınız var.
1: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
3: Hayır. Başka biri gider misin?
1: Hayır. Hemen döneceğim. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 186.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2,5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim. Hep şakaya vurduk ama yenileri yeteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
3: Hadi canım, neler olur.
2: Ajan Feris'le ilgili. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
3: Çok iyi elemanlarım var.
2: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

0: Kimlik onaylandı. Ethan Hunt.
1: Ethan, Ajan Lindsey Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devine. Detaylar çok gizli ama Devine'in kara borsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devine'in adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lindsey bizi Devine'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lindsey'i bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim. 15 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar Ethan. Teşekkür ederim.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?
0: Biliyorum.

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Ethan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldın? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Herkes evine aldı mı? Hı hı. Kamyonun hazır mı?
1: Evet, seninkiler.
0: Evet.
1: Arkanı ben kollayacağım.
0: Evet dostum. Senin görevin bu.

0: 1 hazır. Silah 2 hazır. Silah 3 hazır. Silah 4 hazır. Silahlar hazır.
1: Dört silah da atışa hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
2: Ben 14 kişi saydım.
3: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
1: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
3: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme içini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia'da mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyorsun.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık olarak.
0: Akıncı bir, merdivenleri çıkınca sola dön. Öcül koridorun sonunda olacak.

0: O işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 sisi daha. Uyanınca bana haber.
2: Tamam, haber veririm.
1: Helikopterin işine 3 dakika. Anlaşıldı mı?
3: Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadın ki? Tek yaptığımı anlama.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin.
4: 3, 2,
1: 1. Başlıyoruz.

Akıncı bir önün açıldı.

0: Nancy. Nancy.
1: Pete.
0: Seni ele götüreceğim.
2: Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
0: Bu adrenalin, Nancy. Biraz acıtabilir.

0: Gözlemci, dışarı çıkıyor. Helikopteri bildir. Kaçışa 90 saniye var.
1: Anlaşıldı. Phoenix, hemen iniş noktasına.
2: Anlaşıldı gözlemci. Yola çıkıyorum.

0: gittim. Seninle konuşmalıyım.
1: Hadi yürü.
0: Hemen
1: hadi.
0: Konuşmalıyım. Seni istiyorlar.

0: Buradan alınacağız.
1: Mermim bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince.

0: Tanrım, başım. Bu sesle ne? Bu sesle ne?
1: Durumu iyi mi?
2: Neyse, helikoptere bindirelim.
1: Zen, şu kamyonu yok et.
2: Hadi gidelim.
0: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
2: Bunun nesi var Ethan?
1: Hadi gidelim.
2: Tamam mıyız? Hadi gidelim. Hemen havalan.
0: Ya, Tanrım.
2: Hadi.

0: büyük herif.
1: Hayır.
0: Malar, bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu. Ölüm.

0: ateşleyecekler. Füze geliyor, tutunun. Tamam, şansımız vardı. Bir tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! Dur, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Ethan, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır,
1: bir patlayıcı. Saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yakacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!

0: 150 şöyle. 150'ye ayarla. Lizzie, 150. Başındaki patlayıcıyı yap. Kurtulacaksın oradan.
1: Bize 30 saniye gerekiyor.
0: Lanet olsun.
1: 25 saniye.
0: Hadi. Neredeyse tamam. Yeniden kilitlendiler.
1: 20 saniye.
0: Sıkı tutunun. Düşürdüm. Neredeyse tamam, neredeyse tamam. Panelleri ver.
1: Ethan, teşekkür ederim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl gitti?
1: Affedersin. İyiydi, iyiydi, affedersin. Biraz yoruldum da.

0: Ajan Feris'in eğitim raporunu okudum. Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bressel, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bressel, Ajan Feris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Feris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin, 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bressel, Ajan Feris'i kurtarmaktı. Devrin örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi, sen mi?
2: Bendim efendim, elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Feris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var, o da şans. Çünkü operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
2: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Hard diskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
2: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Devane hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adam. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin beşi veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devin'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
2: Toksin 5'i Devin'in çaldığı asla onaylanmadı.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devin'e onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Feris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
3: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Feris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız. Lindsay de hayatını çok...
4: Hadi dikkat edin. İzleyelim kumesi. Güzel, güzel. Geri dön çıkardı şef. Şarjörü tam olarak tahtından emin ol. Torba geri gelmeyin. Sert dur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sert. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatla. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin ufak abi. Tam orada bir şey. Kendisini her dakika şey. Çok kolay. Dikkatini topla. Bayan Feris. Kaç kişi eğitim ediyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gurur duyuyorum. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
5: Hazır mıyım?
1: Evet.
6: Bay Kelvin.
1: Evet. Siz kimsiniz?
6: Norfolk Mektup Servisinden arıyorum. Lindsay Feris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
1: Teşekkür ederim. İşte. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bu bir mikrofotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lindsay boş mikrofotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bakmam gerekiyordu? Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer yok.
1: Lindsay bana neden boş mikrofotoğraf yollasın?
0: Bilmiyorum. Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin, müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lindsay ile aranızda.
1: Lindsay benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın, değil mi?

0: Yapma dostum, sormak zorundaydım.
1: Belki de manyetik mikrofotoğraftır.
0: Bu eski bir yöntem. Belki çok acelesi vardı ve yasa dışı malzeme bulduysa neden olmasın?
1: Bu malzemeyi okutabilir misin?
0: Tanıdığım biri var.
1: Manyetik şifreli demektir.
0: Evet, bunu biliyorum.
1: Evet. Hemen geliyorum. Lindsay'e gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eskiyi hatırlıyor musun?
0: Evet ama çok az.
1: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğumu sormuştum. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Benji, ne buldun?
2: Bu hard disklerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Bilmiyorum. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
1: Benji, bir şey kurtardın mı?
2: Evet, evet. Getirdiğiniz hard disklerdeki inanılmaz koşullara rağmen... İki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'ınız yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
0: Devine'ın Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
1: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir çipre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
1: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Dr. Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerini dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekti. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum, sadece fikir yürütüyorum.
1: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
1: Güzel, söyleme.
2: Ne? Hey, dur.
1: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
1: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave'e bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydim bence.
0: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin iş olduğunu söylüyor. Yani büyük bir sonuç.
1: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. İki gün.
3: İki gün mü?
1: Evet.
3: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama... mantıklı bir sebep bulamıyorum. Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: senden bir şey isteyeceğim. Bu bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: Bilmiyorum.
1: Mısın?
0: Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle. Yani sevgimizin gerçek olduğunu söyle.
0: Öyleyse beni takip et.
2: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlarda.

0: Evet. Burada. İşte.
1: Sözlerimi tekrarlayayım.
2: Ben Julia Ann Mead.
3: Ben Julia Ann Mead.
2: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
3: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
2: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
3: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
0: Yarın Owen Devlin'in yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devlin'i kaçırmak.
4: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özerk bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
0: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devlin'i kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devlin'in kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
5: Anlayamadım, ne diyorsun? Devian'ı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
0: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon var.
6: Aspetta!
7: Roma, İtalya.
8: È un furgone nuovo!
9: E per questo, cretino!
8: L'ho sistemato la settimana scorsa!
9: Cretino.
8: Hai rotto!
9: Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu!
8: Io! Ti hai rotto tu!
9: Stai zitto!
8: Tu hai rotto!
9: Ma basta ancora, no! Stai zitto!
8: Ma niente, anche capito, mi dispiace, ma sposta sto cazzo!
9: Momento,
8: è un casino anche per noi!
10: Mi dispiace, fatemi un bagnetto e passiamo tutti!
8: E basta!
10: Però sbrigati!
5: Sonunda Roma'daki her İtalyanı kızdırdık. Üstüne düşeni yap.
0: Dumanı sakın unutma.
5: Tamam.
8: E scusa! E il cavretore è rotta!

0: Buongiorno padre.
1: Buongiorno.
2: Alfa tipi, burası bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
3: Anlaşıldı. Charlie Tim'i rapor ver.
4: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
3: Seni bekliyoruz.
4: Yaklaşık 2 dakika.
2: Anlaşıldı.
5: Bunu aç.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlenme.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Fatih Bey, koridor kameraları devre dışı mı?
1: Devre dışı. Sonraki aşamaya gidelim.
2: Delta Team'i duyuyor musun?
3: Tek yaptığım dinlemek.
2: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
3: Zaten yerimdeyim.
2: Gerçekten mi?
4: Varış zamanı 30 saniye.
3: Tamam, bekliyorum.
1: Alfa'nın yerini almaya hazır.
0: Bravo alıcı Demir, bekliyorum.
1: Tarım arkadaşı.
0: Seni buldum.

0: Signore e signori, questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
1: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
2: Delta yükleme için hazırım. Delta tümü. Yükleme başarılı. Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
3: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
3: Sana katılmıyorum.
2: Öyleyse senden akıllıyım.
3: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de hoşuma gidiyor.

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabilirsin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.

0: bebeğim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
1: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
0: Olumsuz. Ne kadar işiniz kaldı?
2: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: bununla gurur duydum. Mutlu da değilim. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramaz.
1: Tavsiyen için minnettar. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif görevde değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın arasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
1: Götür, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorunda.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Jules'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Hareketlendi, peşindeyim.
3: Anlaşıldı.
1: Ben de gidiyorum.
4: Aa, sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli, önemli değil. Tuvalete.
2: Yolda olduğunu sor.
1: Tamam, geliyorum.

0: Oku şunu. Yavaşça. Oku dedim.
1: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman Bayan Yelsin'in iskemlesini altından çeker. Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyordu. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki... Bu lanet şeyden emin.
0: Bitir.
2: Alfak bir ziyaretçim var.
0: Bitir.
1: Bu kaçış yolu mu?
3: Aldım.
2: Alfa duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
0: Nathan oyalı onu. Zamana ihtiyacım
2: var. Gece çok geç koridora girdi.
4: Efendim her şey yolunda mı?
5: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
4: 30 saniye daha lazım. Efendim? Efendim?
5: Öyle güzel. 6 saniye yüklüyorum.
1: Bu benim kaçışım.
5: Tamam, hazır.
1: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Devamda görüşürüz.
1: Aa.
2: Bu iyisiyle gitsem kalsın yalla. Gömleğiniz için üzgünüm.
1: Aa, hiç önemli değil.
3: Momentay. Otelim yavuz saysam da.
2: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleği yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğimi mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
2: Bir şeyler düşünmemiş.
3: Otelde.
2: Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
2: Efendim, çantayı biz göz kulak olalım mı?
1: Hayır. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.

0: hassas ya da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder.
3: Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
2: Bu operasyonu biliyor muydun?
3: Evet biliyorum.
2: Öyleyse aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin var mı? Karın ya da sevgilin.
0: Nasıl olacak sana bağlı?
1: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını yakacağım.
0: Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda taşırken yakalandınız.
1: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
0: Bu tavşan ayağı nedir?
1: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
0: Ve alıcı kim?
1: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
0: Sana bir kez daha soracağım.
1: Senin adın ne?
0: Tavşan ayağı ne?
1: Kimsin sen?
0: Alıcı kim?
1: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? Ah, o da anne ki, o sadece eğlence. Eğlenceydi.

0: Peter, tavşan ayağı nedir?
1: Ethan, yapma!
0: Nedir dedim?
1: Hayır, yapma! Ethan!
0: Tavşan ayağı nedir? Hadi söyle!
1: Ethan, dur! Bunu yapma! Sen böyle biri değilsin dostum. Hayır, yapma! Onu kullanabiliriz Ethan. Bunu biliyorsun.

ne sattığım ve bunları kime sattığım düşünmem gereken en son şey olmalı. Ethan.

0: Nathan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikrofotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Nathan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Bristol beni bir dayış tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Deveyn. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Deveyn'e gelen aramın Bristol'un bürosundan yapılmıştı. Bristol'un Deveyn'le işbirliği yaptığını düşünüyorum.

Huh?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Golf. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
12: gazoz. Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kırdık.
6: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
16: Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
8: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
11: Bellona. Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir. ING Loan. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Alo.
1: Rick.
2: Benim Ethan. Julia değil mi?
0: Hey dostum, hey bak, burada olduğum için kızmadın öyle değil mi?
2: Hayır kızmadım, Julia değil mi? Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia değil mi?
0: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
2: Hangi arkadaşım?
0: Bilemiyorum, galiba İngiliz'di.
2: Rick, ona ne söyledin?
0: Sorun yok dostum, nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim.

0: Sally, Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede?
1: Baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, görmedim.
0: Mike. Julia'yı gördün
2: mü? Araba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?
2: Hayır.
0: Yoz.
3: Beni uçağın dışında sallandırdım. Birinin karakterinin nasıl olduğunu, iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin
3: sakın
0: ederim ki...
3: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan, son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur.
3: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur.
3: Tavşan ayağına karşılık Julia'nın hayatı.
0: Hayır.
3: 48 saatim var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır, dur.
4: Hedef etkisi hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
5: Bizimle
4: sakın
5: gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
6: Üzgünüm Bay Hunt ama sizi götürmemiz istendi.
4: Merkez, hedef elimizde. Tekrar ediyorum. Hedef elimizde.
0: Şimdi olmaz. Onlara beklemelerini söyleyebilirsin.
6: Ethan, arabaya bin.
0: Şimdi olmaz.
6: Zor kullanmak istemiyoruz ve kullanabiliriz. Ethan, arabaya bin.
0: Gelip beni bulamadığını söyle. Gittiğimi söylerdim. Peki. Peki.
4: Hedef harekete geçti. Adamlarımı takip ediyorum. Tekrar ediyorum. Hedef harekete geçti. Hedef etkisiz hale getirildi. Tüm bilimleri uyarın. Hedef etkisiz hale getirildi.
7: Evet, elini kelepçeliyim.
8: Tamam. Sakin ol.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Peris'in örgütle değil seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deriniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanırım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak. Çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Bresel haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

Ve bence bu... Bu... Çok üzücü bir şey. Keşke yardım edebilmek için orada olabilseydim ama... Onu hücreye götürdüm.

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi var. Ben Bressel. Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bressel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
2: Tekrarlıyorum.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Sobotka tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz.
1: İkincisini geçtiğin her biri. Getirdim.
0: Üzgünüm ama açıkça bilmiyorum. Yerinizi ayarlayalım.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Evet.
3: Şangay, Çin.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
0: Musgrave Julie'ye olanları anlattı. Yardıma geldik.
2: Eşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hank Shenlue binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne de elimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
2: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
3: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
2: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
1: Peki ya çatı?
3: Dört muhafız. Sürekli her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
1: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
2: Neden?
3: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
1: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
3: 226 metre yazıyor.
1: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
3: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Yo. Hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre, en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere Luther, verebilecek birine teslim etmekten Luther, söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Musgrave'i ararız. IgG vericiyi izler, saldırır. Tavşan ayağını ve Davian'ı alırlar. Şimdi Juliet'i alabilirsek kazanırız. Eğer alamazsak o zaman... O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
0: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var. Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde devini aramazsa Julia ölecek.
1: Bir şey var mı?
2: Olumsuz.
3: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
2: Hadi Ethan.
4: Dönmesine izin ver. Lütfen Tanrıcığım. Dönmesine izin ver.
2: Sen ne dedin?
4: Küçükken bir kedim vardı ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
2: Bana da öğret.
3: Tavşan ayağını aldım ama çatıya ulaşamıyorum.
2: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?
3: Yukarı!
2: Lanet olsun!
5: Orası çok alçak.

0: Ethan! Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
2: Gaza, gaza, gaza!
0: Ne kadar zamanın kaldı?
2: 2 dakikadan daha az. Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.
0: İyi misin?
3: Henüz değil.
2: Hadi hadi hadi hadi. Sinyal yok. Sinyal yok.
0: Geliyor, geliyor, geliyor.
2: Bunun üstüne basın. Siyah gelince haber ver.
0: Ne yapıyorsun?

0: aramaya bas.
1: Sadece 5 saniyen kaldı. Bunun farkında mısın?
0: Tavşan eğil. Şu an gel.
1: Tren hurdalığına gel. Tunang Zhongdo'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
2: Evet.
3: At güvenli mi?
2: Evet.
3: Tavşan ayağı bende.
2: İyi misin?
0: Verici yerleştiriyorum. Bunun üzerine
3: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
2: Peki numarası ne?
0: 639641.
2: Tamamdır. Luang Tao'lu yolundasınız.
3: 8 saat
0: içinde haber alamazsan peşimden ordu yolla.
2: Bol şans.
0: Sana da.
4: Bay Musgrave.
2: Evet.
4: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
2: Adam Selin Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
4: Adam Selin Bahar mı?
2: Evet öyle.
4: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
2: Emredersiniz.

0: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
1: Ethan, ikinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
0: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Günaydın.
1: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
2: Onu sana vermiştim.
1: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Teslim alıyor.
2: Sence
3: hayır,
2: oyun oynuyor.
3: Hayır, sen aşağı keyif.
2: Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana bak
2: sana ya, nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın oyunma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik tanrı adına. Sen yemin kim? Ediyorum seni öldüreceğim.
4: Hayır. Hayır, yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
5: On.
3: Hayır! Hayır!

0: Gerçekleri söylüyor. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında
0: yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Durum çok karışık. Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!
0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın mı? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan, Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatta olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devlin'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu?

0: Beni İGG'ye bildirmiş miydi? Ethan, Ethan. Russell onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
1: Ona sen söyledin. Devian Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Onu sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Bressel'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Bressel'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devian'ı yakaladın. Sonra ne oldu? Devian bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla işbirliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
1: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.
1: Jules.
2: Ethan anlamıyorum.

0: Benjamin Dam. Bence benim. Ethan.
1: Ne? Hayır. Gerçekten benim mi?
0: Yardım gerekli.
2: Bu telefondan en son aranın.
0: Ben yerin adresini bilmek zorundayım.
1: Ha, bak Ethan.
0: Herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
1: Listede olmak da muhteşem bir şey.
0: Her ne olduysa bence, üzgünüm ama kafam gerekiyor.
2: Bence bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun ha? Komple kurdular.
1: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
2: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
1: Peki, bir saniye bekle, biliyorsun bundan dolayı vatandaşlarımı kaybedebilirim.
2: 7-3-4-4-2-5 6-4-3-6-7.
1: Tamam, bekle, konuşma. Hatta tutabilir misiniz?

0: Kaptan? Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki öyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim, Şangay vatan hainine bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Bence beni sinyale yönlendir.
2: Evet. Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
2: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi
0: kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı, onu bul, karşıya geç.
1: Sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
2: Anladım.

0: Güzel güzel işte böyle. Devam et devam et. İlk sola dön, ilk sola ve bir metre daha devam et.
1: Bir metre ha. Tamam.
0: Evet, sola. Çok iyi, çok iyi, devam et. Evet, devam. Aa, merhaba.
2: Belce nere? Belce hangi tarafa?
0: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
1: Sola mı? Sola dönüyorum.
0: Güzel. Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine +2'si 3 metre öteden geliyor.
1: Sana borçluyum Belce.
3: Hey, burada.

0: Çocuk. Çocuk. Her şey yolunda gidecek.
1: Lan tanrım. Hayır.
0: Kafandaki bomba aktif haline geldi. En fazla 4 dakikan kaldı. Adını haykıracağını söylemiştim. Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
2: Ah!

0: soruyor.
1: Anlamıyorum, neler oluyor Ethan?
0: Biliyorum. Bekle biraz.
1: Senden ne istiyorlardı? Neden buradayız?
0: Biraz bekle.
1: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan! Ne oldu? Ethan, o da...
0: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanımdan ayrılma. Tamam mı? Sakın ayrılma.
1: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
0: Henüz değil.
2: Burada yok mu?
1: Ne?
2: Elektroşok aleti.
1: Elektroşok mu? Ethan, bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
0: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
1: Özür dilerim.
0: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
1: Sen bunu nereden biliyorsun?
0: Ve doldurmacı. Şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı? Evet. Sonra da kilidini açarsın.
1: Silahı neden veriyorsun?
0: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanını belirle. Nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil. Güzel. Başıma elektrik vereceğim. Yapmazsan öleceğim.
1: Ne?
0: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
1: Bunu yapamam.
0: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
1: Yapamam.
0: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi lütfen. Dur. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi?

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Siparişiniz.
7: Ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Servis geldi, çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuk Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Oh Milo Puff. Sil ağzını.

oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING lo. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: Ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Hadi bebeğim. Dönmene ihtiyacım var.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz etti. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

Sevgili dostlar, merhabalar. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı size bu sefer Edirne Selimiye Camii'nin önünden 1574'lerden Sultan II. Selimler'den Osmanlı Devleti'nin 3. başkentinden merhaba diyor. Hafta sonları evinize gelme bahanesi yaptığımız ve sizlerle birlikte içmiş olduğunuz kahvaltı sonrası çaylara ya da kahvelere ya da hayır doğrudan doğruya kahvaltı masasına misafir olmamızı sağlayan bu programı çok seviyoruz. Bu programlar sayesinde sizlerle birlikte geçmişe doğru yürüyoruz. Bugün sizlerle 1800 yıllık bir yolculuk yapacağız. Bugün sizlerle 120'li yıllarda başlayan Roma İmparatoru Hadrian Edirne ile başlayan bir yolculuğa merhaba diyeceğiz. Arkamda Mimar Sinan'ın "Bu benim ustalık eserimdir" dediği 100 metreyi aşkın minare uzunluğuyla birlikte Mimar Sinan'ın ustalığının ne demek olduğunu göreceğiz. Bugün ve haftaya sizlerle birlikte Edirne'yi hep beraber gezeceğiz. Bu sefer fotoğraflarımız yok. Böyle yan yana koyarak, üstüne basarak, yüzyıllar arasında atlayarak anlatacağımız fotoğraflar yok. Bu sefer iki program boyunca size doğrudan doğruya, dokuna dokuna, vura vura size tarihi eserleri, tarihi eserlerin yaşamış olduğu hadiseleri, Edirne'yi ve her şeyi anlatacağız. Edirne ile beraber bazen Murat Hüdavendi Gerlarla, bazen Fatih Sultan Mehmetlerle coşacağız. Ama bazen de 93 Osmanlı-Rus Harbi ile Balkan Savaşları ile üzüleceğiz. Edirne, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın başkentidir. Sanırım biz İstanbullular Edirne'ye

Edirne ciğerinden daha başka anlam yüklemedik. Halbuki Edirne'nin Edirne ciğerinden ziyade 2. Murat'ı, Hacı Bayram Veli'si, Fatih Sultan Mehmed'i, Şahi topları üreten top ocakları ve daha neler neler var. İstanbul'u Osmanlı Devleti'ne dahil ettiğimizde Osmanlı Devlet geleneğinin ne demek olduğunu Edirne'den gördük. İstanbul Devleti'ni Edirne devlet adamları oluşturdu. Konstantinopol'ü İstanbul yapan Edirne'ydi. Meseleye buradan bakmak lazım. Biz şimdi İstanbul'un fatihi Edirne kentinden sizlere merhaba demenin hazını ve keyfini yaşıyoruz. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Edirne 1. bölümüyle karşınızda.

Roma İmparatorluğu çok köklü ve çok büyük bir imparatorluktu. Ben öğrencilerime dersine girdiğim öğrencilere Osmanlı Devleti büyük mü derdim. Evet çok büyük derlerdi. İşte Roma İmparatorluğu Osmanlı'dan yaklaşık 2,5-3 kat daha büyük derdim. Bir ucu İngiltere'de, bir ucu Hindistan'da, bir ucu Rusya'nın sonlarında, bir ucu Orta Afrika'da bu kadar büyük bir devlet. Bir ucundan bir ucuna atla 2 yılda gidilebilen bir devlet düşünün. İşte bu devletin 117-138 yılları arasında, milattan sonra 117-138 yılları arasında hükümdarlığını yapan Hadrianus, Adrian, Roma İmparatoru Hadrianus kendi adına bir geçiş bölgesi olan bu bölgeye bir şehir kurar. Ve bu şehre tıpkı Roma İmparatoru Maximus Konstantin'in kendi adını bir şehre koyup Konstantinopol demesi gibi bu şehre de Hadrianopol dendi. Pol şehir demektir. Pol'ü attılar, Hadrian kaldı, Adrian kaldı ve Edirne oldu. 117-138 yılları arasında yaşayan Adrian'dan bize abide, bize hatıra olan bu şehrin bence kıymetini bilelim. Ardından Roma İmparatorluğu'nun hemen ardından bu bölgede bir Makedon, Büyük İskender hakimiyeti bulunmakta. Keltler gelmiş buraya. Milattan önce 500'lü yıllarda, yani daha burası Hadrian değil, boş bir yerken, burayı Ahamenişlilerin hükümdarı Darius gelir ve burayı Perslere, İran'a bağlar. Dostlar ne büyük bir devlet Pers İmparatorluğu. İran'da bulunan Pers İmparatorluğu'nun bir ucu Edirne'ye kadar gelmekteydi. Ardından ilerleyen zamanlarda Keltler geldi, Traklar geldi, Romalılar bir daha hakim oldu. Ve Romalıların elinden 1363 tarihinde Osmanlı Devleti hakim oldu. Ha şunu da unutmayalım ve araya koyalım. 1204-1261 yılları arasında 57 yılı süren Latin İmparatorluğu var İstanbul'da. Tam 57 yıl sürdü. Takvimlere ve tarihe 4. Haçlı Seferi olarak geçmektedir bu Latinlerin İstanbul işgali. İşte Latinler batıdan İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre bölgesinden, Lüksemburg da var işin içinde, Bohemyalılar da var, Çekoslovakya da var, Polonya da var. O topraklardan gelen Venedik doçu, Venedik kralı, 65 yaşındaki Enricus Dandolo önderliğindeki 60 binden fazla bir kalabalığa sahip ordu İstanbul'a gelirken önce Edirne'den geçti. Edirne'yi almaya çalıştılar. İstanbul'u çok rahat alan Latinler büyük gösteriler ve büyük mücadelelerin ardından burayı alamadılar. Edirne kendisini Latinlere esir etmedi. Ve onlar yürüdüler gittiler İstanbul'u aldılar. O günlerde Edirne hala Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan bir şehirdi. Ta ki 1363 tarihinde Orhan Gazi'nin oğlu Murat Hüdavendigâr bu topraklara atı ile ayak bastığında artık buraların bugüne kadar var ola gelen 1363-2025 yaklaşık olarak 700-650 sene

hakimiyet sağlayan Türkler buraya Murat Hüdavendigar'la birlikte girdiler. Hemen başkent oldu. 1326'dan 1363 tarihine kadar Osmanlı'nın başkenti Bursa'ydı. Bursa'nın hakimiyeti ve başkentliği Edirne alınınca bitti. Artık başkent Edirne'ydi. Murat Hüdavendigar'dan sonra Yıldırım Beyazıt, ardından Çelebi Mehmet. Her ne kadar o günlerde Bursa'ya bu insanlar eser bırakıyorlarsa da devletin resmi başkenti Edirne'ydi. Fatih Sultan Mehmet Han hayatının bir dönemini Bursa'da geçirmiş olsa da buradan İstanbul'a doğru yürüdü. Ocak 1453'ten Nisan 1453'e kadar tam 3,5 ay boyunca buradan cephane, buradan mühimmat, buradan gıda, buradan yiyecek, buradan asker sevkiyatı yapıldı. En sonunda 2 Nisan 1453 tarihinde tam anlamıyla oluşturulan tabyalara 5 Nisan 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han geldi. 6 Nisan 1453'te Bismillah ya Allah dediler. Bütün toplar aynı anda ateşlendi ve İstanbul 53 gün süren bir muhasaranın ardından Osmanlı topraklarına katıldı. İşte bu anlatmış olduğum hikayenin ana aktörü, baş sahibi burasıdır. İstanbul'u alan, İstanbul'u Osmanlı başkenti yapan yer tam olarak Edirne'dir. 1453'ten sonra burada bulunan başkent İstanbul'a doğru taşındı. Fakat medeniyet bölgesi, medeniyet merkezi olma özelliğini Edirne ya da Hadrian hiç kaybetmedi. Sultan II. Murat tam olarak şu görmüş olduğunuz camide Ulu Cami, Süleyman Şah Camii ya da Karanfil Camii olarak anılan bu camide Hacı Bayram Veli Hazretlerini, ahilerin memleketi olan Ankara'da ahilerin başı olan Hacı Bayram Veli'yi özel mektuplarla, davetlerle çağırdı ve burada ona halka ders verdirdi. Edirne evvelinden ahirine kadar çok ciddi anlamda bir medeniyet merkezidir. Edirne muhteşem bir şehirdir. Buyurun size, bugün belediye binası olarak kullanılan ama Mehmet Reşat devrinde Rüştiye Mektebi olarak yapılan bir bina. Hemen ardında üç şerefeli cami olarak bilinen iki minareli koskoca bahçesinde Sultan Mehmed'in koşturduğu Muradiye Camii ya da 2. Murat Camii. Buralar tarih dolu. Bir dakika. Peki biz şu an neredeyiz? Ben şimdi tarihin ta içine gireyim ve bir gözü ile kameraya bakıp bir gözü kapalı olan Murat'a kardeşim çok dikkat et bastığın yere ve yavaş yavaş tarihin içine doğru girelim derken şu an bulunmuş olduğumuz tarih tamamen Selimiye Camii ile endekslenmiş durumdadır. Burası yani şu deminden beri içinde ve etrafında döndüğüm bu çarşı Yemiş Han'dır. Ve bu Yemiş Han, şimdi ben buradan bakıyorum, tabii siz göremiyorsunuz, çok inilen yerler var, çıkılan yerler var, girintiler var. Murat çok ciddi anlamda bir çaba sarf ederek bu görüntüleri size göstermenin azmi içerisinde. Şu an bulunmuş olduğumuz yer Selimiye Camii'nin Yemiş Han'ı, yani bugünkü adı ile Meyve Sebze Hali. Buradan halka meyveler ve sebzeler dağıtılırmış ve Edirne halkı, tabii o aralar domates yok. Domates Tanzimat'tan sonra yeni dünyadan, Amerika'dan Osmanlı'ya geldi. Fatih Sultan Mehmet Han domates yemeden, patates kızartması yemeden, patates yemeği yemeden, patlıcan yemeden vefat etti. Çünkü patates de, domates de, çünkü patlıcan da yeni dünyanın, Amerika'nın meyveleri, sebzelidir. Burası Osmanlı'nın meyve ve sebzelerinin satıldığı şu an görmüş olduğunuz Selimiye Camii'nin gelirini, ihtiyaçlarını karşılayan, gelirini karşılayan kira dükkanlarından oluşan yerdir. Buralarsa şurası açık pazar, burası ise kapalı pazarın dükkanlarını

göstermektedir. Efendim buyurun söz. İkinci Selim tarafından yapılan Selimiye Camii'ne bağlanmış olan Edirne Meyve Sebze Hali ya da o günkü adıyla Yemiş Hanı.

1566 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Han vefat etti. Yerine Hürrem Sultan'dan olma oğlu 2. Selim geçti. 2. Selim tahta çıkışından 2 sene sonra kendi adına kocaman bir Selatini cami yapma kararı verdi. Nereye yapacaktı? Nereye? İstanbul'un tepeleri doluydu ve İstanbul'da böylesine büyük, kafasında kurmuş olduğu devasa bir külliyeyi yapacak boş alan yoktu. Edirne de başkentti ve Selim zaten Edirne'yi çok seviyordu. O halde Edirne neden olmasındı? Bu yüzden Edirne'ye Osmanlı Devleti'nin en büyük ser mimaranı Hassa El Hakirül Fakir Pürü Sinan imzalarıyla eserlerine imza atan Mimar Sinan'ın baş mimarlığı zamanında çıraklık eserim Şehzadebaşı, kalfalık eserim Süleymaniye diyen Mimar Sinan ustalık eserim diyerek 1568-1574 yılları arasında tam 6 yılda bu Selimiye Camii'ni yaptı. Süleymaniye 7 yılda bitti. Burası 6 yılda bitti. Böyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. 84 metrelik bir minare yüksekliği var. Ama demin 100 metreyi aşkın dedim. Şimdi 84 diyorum. Bu nedir? Cevap, kaidesiyle beraber 100 metreyi aşkın. Minarenin saf kendisi 84 metre. 4 tane minare. Peki bu caminin para kazandığı yer neresi? Az evvel içine girdiğimiz ve kameraman kardeşimle beraber gösterdiğimiz Yemiş Han, Selimiye Camii'ne para kazanan hanlardan biridir. Bir de arkamda görmüş olduğunuz bir kapalı çarşı var. Tıpkı İstanbul Yeni Camii, tıpkı Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'nin çarşısı olan Mısır Çarşısı ya da Baharatçılar Çarşısı olarak adlandırılan çarşının bir benzeri, ha bir dakika bu arada, 1663 tarihinde Mısır Çarşısı bitti. Ondan 90 sene önce bu çarşı bitti. Yani bu çarşı İstanbul'daki Yeni Cami'den de, İstanbul'daki Eminönü'ndeki her şeyden de yaklaşık 90-100 yıl daha yaşlı ve böyle bir han yapıldı. Ters T biçiminde. Biz şimdi buradan gireceğiz. Dümdüz bir koridoru yürüyeceğiz. Ardından yol ikiye ayrılacak. Önce yürüyeceğiz, sonra yol ikiye ayrılacak. Yani bir T biçiminde. Klasik Osmanlı hanlarından olan Edirne Kapı Selimiye Kapalı Çarşısı'na doğru giriş yapalım. Burada Osmanlı Devleti'nin ticaret ve ibadet, Allah'a kulluk, bugün ve ahiret. Nasıl bir bağlantı kurmuşlar, inanılmaz güzel bir şey. Size onu da göstermek istiyorum. Ben çarşıya giriyorum, sizleri de içeride bekliyorum.

Allah Resulü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ticaretin çok önemli olduğunu, helal olduğunu, hatta rızkın onda dokuzunun ticarette olduğunu söyler ve Müslümanları ticari yolla para kazanmaya teşvik eder. Ticaret çok önemlidir. İnsanlığını kaybetmeden, dünya hırslarına kurban olmadan ticaret yapmak çok önemlidir. İşte Edirne esnafı buna harika bir örnektir. Hem ticaret yapıyor, hem insanlığını elden bırakmıyor, hem dünya hırslarına ve nefsine mağlup olmadan bir ticaret yapıyor. Bugün bu durum hala böyle. Yani şehirlerle kıyaslamak istemiyorum ama Edirne esnafı hala kendi özünü, kendi o has tüccar esnaf temizliğini muhafaza ediyor. Ben öyle görüyorum. En azından burası terste. Dışarıda anlatmıştım. Şöyle bir yapı. Şu an T'nin sopasının sonundayız. Şimdi sağa ve sola uzantılar başlayacak. Böyle bir yol 1, böyle bir yol 2, böyle bir yol

3. 3 tane yolun birleştiği orta yola geldik. Burası çok önemli. Şimdi bakacak olursak mesela şuraların tavanlarına, tavanlar aynı. Bakın yukarıda herhangi bir şey yok. Diğer tarafa da geçecek olursak, yani üçüncü

kubbemsi yapı yok. Fakat her üç kapının ve her üç yolun birleştiği ve tam olarak şu an bizim Beyaz TV ekibinin bulunduğu kubbe ise burada bulunan bütün dükkan sahiplerinin her sabah Allah'ım bugün yapacağımız ticaretin helal ve hayırlı olmasını bizlere nasip eyle. Allah'ım devletimizi payidar eyle biçiminde dua ettikleri, akşam da dükkanlarını kapatırken ya Rabbi yarına sağlıklı bir biçimde ulaşmayı nasip eyle. Ailelerimizdeki tadı, neşeyi ve mutluluğu payidar eyle. Devletimizi var et biçiminde akşam duasını yaptıkları, günde iki defa hem sabah hem akşam esnafın, tüccarın dua ettiği tam olarak dua balkonunun, dua kubbesinin altında bulunmaktayız. Bunun Eminönü Yeni Cami'nin vakfı olan Mısır Çarşısı'ndaki karşılığı bir kubbe değil, dua balkonudur. Eminönü Mısır Çarşısı dua balkonu. Zaten siz şu an montaj odasındaki şef Mustafa abinin sayesinde o dua balkonunu gördünüz ekranın yanında. Osmanlı'nın başkentinde dua balkonu, Osmanlı'nın diğer başkentinde dua kubbesi. Ellerde dua ama para kazanma, ama ticaret, rızkın onda dokuzu ticarettedir hadisi şerifinin varlığı. Şimdi burası Arasta değil. Yani Osmanlı zamanında bir dönemler Arasta olarak falan kullanılmış değil. Burası bir han. Burası bir çarşı. Eğer Arasta olsaydı, çok basit. Bu arada bir şey söyleyeyim. Arasta ne demektir? Örnek veriyorum. Sadece şeker. Mevlana şekeri. Yalnızca şeker satsaydı, bütün han şekerciler Arastası olacaktı. Sadece tesbih satsaydı, başka hiçbir şey olmasaydı burada, buranın adı Tesbihçiler Arastası. Kapalı çarşıda Fesçiler Arastası, Çakmakçılar Arastası, Çizmeciler Arastası gibi arastalar var. Eğer bir mal bütün çarşıyı kaplıyorsa arasta. Yok, burada tesbih, orada şeker, burada seccade, burada aydınlatma lambaları, burada başka bir şey, süs, ev süs eşyaları ise bunun adı hem Osmanlı zamanında hem de bugünlerde çarşıdır. Aslında adı çarşı. Dört kapılı yol demektir. Dört tarafa çıkan yol demektir. Çarşı ya da çarşı. Edirne 1566-1574 tarihlerini gördüğünde Sultan II. Selim'in 80'li yaşlara merdiven dayamış. Tabii ki 1490 doğumlu, tam hesaplayalım mı? 1490 yılında doğdu Mimar Sinan Kayseri Arnas'ta. Buralar bittiğinde 1574'tü takvimler. Yani Mimar Sinan 84 yaşındaydı. 84 yaşında bir insan. Erken emekliliğin, EYT'lerin, 40'lı yaşlarda emekli olmaların, ben 50 küsür yaşındayım, çok geç artık emekli olsam da ne olacak, yaşlandığım cümlelerinin çok fazla duyulduğu Türkiye'de 84 yaşında bir adam çıkıyor ve bizim şu an görmüş olduğumuz eserleri yapıyor. Bu arada 1585 tarihinde bir eseri var. Sadece bu değil, 95 yaşında bile Mimarı Sinan Ayvansaray'daki İvaz Paşa, İvaz Efendi camini yaptığında yaşı 95'ti. Burası işte yapıldığında yaşı 84'tü. Şimdi lafı uzatalım ve dua balkonuna doğru gelelim. Tam 500 sene Balkan Savaşları'na kadar, hatta Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar var ola gelen bu geleneği biz de sürdürelim, duamızı edelim. Allah'ım sen bu programı izleyenlerin ölmüşlerine rahmet, kalanlarına afiyet ver. Allah'ım sen vatanımızın birliğini, bütünlüğünü muhafaza eyle. Allah'ım devletimizi kıyamete kadar güçlü kıl. Amin. Bu cümleleri ettiğim yer Edirne Selimiye Çarşısı'nın tam dua balkonunun altı. Sizi dua balkonunun altından selamlıyorum.

Aslında sizi Edirne Selimiye Camii'nin taç kapısından, Mimar Sinan'ın vedar iftarından, Mimar Sinan'ın göz nurundan karşılamak isterdim. Fakat yıllardır süre gelen bir restorasyon, çok köklü, çok kapsamlı Edirne Selimiye Camii'ni gerçekten aslına ve özüne döndürmek için yapılan restorasyonun sonlarına gelindi. Hala açılmayan yerler var. Bu yüzden sizi bu tali yoldan, tali kapıdan karşılıyorum. Şimdi burada bir zincir var. Tellerle tutturulmuş. Kameraman kardeşlerimle beraber bu teli söksek mi diye düşündük. Sonra boş verin, ben anlatırım dedim. Burada böyle bir zincir var. Ve bu zincirin şu ucu burayla birleşiyor. Yani şöyle bir üçgen oluşuyor. Yolu daraltıyor. Neden? Buradan giren insanlar camiye doğru girerken nereye girdiklerinin farkına varsınlar. Şu zincir buraya takıldığında burada üçgenimsi bir sınır oluyor. Mecburen başını eğerek içeriye girmek zorunda kalıyorsun. Çünkü girmiş olduğun yapı Allah'ın mabedi, Allah'ın evi, Beytullah deniyor bu tür yapılara. Buralara başını eğmeden giremezsin. Çünkü Allah'ın makamına doğru, Allah'a selam vermeye ve Allah'ın huzurunda el bağlamaya doğru geliyorsun. O yüzden bu tür zincirler çoğunlukla İstanbul'daki Selatini camilerde, Süleymaniye Camii'nde, Şehzadebaşı Camii'nde, Sultanahmet Camii'nde, her yerde bulunan zincirlerdendir. Hadi gelin size Selimiye Camii'nin müthiş mazisini anlatmadan önce içimizi burkan, içimizi yaralayan, keşke böyle olmasaydı diyen bir bomba, bir top izi var. Hala Selimiye Camii'ni yaralamış durumda. Atatürk'ün emri ile restore edilmedi. Orayı restore etmeyin, o top yarası kalsın Selimiye Camii'ne dedi. Hadi gelin o yaranın önünde o günleri konuşalım.

1912 tarihinde Karadağ'ın vurması, Sırbistan'ın katılması, Yunanistan ve Bulgaristan'ın dahil olmasıyla birlikte başlayan ve yaklaşık 9 ay süren anlaşmalarla itibaren söylüyorum, savaşın kendisi o kadar değil. Balkan savaşlarında Bulgarlar Edirne'ye kadar geldiler. Muhteşem bir insan var, adı Şükrü Paşa. Şükrü Paşa Edirne'de bekliyor nöbet. Yazın Google'a bakın neler çıkıyor. Şükrü Paşa'nın beklemiş olduğu Edirne bir süre sonra maalesef Bulgarların eline düştü. Şükrü Paşa esir alındı. Şükrü Paşa büyük adamdır. Şükrü Paşa delikanlılığın, mahalle ağzıyla söylüyorum, kitabını yazan adamdır. Allah onu cennetine alsın inşallah. Şükrü Paşa, Bulgarlar Şifahane'nin biraz daha ilerisinden saray bölgesinden bomba atışlarına başlayınca Bulgar askerleri vurmayın, Edirne'yi vurmayın, içeride siviller var, çoluk çocuk var, vurmayın, serbest bırakıyorum, Edirne'yi size veriyorum, yeter ki vurmayın dedi ve Edirne'yi teslim etti. Tam bu esnada Selimiye Camii bir minaresi yıkılmıştı. Selimiye Camii'nin kubbesine düşen bir top mermisi kubbeyi yıkmıştı. Selimiye Camii hasar gördü. Ardından Cumhuriyet kuruldu. Ardından Edirne Türkiye Cumhuriyeti'nin şehirlerinden biri oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın, o aralar Atatürk değil, birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Edirne Selimiye Camii, diğer Edirne'nin tarihi yapıları gibi restorasyona alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın, Cumhurbaşkanı'nın bir emri vardı. Bütün Selimiye'yi yapın, her yerini tamir edin ama sakın taç kapının girişinde bulunan küçük dikdörtgen pencerenin yanında, ortasında bulunan bir top mermi

senin açmış olduğu o yarayı ne olur tamir etmeyin dedi. Zira düşman bu ülkeye geldiğinde namus dinlemiyor, mabet dinlemiyor, kutsal yapı Allah'ın evi dinlemiyor. Bizler herhangi bir bölgeye girdiğimizde kiliselere zarar vermemişiz, yıkmamışız. Ama Bulgarlar geldiğinde Selimiye Camii'ne zarar verdiler. Oradaki o top mermisi Atatürk'ün emri ile kapatılmadı. Dedi ki bu Bulgar işgali, bu topraklara bir işgal olduğunda neler olur? Bunu göstermek için o mermi yarası orada kalsın da uyanık olalım dedi. İyi ki de öyle yaptı. Var olsun, iyi ki de öyle yaptı. Bizler bugün Atatürk'ün bu emri sayesinde orada Bulgarlar tarafından açılan top mermisinin yarasını görüyoruz. Size Edirne Selimiye Camii'ni anlatmadan evvel o muhteşem yüzyılın muhteşem Ser Hakirül Fakir Ser Mimaran Hassa Mimarı Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ni anlatmadan önce bu top mermi yarasını göstermek istedim. Balkan Savaşları bu topraklarda büyük bir travma ve hezimete sebebiyet verdi. Ardından Çanakkale Zaferi başladı. Çanakkale Savaşı başladı. Ezineli Yahya Çavuş, Ertuğrul Koyun'da Fransızların ve İngilizlerin Morto Koyu adı verdikleri o koyda dedi ki 72 askerine 4000 askeri durdurmak için görevlendirilmiş. Durun daha detay vereyim. River Clyde adı verilen kömür gemisi ile 4000 İngiliz askerini Ertuğrul Koyun'a çıkartmak için görevli bu İngiliz birliğini 72 askerle durduran Ezineli Yahya Çavuş askerlerine vurun Allah aşkına, vurun kitap aşkına, vurun Balkanlar aşkına demiştir. İşte bu bizim dünyamızda ve ruhumuzda bir travma oluşturan Balkan savaşlarından günümüze kalan top mermi yarası. Bütün cami restore edildi, orası restore edilmedi. Hatırlar mısınız Amerika'ya sığınan geçenlerde ölen kötü niyetli bir terörbaşı? Sakın Haçlı zihniyetinden korkmayın. Haçlılar ülkenizi aldığında sizin namusunuza dokunmaz. Evinize girmez. Camilerinizi yıkmaz. İffetinize dokunmaz. Haçlı işgalinden korkmayın demişti. Beyni sulanmış bir ihtiyar. Allah'tan öldü ki terör örgütü parça parça oldu. Bakın düşman geldiğinde mabedine dokunmuyor mu, dokunmuyor mu? Bizzat Bulgarların açmış olduğu yara bize çok şey anlatıyor. Burası Atatürk'ün emriyle düzeltilmedi, restore edilmedi. O günden bugüne bize tarih anlatıyor.

Her iki şaheser de Edirne'yi Edirne yapan her iki şaheser de şu an arkamda nedir onlar? Selimiye Camii ve hemen Selimiye Camii'nin mimarı benim sağımda ama sizin solunuzda Koca Mimar Sinan. 1490 az evvel kapalı çarşıda anlattığım gibi 1490-1588 vefatına 3 yıl kala 95 yaşında 1585 yılında cami yapıyor bu adam, külliye yapıyor bu adam ve 98 yaşında vefat ediyor. Kayseri Ağır Naslı 22 yaşında saraya kendi gönül rızası ile devşirilmek için gelen Kayserili Hristiyan Türklerden olan Koca Mimar Sinan. Arkamda Selimiye. Şimdi bu anlatacaklarımı aslında Selimiye Camii'nin içine girerek, Selimiye Camii'nin içinde dokunarak anlatmak istiyordum. Fakat maalesef Selimiye Camii şu an kapalı. Ufacık bir yer var namaz kılmak için. Geri kalanı kapalı. Demek ki biz buraya Selimiye Camii'ni çekmek ve hakkı ile duvar duvar, detay detay, motif motif anlatmak için bir kere daha geleceğiz. Bu onu gösteriyor. Ana hatlarıyla inşaatını ve sebebini anlatayım burada. Şu muhteşem manzarada. Takvimler 1566'yı göstermekte. 1494 tarihinde doğan Kanuni Sultan Süleyman Han 70

82 yaşında 1566'da Macaristan Zigetvar'da vefat etti. Hemen ardından Manisa Saruhan Sancakbey'i olan, zaten o an tek oğlu vardı, o da Selim'di. Selim o an tek oğlu vardı, yoksa diğerleri vardı da hepsi öldü. 1566 tarihinde babasının ölümü üzerine Selim tahta çıktı. Ve ardından diğer sultanlar gibi Selatini bir cami ve bir külliye yapmak istedi. Ama 3 numaralı tepe dolu, orada Beyazıt var. Orada büyük dedesi Sultan II. Beyazıt'ın yaptırmış olduğu külliye var. 4 numaralı tepe dolu, orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın Havaryun tepesine yapmış olduğu Fatih Külliyesi var. 1 numaralı tepe dolu, orada Ayasofya Camii Şerifi var. 3 numaralı tepenin ardında da babası Sultan Süleyman'ın külliyesi var. İstanbul'da ana merkezi arterlerde, tüm tepelerde külliyeler var, büyük eserler var. İstanbul bitti. Edirne'yi çok seviyor. Zaten Edirne Osmanlı padişahlarının arasında ikinci başkent gibi görülmüş. Zaten 1509 tarihinde Kıyamet-i Suğra olarak adlandırılan, küçük kıyamet olarak adlandırılan büyük bir deprem var. İstanbul 45 gün boyunca sallandı. İstanbul çok ciddi anlamda tehdit edildi. Her tarafı yıkıldı. Dönemin padişahı Sultan II. Beyazıt 1509 depreminden sonra 2 yıl 1511'e kadar Edirne'de kaldı. Yani Edirne bir nevi İstanbul'un yedek deposuydu. İstanbul'un istepnesi olarak görünüyordu. Bu yüzden 2. Selim'in, yani Beyazıt'ın oğlu, Yavuz'un oğlu, Süleyman'ın oğlu 2. Selim'in buraya bir külliye yapmasında herhangi bir beis yoktu. O günkü Osmanlı uleması ve bürokratları da buna hayır demediler. Mimar sana bir görev verildi. Bir cami yapılacak güzel bir tepe bul ve bu tepeye külliye yap. Bunun üzerine araştırdı. Burada bir lale bahçesi vardı. Ulu Cami, ki siz şu an detaylarda görüyorsunuz, Karanfil Camii, yani Ulu Cami adı üstünde Karanfil Bahçesi'ydi. Burası ise, şu an görmüş olduğunuz yer ise Lale Bahçesi'ydi. Lale Bahçesi'ni istimlak etti Mimar Sinan. Sahiplerine paralarını tek tek verdi. Orada kocaman bir boşluk bıraktı. Sıbyan Mektebi'yle, Tabhanesi'yle, Darüşşifası'yla, medresesi'yle, camisi'yle, türbesi'yle, hazire kısmıyla kocaman bir külliye. 1568 tarihinde 2. Selim'in tahta çıkmasından 2 sene sonra bu esere başlandı. 1574 tarihinde 2. Selim'in vefatından çok kısa bir süre sonra 2. Selim'in oğlu 3. Murat, babası Selim adına bu camiyi açtı. Caminin minarelerini görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Bu cami 84 metrelik büyüklüğünde ve 86 metrelik büyüklüğünde ikişer tane minareden oluşmaktadır. Toplam 4 minare. Fakat bu minarelerin yerden yüksekliği kaidesiyle beraber minarenin kendi yüksekliği 84 metre. Ama üzerine konulan kaideyle birlikte baktığımızda 100 metreyi aşkın bir minare görülmektedir. Efendim, size anlatmak istediğim çok devasa bir şey var. Gireceğiz. Bir dahaki sefer Edirne'ye geldiğimizde, bu da bizim size sözümüz olsun, bir dahaki sefere geldiğimizde o merdivenleri size göstereceğim. Tam olarak şuraya bakın lütfen. Bize doğru olan minare, yani bize en yakın minare, bana göre sağda ama size göre soldaki en yakın minareye çıkıldığında o minareden 3 tane giriş var. Ve bu girişlerin 3 tane kapısı var. Minareye giriyorsun, minarenin içinden 3 giriş var. 3 girişe girdiğinde 3'ü apayrı yerlere seni götürüyor. Birinci yol birinci şerefeye, ikinci yol ikinci şerefeye, üçüncü yol da üçüncü şerefeye ayrılıyor. Yani 3 arkadaş aynı anda minareye giriş yapsa ve kapıları kullansa direkt yolları ayrılıyor ve bir daha inene kadar birbirlerini göremiyorlar. Fransa Paris'in hemen kenarında bulunan Bulova adı verilen şehirde Da Vinci, İtalya Flora

Fransalı Leonardo da Vinci'nin yapmış olduğu Château de Chambord adı verilen bir prens sarayı var. Muhteşem güzellikte. Burası 3 kattır. Ortasında bir avlu var ve yuvarlak spiral bir merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenlerden 2 kişi girdiğinde 2 tane ayrı yol var. Oralara girdiğinde birbirini kaybediyorsun ta ki çıkana kadar. Çıktığında ancak görebiliyorsun. Biri birinci kata, diğeri ikinci kata kadar çıkabiliyor. Çıktığında birbirinizi bulabiliyorsunuz. Nasıl? Wow diyelim mi? İtalya Floransalı Leonardo da Vinci'nin Bulova'da yapmış olduğu Château de Chambord sarayındaki Da Vinci imzalı tek girişli ama iki yollu büyük spiral merdivenine bravo, sanat harikası diyelim mi? Vallahi diyen çok. Her giden hayranlıkla geri dönüyor. Bilmiyorlar ki Da Vinci'nin tek girişli ama iki kapılı yapmış olduğu Château de Chambord adlı sarayın merdivenlerinin yanı sıra burada şu kadar küçük. Normalde bunun 4 kat büyüğü o merdivenler. Büyük alanda çalışarak iki giriş yapmış. Mimar Sinan, kameraman kardeşimin Oğuzhan'ın bulunduğu yerden bana kadar olan alanda 3 giriş yapmış. Château de Chambord'da 2 tane girişe hayran olanlar Edirne Selimiye Camii'ne gelip buradaki bir minarede bulunan 3 geçişi ya görmüyorlar ya bilmiyorlar. İşte Avrupa'ya körü körüne bakmak ve Avrupa'nın özelliklerini, Avrupa'nın eserlerini bizimkilerden daha üstün görmenin vermiş olduğu körlük ve acziyet maalesef bizi bu kadar kör yapıyor. El alemin İtalya Floransalı Da Vinci'si iki aşamalı merdiven yapınca wow oluyor, alkışlattırıyor. Kayseri ağır naslı bir gariban Türk olan Mimar Sinan, Da Vinci'nin yaptığı büyüklüğün 1/4'lük bir alanına, şu kadarlık bir alanına 3 geçiş yaptı mı görmezden geliniyor. Olacak o kadar, ne olsun yani deniyor. İşte buna sanatsal körlük diyoruz sanırım. Biz iyi bir milletiz. Biz çalışkan ve üreten bir milletiz. Ezmeyelim kendimizi o kadar. El alemin İtalya'nın Da Vinci'si varsa benim de bak burada Mimar Sinan'ım var. 95 yaşında eser veren Mimar Sinan sanırım İtalya'da, Hollanda'da, Fransa'da olsaydı dünyanın en iyi mimarlarından ve en meşhur sanatkarlarından biri olurdu. Ezmeyelim kendimizi bu kadar. Nasıl ama? 6 yılda. İspanya Sevilla'daki Sevilla Katedrali Süleymaniye Külliyesi kadar 70 bin metrekarelik bir arazi. Sevilla Katedrali 200 yılda yapıldı. İtalya Milano Katedrali, Dom Katedrali 1200'de yapımına başlandı. 1700'lerde bitti. Tam 500 yıl. 55 bin metrekarelik bir arazi üzerine kuruldu. Paris'teki Notre Dame Katedrali 60 bin metrekarelik bir arazi üzerine kuruldu. 250 yılda yapıldı. Notre Dame Katedrali 250 yılda. İtalya Milano Dom Katedrali 500 yılda. İspanya Sevilla Katedrali 200 yılda yapıldı. Ve bunların Türkiye'deki muadili 200 yılda, 500 yılda, 250 yılda yapılan bu eserlerin Osmanlı karşılığı Süleymaniye Külliyesi'dir. 70 bin metrekarelik bir arazi üzerine 15 özgün yapıdan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin yapım tarihi sadece 7 yıldır. Elin yabancısı 500 yılda, 250 yılda, 200 yılda yapıyorken benim atam yalnızca 7 yılda yapıyor. Ama göze gelmiyor. Asıl soru bu. Neden böyle oluyor? Bizler ne zaman dedemizle barışacağız? Son cümlem, Osmanlı benim dedemdir. Cumhuriyet benim babamdır.

Dedem de babam da benim büyüğümdür. Dedem orada, babam burada. Bu eser her ikisi de benimdir.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın. Yani
2: bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır. İyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar. Benim bankam
3: iş bankası. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Oh Milo Puf. Sil ağzını

0: Yatak alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
14: Sarık ola!
15: Fanta sarık ola canım o.
13: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarık ola hastasıyız.
16: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
5: Gazoz. Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING ile ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Sevgili dostlar, çok hızlı bir biçimde Selimiye ve Edirne'yi anlatan birinci bölüm bitti. Bugün sizlerle Selimiye Külliyesi'ni, Yemiş Hanı ve etrafını gezdik. Mimar Sinan'ı anlattım ve bugün sizinle meydanda durduk. Daha bitmedi. Bunun ikinci bölümü var. İkinci bölümünde Selimiye Camii yokken var olan, Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasındaki kavgalara şahitlik yapan ve Selimiye'den önce ve İstanbul Süleymaniye Camii'nden önce Süleyman Şah adı ile yapılan birinci Süleymaniye Camii, yani Ulu Cami, yani Karanfil Camii ile haftaya Bismillah diyeceğiz. Sizlere Selimiye'nin ve Edirne'nin merkezindeki hanları arkama aldım. Sağım solum her yer tarihi ve sizlere buradan elveda demek istiyorum.

Marka Şehirler programında bu hafta kameralarımızı tarihiyle, turizmiyle, gastronomisiyle, ticaretin merkezi, üreten şehir, gelişen şehir, marka şehir Kayseri'ye çeviriyoruz. Muhteşem bir bölüm için hazırsanız bizler başlıyoruz.

0: Efendim Kayseri'de Korumaz Vadisi'nin eşsiz güzelliklerinin ardından görmeniz gereken muhteşem hikayesiyle dillere destan bir yere getirdim. Burası Korumaz Müzesi ve müzenin hikayesi öyle bir dillere destan olmuş ki Kayseri'ye gelip bunları görmeden gitmek olmazdı. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba, iyi misiniz? Öncelikle hoş geldiniz Korumaz Müzemize.
0: Hoş bulduk. Ben epeydir merak ediyordum bu müzeyi. Tabii. Ki Korumaz Vadisi'ne geldiğinizde efendim zaten bu alana geldiğinizde kendinizi başka bir dünyada hissediyorsunuz. Bu Korumaz Müzesi bizi 19. yüzyıla mı götürecek?
1: Evet, bizlere şimdi 21 tane odamız var. Bizlere 19. yüzyılda burada yaşamış insanların kültürü, somut ve soyut olmayan kültürlerini göreceğiz. Kıyafetlerini göreceğiz, yiyeceklerini göreceğiz. Tabii ki bütün bunların yanında iki tane kahramanımız da olacak. Şimdi Oğuz ve Suzan'ın hikayesiyle başlayacağız. Oğuz Müslüman bir ailenin çocuğu. Suzan da yine o dönemde yaşamış Rum bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyorlar. Ve bu iki gencimizin çocukluktan yetişkinlik dönemlerine kadar olan bir süreç.
0: Tabii ki o döneme hemen döndüğümüzde bizi hemen harman yeri karşılıyor değil mi?
1: Evet, burada Oğuz'umuzun ve Suzan'ımızın küçüklüklerini göreceğiz. Burada bir harman yeri. Hep bir arada o dönemde insanlar yaşıyorlar, bu işlerle uğraşıyorlar.
0: Konağın avlu alanı burası mı?
1: Evet, konağın avlu alanı burası. Burada da bir sünnet yemeği alanımız var. İki numarayla devam ediyoruz. Oğuz'un aslında artık büyüyor kahramanımız ve bir sünnet yemeği yapılacak Oğuz'umuzun. Burada da yine Oğuz'un babaannesi, halası ve annesini görmekteyiz. Tabii ki o dönemdeki yapılan düğün kültüründe yapılan yiyecekler, mutfakta kullanılan aletler, eşyalar bu bölümde sergileniyor.
0: Peki düğün yemeklerinde, sünnet yemeklerinde en çok ne kullanılıyor? Ne pişiyor bu kazanlarda böyle?
1: Yoğurtlu çorba, bamya, yine köfte, pehli, kavurma, bulgur ve pirinç pilavı gibi yemekler pişiyor.
0: Bir ambar bölümümüz de var değil mi?
1: Evet, buradan da ambar kısmına geçiyoruz. Hikayemiz oradan başlıyor aslında.
0: Aslında ambar bunun en altında, yer altında, tabii, kiler olarak kullanılıyor.
1: Konakların altında kiler olarak kullanılıyor. Bir dorak taşımız var, önemli. Bu yöreden çıkan bir taş. Ve dorak taşının da önemli bir özelliği var. Ondan da bahsedelim. Sulu yoğurdu, biz bu taşa döktüğümüz zaman yoğurdun suyunu bu taş emiyor ve ortaya süzme yoğurt dediğimiz farklı lezzetli bir aslında yoğurt ortaya çıkıyor. Bu yörede de kullanılan bir taş dorak taşı.

0: Güzel yanı da bizim hep sevdiğimiz mutlu sonlar. İşte ev düğünlerinin çok olduğu o dönemde yine bu konağın teras katı mı?
1: Evet, konağın teras katı olarak kullanılıyor. Müzemizin de son kısmı aynı zamanda. Elimizdeki kurdeleler de hemen karşı taraftaki odamızda bağlayabiliriz.
0: Tabii ki elimizden geldiği kadar sizlere anlatmak istiyoruz ama burayı yaşamak, bu ambiyansı yaşamak daha da farklı. Ve bunlar da işte buraya, bu müzeyi ziyarete gelen ziyaretçilerin taktıkları, dilekleri tuttukları alanlar. Ve işte gelin ata binmiş, ya. Oğuz'un evine nihayetinde bu konağa gelin olarak gelmiş. Tabii ki Kayseri'ye geldiğinizde kültürel zenginlikleriyle daha güzel tanıtabilmek adına burası 7/24 açık. Evet. Ziyaretçilerini bekliyor. Neler söyleyeceksiniz?
1: Kayseri'ye yol düşen bütün ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi şehir dışından, şehir içinden herkesi Koramaz Vadisi müzemizde bekliyoruz.
0: Vadinin güzelliklerini keşfedip değil mi? Ardından evet. Da burada soluklanıp tarihe yolculuk yapabilirsiniz efendim. Marka Şehirler programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Şimdi de sizi öyle bir yere getirdim ki burası Kayseri'de muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Burası tarihi Ağırnas Mahallesi. Henüz bakirliği ve tarihi dokusu hiç bozulmamış. Yaklaşık 800 yıl önceye dayanan bu mahallenin şöyle bir önemi daha var. Burası Mimar Sinan'ın doğduğu evin olduğu mahalle ve buraya kadar geldiğinizde Mimar Sinan evini de ziyaret etmeyi unutmayın diyoruz. Hemen dilerseniz sizleri Mimar Sinan'ın doğduğu o eve götürüyorum. Hemen şöyle geçelim mi?

0: Efendim merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyim?
1: İsmim Ahmet Bektaş, uzun zamandır Mimar Sinan ve Kültür Müzesi Sinan'a bize inşa ettiği kültürü insanlarla, kültür misafirlerimizle tanıştırmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi efendim Mimar Sinan evine geldiğinizde zaten Ahmet abimiz buranın bütün detaylarını size anlatıyor. Şunu merak ediyorum, Mimar Sinan evi aslında Mimar Sinan doğduğu bir ev.
1: Tabii.
0: Peki daha sonra çocukluk yılları, gençlik yıllarında da burada bulunmuş mu Sinan, ve nasıl bir evi görüyoruz şu an?
1: Mimar Sinan altyapısını burada oluşturuyor. Buranın bölgenin krateri, volkanik olması, buradaki insanları iletken hale dönüştürüyor. Tabii Sinan'da ağırlıklı toplumlar gibi Sinan'da dedesinin babasından bu mesleği görüyor. 23 yaşına kadar burada yaşıyor. Tabii ki katıldığı Doğu seferlerinde, Yavuz'la beraber çıktığı seferlerde Çaldıran, Mecdar, Rıdaniye gibi kanun döneminde keşfediliyor. Bir Allah'ın lütfu imparatorluğu baştan aşağı şantiye çeviriyor. Burada yaşamadılar. Aşağısında galerileri var. O da kemerli alanlar, ısınmasını ocakla tandırlar vesaire. Bunlar Osmanlı döneminde mutfak bölümleri, şart köşeleri, oturma alanı, sedirli oda dediğimiz ambar odaları, kileliler içerisinde.
0: Ve efendim balkon yapısına bakar mısınız? Gerçekten mimari olarak da inanılmaz güzel bir yapısı var. Ve hemen zaten karşı eve açılan. Evet. Bir kapı. Şunu şu soracağım. Anda, hayvanlar falan tamamen bu komplikasyon. Burası avlu mu şu an?
1: Şu anda avlu. Avlu olmasa olmaz. Avlu kültürümüzün büyük bir parçası, yaşam alanıdır. Burada yemeğin, çayın, kahvaltın, namazın kılar, abdestin alırsın. İşte sohbet edersin komşularla. Buralar şöyle bir yapılardır. İnsanlar kendi kendini inşa ederken birbirine birleşik düzen yüksek olması kat kat dönem dönem mimari olduğu için, dönemin mimarisi olduğu için birinci, ikinci kat nesilden nesile buradaki yapılaşma devam etmiştir günümüze kadar.
0: Kaç kişi yaşamış bu evde?
1: 20 kişi, 15 kişi. Burada 700 metre, 800 metre, 25 odalı, 30 odalı evler halen kendini koruyor. Kayseri kültür şehri. Tabii ki 2020'de Türk Kültür Başkenti ilan edildi. Çok seviniyoruz.

0: Aslında burada nasibini alır diyoruz. Ağırmasa tanıtım da iyi olur.
1: Tabii bu vesileyle kesinlikle tarih şehri Kayseri'de gezeceğiniz birçok alan var ama Ağırnas Mahallesi'ne ve Mimar Sinan evine geldiğinizde gerçekten tarihe, geçmişe inanılmaz bir yolculuk yapacaksınız. Dilerseniz sizlerle birlikte bu güzellikleri birlikte keşfedelim.

0: sonrasında Zamantı Irmağı'nın üzerinde muhteşem bir kano keyfi yapabilirsiniz. Ve muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi işte burası.
1: Efendim nasılsınız? Kolay gelsin.
2: Hoş
1: merhabalar.
2: Merhabalar. Teşekkür ederim, sizler değilsiniz.
1: Teşekkür ederim. Ne kadar şanslısınız.
2: Evet, çok şanslıyız çünkü bir spor faaliyeti yapıyoruz burada. İnsanlar mutlu bir şekilde ayrılıyor. Hem Kayserimize hem Tomarza'mıza güzel bir değer katmış oldu bu kano faaliyeti. Bu sene 3. yıl oldu. Burada ciddi bir emek var. Parkurun temizlenmesi, hazırlanması, tanıtılması. Boşa akıp giden bir ırmaktı burası. Şimdi su sporlarıyla büyük bir değer kazandı. Hem Kayseri'ye büyük bir değer kazandırdı. Hem de Tomarza'mıza.
1: Bölgeye aslında.
2: Bölgeye. Çevrelilerden de zaten çok büyük bir talep var. Burada spor amaçlı yaparken ben kendim bir anda kaymakamımız, valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel bir şey çıktı burada. Zaman tırmağı zaten kendince harika bir doğası var. Yani bölge de çok güzel zaten. Karşınızda da Toras Dağları var. Hazırlayacağız, eğitim vereceğiz. Kano içinde ve dışarıda, su dışında neler yapacağız bunları öğreteceğiz. Arkasından kanoya birlikte çıkacağız. Siz de deneyimlemiş olacaksınız.
1: O zaman başlıyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri sormalı.
1: Sizi tanıyabilir miyim?
3: Ben Fatma Pirinç, Belçika'dan geliyorum.
1: Geldiniz.
3: Evet, aslen Kayserliyim.
1: Nasıl buldunuz artık? Deniziniz de var.
3: Evet, bizim her şeyimiz var. Kayseri'de deniz yok diyorlar ama bizde her şeyimiz var yani. Kayseri'den güzel il yok bence.
1: Sizi tanıyabilir miyim?
4: Ben Mustafa Aksoy, Ardahanlıyım aslen.
1: Öyle mi? Evet. Kayseri'yi nasıl buldunuz, sizden dinleyelim.
4: Güzel, Kayseri güzel canım.
1: Kano alanı nasıl buldunuz? Daha önce hiç kano yaptınız mı?
4: Yok, ilk defa yapacağız.
1: Heyecan var mı?
4: Çocuklar istedi, geldik bakalım.
1: Kaç heyecan kişi var. Geldiniz?
4: Biz 4, 8...
3: 10 kişi varız.
4: O 12.
1: Bayağı kalabalıklar. Memlekete gidecek misiniz?
4: Buralı olarak.
3: Burası memleket.
1: Buralı değil mi? Teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Sizi tanıyabilir miyim? Nereden geldiniz?
5: Ben Sema Erkoç, Almanya'dan geliyoruz.
1: İlk defa mı geldiniz?
5: Evet, ilk defa geldik. Ailecek ve bundan sonra her yıl buradayız.
1: Sizin duygularınızı alalım.
6: Adrenalin doluydu, güzeldi. Arkadaşlar çok yardımcı oldu buradaki çalışanlar da. Hizmetleri çok iyiydi. Hoşumuza gitti baya.
1: Peki var mı selam yollamak istedikleriniz?
6: Yozgat'a selam, Köln'e selam. Oradaki arkadaşlar, akraba selam. Hepsine selam söylüyorum.
5: Anneme, babama, hepsine çok selam söylüyorum.
1: Gayet mutlular efendim, gördüğünüz gibi. Keyifleri de yerinde. Çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum.

0: Efendim, zaman tırmağı üzerindeki kano keyfi daha da başka. Ve şu an su debisi gerçekten tam da yerinde. Çok aşağıda da değil, çok yukarıda da değil. Ve yaklaşık 50 metre mi? 50 dakika boyunca parkurda muhteşem bir gezi yapacağız. Ve gezi boyunca neleri göreceğiz?
1: Parkurumuz 50 dakika yaklaşık. Ortalamamız 4 kilometre gidiyoruz. Tabii misafirler çeşitli kuş türleriyle muhatap oluyorlar. Çok güzel kuş türlerimiz var. Bir anda böyle önümüzden kalkıp ileri doğru gidiyorlar. Çok keyif alacağınız bir parkurumuz var. Herhangi bir risk yok. Çok güvenli. Çünkü her sene ırmağa düzenli bir şekilde parkuru güvenli hale getirip temizliyoruz. Zaten profesyonel can kurtaranlarımızla beraber çıkarıyoruz. Rehberlik ediyorlar parkur boyunca. Çok ciddi ilgi var. Sebebi şu: çünkü Kayseri'de kışın, Erciyes Dağı yazında genelde hani böyle gezme amaçlı yapılıyordu ama su sporları büyük bir değer kattı. Hele zaman tırmağı büyük bir değer kattı. Bundan dolayı da mutluyuz biz. Güzel bir şey çıktı ortaya. Hem bölgeye, hem Tomarza'ya, hem Kayseri'ye hitap ediyor. Çevre illerden de gruplar geliyor şu anda. Yürüyüş grupları, turlar gelmeye başladı. İnanın çok keyifli. Zaten suyun içinde siz de deneyimliyorsunuz şu anda.
0: Gerçekten keyifli de.
1: Kesinlikle. Çok keyifli bir manzara, doğası var. Çeşitli kuş türleri de zaten bir anda önünüzden uçup gidiyor. Herkes şaşırıyor. Kuş yuvaları da var tabii. Çok keyifli. Bundan emin olabilirsiniz. Zaman tırmanın ayrı güzel bir doğası var. Zaten Vali Bey de, Sayın Gökmen Çiçek Valimiz çok destek oldu. Çok emek verdiler burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız. Burada çok emek verdiler. Onlar da şaşırdı. Yani Tomarza bu kadar güzel miydi diye ilk geldiklerinde söylemişlerdi, hatırlıyorum ben. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek çok ilgi duydular buraya en başından itibaren. Biz de onlara teşekkür ediyoruz tekrardan.
0: Efendim, bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri, bizler de Kayseri'de kano keyfine, bu zaman tırmağı üzerindeki muhteşem doğal güzelliklerin tadına varmak için davet ediyoruz ve sizleri bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum.

0: konu turizmse neler söylersiniz?
1: Evet, tekrar hoş geldiniz Erciyes'imize. Böyle heybetli bir dağımız var. O anlamda Kayseri olarak çok şanslıyız. Böyle sırtımızı yasladığımız, işte sürekli yaz kış üzerinde zirvesinde karları olan. Burası kayak merkezi olarak tabii ilk etapta düşünülüyor. Zaten projenin başlangıç amacında da ilk etapta o şekildeydi. Ama ondan sonra ilerleyen süreçte aynı Avrupa'daki sistemdeki gibi dağlardan 12 ay istifade etmek adına burada da yaz faaliyetlerinin artırılmasıyla birlikte, otellerin açık kalmasıyla birlikte Erciyes'ten artık 12 ay istifade edebilir hale geldik. Gelen misafirler de sadece bir noktada 4-5 gününü geçirmek istemiyor. Bu anlamda Kayseri ve Erciyes büyük avantaj sunuyor. Geldiğinde misafirler burada kayağını yapabiliyor, tarihi yerleri gezebiliyor, işte Kapadokya gibi bir dünya çapında bilinen bir noktayı gezebiliyor. Bir tatilin içerisine 3-4 farklı tatil türünü, turizm türünü katmış oluyor. Bu sene bakın Temmuz'un sonuna geldik. Ağustos'un başı hala bol miktarda yukarıda kar görüntüsü var. Erciyes'in bu manzarası kayak sezonu bittikten sonra gelen hem sporcular anlamında.
0: Sporcular çok fazla değil mi?
1: Yüksek irtifa kampı için gelen sporcular. Bir de gelen bizim özellikle gurbetçilerimiz, biliyorsunuz onlar memlekete geldiklerinde, özellikle Kayseri'ye geldiğinde mutlaka bir Erciyes havası almak isterler. Buraya geldiklerinde de onları, işte çocuklar için ücretsiz bisiklet parkurumuz var, ATV turlarımız var, bir tatlılarını burada yiyorlar, bir Erciyes'in suyunu içiyorlar.
0: Oksijen alıyorlar.
1: Evet, yanı başımızda yine Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu ücretsiz kamelyalar var. Buralardan gelip orada ailecek keyif yapabiliyorlar ki cumartesi pazar özellikle sıcaklar arttıktan sonra inanın sabah 8'den itibaren o yer tutmalar oluyor. Ben de bazen böyle gelirken bakıyorum her taraf dolmuş oluyor.
0: En çok yerli yabancı turizm noktasında kimleri ağırlıyorsunuz şu an?
1: Kayak sezonunda özellikle Rusya ve Ukrayna ile dışarıdan charter seferlerini başlatmıştık. Savaştan sonra burada rotayı Çekya ve Polonya'ya çevirdik. Direkt uçuşlarla kış boyunca misafirlerimiz geliyor. Bunun dışında kendi imkanlarıyla gelen, aile grupları, arkadaş gruplarıyla gelen kayak severler var. Son zamanlarda dikkatimizi çeken şu oldu sahada. Endonezya, Malezya, Singapur, diğer taraftan Brezilya ve Meksika'dan çok fazla misafirlerimiz var. Bunlar genelde karla ilk kez Erciyes'te buluşuyorlar. Çünkü memleketlerinde kar ortamı yok. Dolayısıyla geldiklerinde ister kayağı biraz

0: Ottoman. Buranın yine bir avantajı, kışın zaten 19 tane mekanik tesisi, 112 kilometre pistleri, 41 farklı pisti, 4 noktası var giriş ayrı yapabileceğiniz. Alpler tarzında bir kayak merkezi. Yazında gondol dediğimiz, şu anda içerisinde olduğumuz teleferiklerin biri Tekir bölgesinde, biri de Hacılar bölgesinde yaz boyunca da hizmet veriyor. Dolayısıyla geldiğinde misafirlerimiz buranın üst noktasında işte kafeler var, restoranlar var. Alt noktalarında yine aynı şekilde. Burada bir şeyler yiyip içip bir Erciyes havası alabiliyorlar. Hacılar'daki gondolda çok güzel bir Kayseri manzaramız var. Hava açık olduğunda Kayseri'yi baştan başa izleyebiliyorlar. Tenis turnuvası düzenliyoruz yine yaz aylarında. Yine Türkiye'de bir ilk, dünyada bir ilk. 2200 rakımda bir plaj voleybolu sahası, kumu getirdik özel. Onunla alakalı burada turnuvalar yapıyoruz.
1: Ekranları başına bizi izleyenleri davet edelim mi? Sezon 12 ay burada açık.
0: Burada evet, şöyle örnek verelim. Bu yıldan hemen örnek verelim. 19 Mayıs'a, 15 Mayıs'a kadar biz kayak yaptırdık bu sene. 15-18 Aralık'ta açmıştık. Dolayısıyla 5 ay kayak sezonu oldu. Hemen Mayıs'ın sonunda tenis turnuvaları başladı. Arkasından yine futbol takımları burada yüksek irtifa kampına geldiler. Şu anda yine tenis turnuvaları bir yandan devam ediyor ve yüksek irtifa kampı devam ediyor. Takımlarımız geliyor burada, işte 8 tane futbol sahamız var, atletizm pistimiz yakında faaliyete girecek, fitness salonları var, olimpik kapalı yüzme havuzu var. Dolayısıyla burada yüzme takımları, diğer takımlar, futbol takımları antrenmanlarını yapıyorlar. O işte yüksek irtifaya vücudun doğal doping olarak belki tarif edebileceğimiz, bunu doktor başkanımız Memduh Büyükkılıç evet, daha güzel anlatıyor. Yüksek irtifanın faydalarını, sporculara bu faydayı sağlayıp dönüyorlar. Bunlar otellerimizin açık kalmasını sağlayan, buradaki Kayseri'ye katkı sağlayan ticari faaliyetler. Bir de dediğiniz gibi bizim kendi içimizde devam eden küçük çaplı gelen misafirlere burada güzel vakit geçirecekleri etkinliklerimiz var. Az önce bahsettiğim gibi plaj voleyboldur, çocuk bisiklet alanıdır, çadır kamp karavan alanımız var. Orada güzel havanın keyfini çıkarabilirler, ATV turları yapabilirler. Gelen misafirler, gurbetçilerimiz de yine gondollara binerek buradan keyif alarak dönebilirler.
1: Yani Erciyes'i görmemişseniz Kayseri'ye geldik demeyin diyorum ve bu güzelliklerle sizi baş başa bırakıyorum.

eserinin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de sizleri öyle bir yere getirdim ki Kayseri'de yılkı atlarını görebileceğiniz Erciyes Dağı'nın eteklerinde kendi doğal güzellikleriyle iç içe bulunan Hürmetçi Sazlığı'na getirdim. Burada gün doğumu ve gün batımına denk gelirseniz o özgür yılkı atlarının doğayla özgürce buluşmasına şahitlik edebilirsiniz. Burası sosyal medya, fotoğraf alanları ve ekranlarınızın en güzel karelerini süslemek için muhteşem bir kadraj alanı.

0: musunuz?
1: Merhabalar, teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Bekir Erdem. Büyükşehir bünyesinde çalışıyorum. Atlarda görevliyim.
0: Şunu soracağım. Yılkı atlarının evcil atlara göre farkı ne?
1: Toplu ve çok olduğu için
0: bu anlama geliyor.
1: Kalabalık olduğu için bunların gruplar oluşuyor. Gruplar toplanınca hepsi bir liderlerim hepsi bir araya gelince 300-400 at oluşuyor. 300-400 at olunca da ister

0: istemez yıl haline gelişiyor çok olduğu için.
1: Herhangi bir sahipleri yok bu atların.
0: Zamanımızda köylülerimiz tarafından kullanılıp traktör çıkınca terk edilmiş. Bir kişi tarafından böyle toplanıp merakla büyüdüp çoğaldılmış bu şekilde.
1: Peki kaç tane at var şu an burada?
0: Ortalaması 350 civarı bir yılkı atımız var.
1: 350 burada. Tane. Evet. Yılkı atlarının yaşayabileceği alanların bir özelliği var mı?
0: Bura bataklık olduğu için atlarımızın da yaşam alanlarını kolaylaştırıyor. Bataklık olduğu için çayır hiçbir zaman kurumuyor. Güze kadar, kış ayına kadar burada yeşillik alanlarda muhafaza ediyor. Ondan sonra da kışın belediyemizin gönderdiği yiyintilerine bunların bakımını sağlıyoruz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda çok itinalı davranıyor.
0: Kayserimizin simgesi bir haline geldi bu yılkatları. Erciyes, Erciyes de yılkatlarına bağlıyor. Türkiye içi olduğu gibi Türkiye dışından da çok böyle fotoğraf merak olanlar talep çok bu iş için.
1: Evet, özellikle gün doğumu ve gün batımında yakalarlarsa çok muhteşem manzaralar ortaya çıkıyormuş.
0: Çoğunlukla gün batımına zaten randevu oluşturuyoruz burada gelen misafirlerimize.
1: Öyle randevuzla mı çalışıyorsunuz?
0: Tabii yani her taraftan bizi arıyorlar. Kaçta gelelim, gün kaçta batıyor, atları kaçta topluyorsunuz. Hep randevu üzerine çalışıyoruz.
1: Efendim bu vesileyle herkes davet edelim değil mi? Yani herkes... Bu yılkı atlarını sadece ekranlarda görmeyin. Gelin ve bu atmosferi yaşayın. Hatta bu muhteşem gün batımı ve gün doğumu manzaralarıyla bu yüzlerce yılkı atı sürüsünün O özgürlüğe koşuşuna, heyecanına ortak olsunlar. Doğru
0: tabii,
1: mu söyledin?
0: Herkes gelsin burada çekimini yapsın mutlu bir şekilde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz diyorum.

Efendim, Anadolu'nun ticaret merkezlerinden biri ve aynı zamanda İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra en büyük kapalı çarşı olma özelliği taşıyan Kayseri Kapalı Çarşı'ya getirdim sizlere.

0: Ticaretin merkezi Kayseri Kapalı Çarşı'da sizi Kapalı Çarşı'nın en eski esnafına getirdim efendim. Hala ilk günkü gibi burada harıl harıl çalışıyor. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar, sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyim?
1: İsmim Mevlüt Tarcan, namı değer Kepçi Mevlüt. 59 yıldır bu mesleği yapmaktayım.
0: Bir 59 yıldır evet, bu çarşıda mısın?
1: Bu çarşıdayım. 1967'de ilkokulu bitirdim, geldim. Bugüne kadar devam ediyorum.
0: Peki neler yapıyorsunuz?
1: Ağırlıkla kep üzerine benim çalışmam. Fakat kostüm de yapıyorum ben. Tiyatro kostümleri bilmem vesaire. Bunları Hacivat Karagöz şapkaları. Devam ediyoruz işte, hayat böyle. Şimdi buradaki esnaf arkadaşlarım hep farklı farklı işlerle uğraşıyorlar. Bizimki de daha bir farklı. Genelde imalat olarak burada ben varım. Elbisen büyük olmuş, küçük olmuş. Onları tadilat yapan terzi arkadaşlarımız var. Ben terzi değilim. Ben kepçiyim.
0: Nasıl yoğunluk, kalabalık, gurbetçiler falan çok burada.
1: Var, var. Çok güzel. Allah selamet versin. Gelen arkadaşlar da hoş geldi memleketimize. Geliyor az çok neyse, herkes ihtiyacı kadar bir şeyler alıyor. Herkes de ekmek parasını alıyor bu arada.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben kolaylıklar diliyorum. Var mı selam yollamak istedikleriniz? Davet edelim mi? Buraya muhakkak gelsinler.
1: Bizim için kapımız açık. Soframız mevcut olur. Çayımız kahvemiz boldur. Herkesi bekliyorum inşallah. Size de ikram edelim. Bir soğukluk, meyve suyumuz.
0: Bir çayımızı içeriz.
1: Çay da iç, kahve de iç. Ne arzu ederseniz.
0: Çok teşekkür ediyorum.

0: Efendim, sizleri kadim şehir Kayseri'de öyle bir yere getirdim ki. Burası Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi. Kayseri Mimar Sinan Parkı'nın içerisinde bulunan ve artık geçmiş nesillerdeki o güzel geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatıldığı, gelecek nesillere aktarıldığı bu alan şimdi yerli ve yabancı turizm noktasında inanılmaz bir destinasyon merkezi olmuş. Ozanlarımız, aşıklarımız bizimle birlikte ve merhabalar demek istiyorum. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri tanıyabilir miyim?
1: Sağ olun, sizleri sormalı. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Halk Ozanı Halil Daylak. Kayseriliyim, 24 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. Kayseri'de de Halk Ozanları Kültür Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmaktayım. Ve her hafta böyle güzel etkinliklerle Kayseri'mize hizmet ediyoruz efendim. Türk halk edebiyatımızda Dadaloğlu Seyrani, biliyorsunuz Dadaloğlu kendisi Avşar'dır. Avşar boyuna mensuptur. Seyrani öte yandan Develi'mizin bir parçasıdır. Şu anda da Develi Seyrani şölenleri, Dadaloğlu şölenleri hala isimlerini yaşatıyoruz bu üstadların. Mesela Dadaloğlu diyor ki, Dadaloğlum der ki belim bükülür, gözümün gevheri yere dökülür. Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır, koççiyi de emmidayı el gerek. Seyrani usta diyor ki, Seyrani var mıdır sözün ötesi? Kul beşerdir, elbet olur hatası. Rum'un, Ermeni'nin yağlı ketesi, kaypak Müslüman'ı dinden çıkarır. Halk ozanlığı geleneği dediğimiz zaman, İç Anadolu'da Kayseri önemli bir yere sahiptir. Biz de bugün onu yaşatıyoruz.
0: Durun sorayım, ne zaman açıldı burası? Ne kadardır var?
1: Burası bir yıla yaklaşacak. Kayseri Valiliğimizin ve Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneğimizin de girişimleriyle açıldı. Halkımıza hizmet ediyor. Kış aylarında 6 gün program yapıyorduk. Hepsi dolu doluydu. Biliyorsunuz malum milletin, bizde Kayseri'de bağ kültürü vardır. Herkes köyüne,
0: havaları sındı.
1: Tabii köye kente döndükleri için program günlerimizi 3 güne düşürdük. Çarşamba, cuma, cumartesi günleri. Burada halk ozanlarımızın, şairlerimizin, ozanlarımızın, aşıklarımızın programlarına kıymetli misafirlerimizin katılımlarıyla eşlik ediyoruz. Halk ozanlığı geleneği bu milletin özüdür, sözüdür. Hani bir eski atalarımızın bir sözü var. Rabbim ezanları da ozanları da susturmasın. Tabii neden demişler bunları? Ezanlar bir dini, ozanlar ise bir kültürü temsil ediyor.

0: düşünüyor musunuz bunları? Hani 3 gün diyorsunuz ama bu kadar talep karşısında.
1: Şöyle, zaten kış ayında 6 gün dediğim gibi yapıyoruz. Yazın millet memlekette olduğu için çok şey yapmıyoruz. Kayseri'mizde de 20'ye yakın halk ozanımız, yüzlerce şairimiz var. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden özel. Onlar da bu kültüre hepimiz, hani az önce söylediğim gibi Dadaloğlu'nda, hani yalnız taştan duvar olmaz yıkılır şiarıyla hep birlikte beraber burada şairlerimize de, ozanlarımıza da, sanatçılarımıza da, müzisyenlerimize destekleşe programlar yapıyoruz.
0: Gençlerin ilgisi nasıl?
1: Gençlerimize şöyle, yine Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla KYMG AŞ tarafından şiir kursu eğitmenliğini benim yaptım. Şu an 20'ye yakın öğrencimiz var. Sağ olsunlar, çok güzel ilerliyorlar şairlik, şiir konusunda da. Bir öncekinde de aşıklık kursu olarak açtık. Hani diyeceksiniz ki belki, ya aşıklık eğitimle olur mu? Zaten bu insanların içinde olan bir şey eğitimle dışarıya çıkıyor, desteklemeyle.
0: Ne kadar güzel aslında, geleneklerimize ve kültürlerimize baktığımızda efendim, geçmişe yapılan bu yolculuk, artık bundan sonra Kayseri'de de buna şahitlik edebileceksiniz. Ve yerli yabancı turizm noktasında zaten amacına ulaşmış durumda. Biz aşıklarımızdan Kayseri'ye özgü şöyle güzel bir atışma dinleyelim. Bu vesileyle de ekranları başında bizi izleyenleri davet edelim. Ne dersiniz?
1: Çok iyi olur. O zaman bir taşlama mı yapalım?
0: Bir taşlama bekleyelim.

0: kıymetli bir alandayız. Burası tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halkın hizmetine açılan ve kalitesiyle 5 yıldızlı restoranlarla yarışan mükellef bir sofra. Ne zaman açıldı burası?
1: Hemen hemen 2 ay kadar oldu.
0: Şimdi Kayseri mutfağı denilince aklına ne gelir?
1: Öncelikle mantı.
0: Mantısız bir sofra olmaz.
1: Evet. Pastırma, sucuk, börek aşı, bamya çorbası, Kayseri güveci, serpme kahvaltımız ve kahvaltı tabaklarımız mevcut.
0: O ister kahvaltı,
1: aynen öyle.
0: İsterseniz muhteşem lezzetler. İşte efendim bu mükellef sofrada bizim tabaklarımızın efendim içi kadar dışı da özel herhalde.
1: Evet.
0: Çok otantik geldi gözüme.
1: Kale içinde olduğumuz için
0: tarihi mekana uygun.
1: Biraz tarihi tabaklarımız, çatal bıçaklarımız ve ona göre düzenlenmiş.
0: Hemen şöyle bir bakalım. Nasıl yapılır börek aşı?
1: Tırnak ucu kadar içine kıymayla sıkılmış hamurla birleştiriliyor.
0: 40 tane sığıyor mu buna?
1: Elinizde kaşar ya da tahta kaşar 40 tane sığar.
0: Bir tahta, buna herhalde bir 20 tane sığar.
1: Evet.
0: Hemen şöyle bakmak istiyorum.
1: İçinden nohut ve yeşil mercimekle sosla birleştirilip.
0: Muhteşem bir lezzet. Peki onun dışında bamya çorbamız çok geleneksel değil mi?

0: Ahmet çobanımız çok geleneksel. Genelde Kayseri tarihinde ve kültüründe düğünlerde özellikle düğünlerde çok yapılıyor.
1: Şimdi efendim Kayseri denince o dillere destan yağlaması artık bilmeyen kalmadı.
0: Yağlamamız dana kıymamızdan yapıyoruz. Bol soğan, domates, biber, üstüne maydanoz, ince açılmış, özel yapılmış hamurlarla birlikte.
1: Hamurları da elde açıyorsunuz
0: Evet,
1: değil mi?
0: elde açılmış hamurlarla birlikte yağlayıp bu şekilde sunuyoruz.
1: De ayrıcalık istiyor. Yapmak da ayrıcalık istiyor. Sunmak da bir ustalık istiyor. Ve herhalde bunu da
0: Çatalla katlıyorsunuz.
1: şöyle değil mi bu? Şöyle bir göstereyim, ben bunu
0: Evet.
1: öğrenmiştim. Şöyle. İşte yağlamanın. İşte. Sanırım yapacağım. Az kaldı.
0: Evet, bir seferde atacaksınız.
1: Bir seferde. Biz de iki tane yapalım. Şöyle yağlamanın tadına bakalım. Gerçekten muhteşem lezzetler.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarın fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
7: Ben mi?
6: Evet.
7: Ne sunacaktım?
6: Sence?
7: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
6: Ve?
7: Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
5: Bankam İş Bankası.
8: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan...

0: yeni Etili Falif'ten. Yeni Etili Falif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Falif meyve bar.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hoş.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ha! Maydanoz.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Ama ne otel?
3: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'a.

0: Bankalarından kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trinx sat. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Gün çıktı muhteşem lezzetler. Şefim, ben bunun tadına bakarken soframızda neler var anlatalım mı?
1: Tabii ki.
0: Hemen bunu anlatalım.
1: O iş pilavımız pirinç, badem, üzüm, tarçın, karabiber.
0: Genellikle etlerin yanında kullanılır
1: değil mi? Etlerin yanında kullanıyoruz. Bunu güvecin yanında sunuyoruz biz.
0: İçinde ne çıkacak merak ediyorum. Ne var içinde bunun?
1: Bunun içinde kuzu kaburga, kuzu kuşbaşı.
0: Kaburgası mı var?
1: Evet. Patlıcan, domates, biber ve bol sarımsak ve kuyruk.
0: Kaç gram et var burada?
1: Bunun içinde şu anda 250 gram etimiz mevcut.
0: Ve bir kişilik
1: bu? Bir kişilik, tek porsiyonluk. Yanında iç pilavıyla birlikte sunum yapıyoruz.
0: Tabii biz Kayseri mantısının ne kadar meşhur olduğunu biliyoruz. Bu da farklı bir mantı.
1: Evet, bu da Kayseri mantısının ağzı açık şekilde sıkılmış tepsi mantısı bu. Bunu sosunu ayrı bir sos yapıyoruz. Üstüne tereyağıyla gezdirip yoğurtla birlikte servis yapıyoruz.
0: Ve işte yine Kayseri mantısını burada görüyoruz efendim. Bu birazcık daha, siz daha çok sulu yiyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Bu biraz daha isteğe bağlı değişiyor.
1: Evet, istiyorsanız bu sossuz, susuz şekilde de olabiliyor. Ama bizim kültürümüzde genellikle sosla yeniyor. Üstüne yoğurtla servis yapıyoruz.
0: Bu nedir şefim?
1: Bu fırın ağzımız.
0: Fırın ağzı.
1: Evet. Kuzu pirzola ve içinde kuzu kuşbaşı, bol sarımsak, kuyruk yağı, domates ve biber.
0: Pastırma bu, bakın Kayseri'de nasıl tüketilir?
1: Bu Kayseri restoranına ait bir pastırma. Pastırmamız kağıtta pastırma olarak veriyoruz. Söğüş olarak da verebiliyoruz. Altına domates, limon,

0: 8 dilim pastırma, bol tereyağı fırınımızda şişirip yani pişirdikten sonra servise sunuyoruz.
1: Yemeğin yanında yatsın evet. Efendim.
0: Kayseri'ye ait katmerimiz var. Bol tereyağlı ve tahinli.
1: Peynirle de evet, çok güzel
0: yanında
1: gözüküyor.
0: Yanında peynirle sürüyoruz. Servisimizi bu şekilde veriyoruz. Yağ yoğurdu. Bu Kayseri'nin Hürmetçi kasabasında camız ve inek yoğurtlarının birleşmesine oluşan bekletilmiş bir yoğurt. Bunu da genelde bu şekilde sunum yapıyoruz.
1: Pideler, ekmekler Kayseri'nin olmazsa olmazı, doğru mu söylüyorsun?
2: Olmazsa olmazı cıvıklımız.
1: Cıvıkla.
2: Pide ekmeğimiz, sucuklumuz, pastırmamız.
1: Peki bu nedir? Ne var soframızda şu an?
2: Şu an cıvıklımız var. Yediğin zaman suyu akmazsa o zaman cıvıklı saymazsınız.
1: Peki şefim nevzini anlatalım mı?
0: Nevzinemiz Kayseri'ye ait bir tatlımız. İçinde un, tahin ve tereyağının yoğurulmasıyla kalıp kalıp oluşturmuş. İçinde cevizle birlikte sunum yapıyoruz. Bunu diğer tatlılarına ayıran özellik içinde pekmez olması.
1: Yine orada kabak tatlımız mı var?
0: Evet, kabak tatlımız.
1: Tarz olarak çok farklı görüyorum ben.
0: Evet, bu kabak diğer tatlılar gibi değil. Bizimki doğrama şekli.
1: Daha jülyen doğranıyor.
0: Daha jülyen doğruyoruz. Sunumu güzel olsun diye. Ceviz, tahin ve kaymaktan servise sunuyoruz. Elimizden geldiği kadar hiçbir malzememizi zayi vermiyoruz. Ve her şeyi sıcak ve istenildiği anda taze porsiyonlarla yapıyoruz. Müdürümüz ve Memduh Başkanımız Kayseri yöresine ait lezzetli yemekleri dışarı piyasasına göre daha ucuz ve daha temiz ve kaliteli sunmamız için gayret çaba ediyor.
1: Talimat verildi.
0: Evet.
1: Her geldiğimizde her şeyi yeme şansına sahibiz.
0: Evet, şu anda masamızda bulunan çeşitlerimizin daha tamamı burada yok. İstenildiği zaman ister rezervasyonla ister rezervasyonsuz tercih edebiliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz, afiyet olsun.
1: Emeklerinize sağlık. Tabii ki ben bu lezzetlerin tadına varacağım ama bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri Kayseri'ye davet ediyoruz efendim. Tabii ki Kayseri tarihiyle, turizmiyle, gastronomisiyle ve birçok gezilecek turizm rotasıyla sizi bekliyor. Yorulacaksınız bizim gibi ve günün sonunda işte bu tarihi mekanda bu eşsiz lezzetlerin de tadına vararak muhteşem bir tatil geçirebilirsiniz diyoruz. Bizlere de afiyet olsun.

Şeyler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hafta Marka Şehirler program izleyenlerimize hediyelerimiz Kayseri'den gelecek efendim. Ve bunun için artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilir, yorumlarınızı yapabilir ve şanslı izleyenlerimizden bir tanesi de siz olabilirsiniz diyorum. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında bir başka marka şehirde buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: baş ağrısı, kulak çınlaması, halsizlik. Tansiyon hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Doğru tansiyon nasıl ölçülmeli? İlaçsız tansiyon tedavisi mümkün mü? Tansiyon hastalığının en belirgin belirtisi nelerdir? Uzun yaşamın sırrı insülin değeri. İnsülin direnci nedir? Neden oluşuyor? Sürekli tatlı yeme isteği insülin direncine mi işaret? İlaçsız şeker hastalığı tedavisi mümkün mü? Doğru şeker ölçümü nasıl yapılmalı? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi
1: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Çok güzel başlıyoruz. Çok sevdiğiniz bir isim stüdyomuzda. Sevgili hocam Oytun Erbaş, hoş geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz
1: Nilüfer Hanım? Çok iyiyim hocam. Sağ olun. Şöyle en başından bugün yani bu programı izleyenler tansiyonla ilgili her şeyi öğrenerek gitsinler bu programdan. Tansiyonumuz olduğunu nasıl anlarız, yüksek tansiyonumuz?
2: Şimdi geçen hafta bizi izlemeyen izleyicilerimiz için tansiyon sessiz bir katil. Herhangi bir bulgusu olmayabiliyor. Yani siz 19 tansiyonla 20 tansiyonu da dışarıda çok rahat gezinebilirsiniz. Bir, iki, gün içinde tansiyonunuz ritmik olarak değişebilir. Yani bütün insanların normal olarak tansiyonları sabit değildir. Herkesin sabah tansiyonu daha yüksektir. İşte bunun sebebi yataktan kalktığı için böbrek üstü bezinden salınan kortizon, adrenalin, aldosteron gibi hormonlar. Çünkü sabah kalktığımız zaman yataktan kalkmak vücut için bir strestir. Onun için stres hormonları sabahleyin yükselir. O nedenle birçok kalp krizi, birçok emboli durumları sabaha karşı olur. Hatırlarsanız doğumlar da genellikle sabah 5'te olur.
1: Doğru,
2: bunun
1: evet.
2: Sebebi de çocuğun da anne karnında uyanmasıdır. Yani anne de nasıl uyanıyorsa bebek de uyanıyor. Bebek de sıkıntı çekiyor. O nedenle aynen öyle. Sadece bu basınç değil. Yer darlığı olduğu için yeterli artık eski oksijen olmadığı için doğmak isteyebiliyor. Yani Türkçesi şu: sabah yataktan kalkmak bir meziyettir. Onun için insanların hastalıkları da sabahları daha çok bulgu verme niyetindedir. İnsanın tansiyonu gece saat uyumaya yakın düşer. Onun için sabah tansiyonunuz her zaman daha yüksektir. Hipertansiyon da böyle. İki, yemeklerden sonra tansiyon yükselir. Bu normal rutin bir şeydir insanlarda. Bazı insanlar tabii düşebilir. O ayrı, işte ona söylemiştim ben, postprandial sendrom, yemek sonrası sendrom diye. Üç, soğukta tansiyon yükselir. Sinirlenince yükselir. Koşunca yükselir. Sinirlenince yükselir. İki tip tansiyon vardır. Biri sistolik dediğimiz büyük tansiyon. İkincisi de diastolik dediğimiz küçük tansiyondur. Kalbiniz kanı attığı zaman damarlara büyük tansiyon oluşur. Hı hı. Kalbiniz dolarken, kapaklar kapalıyken, yani kalbiniz rahat ederken de küçük tansiyon oluşur. Normal tansiyon 12-8 santimetre civadır. Milimetre cinsinde 10 ile çarparsanız 120'ye 80 milimetre civadır. Şunu da söylemek lazım. İnsan yaşlanınca damarları sertleşir. Bu herkes için geçerli. İnsan küçükken, gençken, 20'li yaşlardayken damarlar, özellikle aort damarı elastiktir. Onun için insan damarları sertleştikçe kalbin attığı kan damarlar gevşeyemediği için daha yüksek bir basınç oluşturur. Onun için birçok yaşlıda tansiyon yaşlandıkça 12-8, 13, 14, 15 gibi büyük tansiyon yükselmeye başlayabilir. Onun için tansiyonları yüksek bir tansiyon değeri kazanabilir. Onun için yaşlandıkça

0: Enflasyon yükselir. Eski görüşte şöyleydi. İşte bütün yaşlılara tansiyon düşürülsün. Hayır. Yaşlılarda tansiyon biraz daha hani normali 14-9 iken yaşlılarda 15'li değerlerde normal kabul edilebilir. Biraz daha yüksek değerler kabul edilebilir. Onu da söyleyelim. Bir son bir şey daha söyleyelim burada. Tansiyon şöyle bir özelliği var. Bazı insanların tansiyonu gün içinde uzun zaman normal gitmesine rağmen çok ilginç olarak mesela bazı insanların öğlen, bazı insanların akşam
1: Artıyor
0: artabilir. Bazı insanların da uykuda artabilir. Mesela hiçbir tansiyon sıkıntısı olmayan bir insanın
1: mu?
0: gece uyuduktan 2 saat sonra kalbinde çarpıntı, tansiyonda yükseklik görebilir. Şunu demek istiyorum yani. Bir insanın gün içinde tansiyonlarının normal olması, onun hipertansiyon hastası olmadığını göstermez.
1: Tam onu
0: Onu da
1: soracaktım
0: bilin.
1: hocam. O bahsettiğiniz yani günün genelinde iyi ama bazı anlarda değişkenlik gösterenler de yine tansiyon hastası mıdır?
0: Bravo. Bir insanın gün içerisinde tansiyonunun herhangi bir zamanda 14-9'u geçmesi tansiyon hastası olduğunu gösterir. Şunu söylemek istiyorum. Bir insanın tansiyonu esasında sinirlenince de 14-9'u geçmemeli. Uyurken de çünkü bazen mesela şunu size söyleyeyim. Rüya esnasında da tansiyonunuz yükselebilir. Bugün bir heyecanlı bir rüya görüyorsunuzdur hepiniz. Çünkü rüya zamanında çarpıntı siz de görmüşsünüzdür.
1: Tabii çığlık
0: Bazen
1: atan,
0: çığlık
1: yürüyen.
0: atan, bazen kalbiniz böyle gırtlağınızda atar. Güm güm güm güm. Rüyanın içeriğine göre siz de heyecanlanabilirsiniz. Mesela ben öyle insanlar biliyorum. Rüyada tansiyonu 16'lara, 17'lere
1: Hayda.
0: çıkıyor. Bu da iyi bir şey değil. Türkçesi tekrar gelelim. Gün içi tansiyonun normal olması sizin uykuda da normal olduğunuzu göstermez. O nedenle tansiyon teşhisinde mutlaka holter dediğimiz holter tansiyon yani 24 saat tansiyonu ölçmemiz gerekiyor. Çünkü bu çok yapılıyor. Eski usul git bir eczaneye ölçtür. Canım normal senin tansiyonun. Öyle değil bu. Ama en azından 4 ölçüm. Ben 4 ölçüm şöyle sabah, öğle, akşam yatarken mutlaka 4 ölçüm 5 gün yaptırıyorum. Mutlaka bir de sinirlenince tansiyon ölçtürüyorum. Bir de mutlaka egzersizden gelince yani evde geldi. Normalde biz tansiyonu şöyle ölçüyoruz. Dinlenmiş hastalarda 2-3 dakika rahatlamış. Sigara ve alkol içmeden ya da böyle bir ilaç kullanmadan tansiyonu ölçtürüyoruz. O nedenle şunu da mesela dikkat etmek lazım. Çay, kahve 2 bardaktan sonra tansiyonu yükselteceğini de bilin. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz muayenede tansiyonu ölçüyoruz ama o bir defa ölçümler de doğru ölçümler değil. Tansiyonu evde ölçmek lazım. İki, bu ölçümler yanlış. Bilek ölçümleri yanlıştır bakın. Bu
1: O
0: tansiyon
1: zaman
0: ölçümü
1: Aleyna'dan ben
0: yanlış.
1: tansiyon aletini rica edeyim. Size zahmet olmazsa benim
0: Evet.
1: kolumda doğru
0: Olur.
1: ölçümü gösterelim mi hocam?
0: Olur. Evet. Aleyna koy buraya. Önce şunu gösterelim tansiyon için. Şimdi birinci kural tansiyon ölçerken tansiyon cihazı alırken mutlaka koldan ölçen alalım buradan. Yani buna şunla
1: Bilekten değil yani.
0: buna manşon deniyor buna. Bunun adı manşon. Bu tansiyon ölçtüğünüz alet bu manşon. Şöyle. Şimdi şöyle söyleyelim. Şeyle ilgili tansiyon aletle ilgili. Bir. Şimdi siz kilolu olabilirsiniz. Kilolu olduğunuz zaman bu manşon sizin kolunuzu sarmayabilir. Bu manşon en az bakın bu manşon en az yarım tur dönmelidir. Bakın bu yarım tur dönmeli. Yani şu demek. Yarım tur. Peki hocam bir tur, 2 tur dönüyor. O da yanlış. Yarım tur yeterli. Şimdi şöyle kaldı. Siz obezsiniz. Şu kadarcık kaldı. Şöyle düşünün. Şöyle ucundan cırt. Bu yanlış ölçüyorsunuz demektir. Yani tam yapıştıracaksınız. Tekrar bakın. Yapıştıralım.
1: Yarım
0: Yarım
1: tur.
0: tur döndü ve sizi kapattı. Bu birincisi. İkincisi tansiyon ölçerken mutlaka giysinizi yukarı doğru sıyırmanız gerekiyor.
1: Teninize temas
0: Evet temas
1: edecek.
0: ediyor teninize. Üç, dirseğinize gelmesi lazım. Yani daha yukarı. Dirsek kemiğine gelmeyecek. O zaman demek ki tansiyon ölçerken
1: Sınırımız dirsek kemiğinin hemen
0: dirsek
1: üstü.
0: bakın şu anda işte rahat
1: O
0: şey
1: hareket.
0: yapabiliyorum. Şu anda doğru yerleştirdim. İki, şu borular var ya
1: Evet.
0: borularınız mutlaka öne
1: Buradaki damar.
0: bakmalı arkaya değil. Mutlaka şu bölgeye bakın. Bizim damarlarımız burada. Çünkü damarlarımız burada. Şimdi bunun

0: Mantığı şu. Biz bunu şişirdiğimiz zaman buradaki basınç artacak, kanı kesecek. Daha sonra biz bunu düşürürken, bakın burada
1: Turnike yapmak gibi
0: evet turnike
1: aslında, değil mi?
0: yapmak gibi, bunu biz ne zaman da kullanıyoruz? Mesela kanamalarda kullanıyoruz. Hastanın damarı kesilmiş, kanı kesmek için bunu yaptığımız oluyor. Şimdi diğer şey, tansiyonu ölçerken bunu şişiriyorsunuz ya. Fıs fıs fıs fıs fıs şişirdiniz. Bakın burada. Ve kulağınıza bunu taktınız. En çok yapılan hata, bunu altına attığınız zaman yanlış ölçersiniz. Bakın bunu yapmıyorsunuz.
1: Aa.
0: Altına, maşonun altına atılmaz stetoskop. Mutlaka bunu bakın şöyle tutuyorsunuz.
1: Aa, bunu ilk
0: Tamam mı?
1: defa duydum.
0: O nedenle tansiyonu dışarıdan bile ölçmelidir. Bu teknikle kendiniz tansiyon ölçemezsiniz. Bir yardımcı olması gerekiyor. Bunu aşağı altına attığınız zaman kesin yanlış ölçüyorsunuz. Otomatik tansiyon cihazları çok iyi. Otomatik tansiyon cihazı alabilirsiniz. Bugün en iyi tansiyon cihazları Türkiye piyasasında bugünün kuruyla söyleyeyim 6 dolar civarında. Yani 300 TL şu anda yaklaşık. Çok iyi tansiyon cihazları. Pahalı cihaz almayın. Türk yapımı çok güzel cihazlar
1: Ha,
0: var.
1: yerli de
0: Yerli
1: var
0: cihazlar var.
1: diyorsunuz, değil mi?
0: Artık
1: Ne
0: yerli
1: güzel.
0: cihazlar çok fazla. Onun için gidip bir pahalı cihazı almayın. 300-350'likler 10 numara ölçüyorlar. İki, bilekten ölçenler almayın onları. Onlar hiçbir işe yaramazlar. Bir de şimdi şişirdiniz. Kulağımıza taktık bunu. Stetoskopu da yanlış takmıyoruz. Stetoskop takarken en büyük sıkıntı şu. Şunu şöyle ayarlıyorsunuz. Yani kulağınıza takacağınız stetoskopun uçları öne doğru gelecek. Çünkü kulak yolu insanın öne doğru bakıyor. Yani bunu öne doğru gelince bakacaksınız. Peki öne doğru gelmiyorsa bakın tam şunu düz yaptım bu yanlış. Kulak yolunuza gelmez bu. Bunu böyle öne doğru hafif eğim bak gördün mü? Eğdim bak. Yandan bakarsanız bak görebilirsiniz. Eğdik, taktık. Ondan sonra bizim nerede şeyimiz? Maşonumuz. Şimdi şişirdik. Bakın şişireyim size. Ondan sonra bunu şuraya takabilirsiniz. İsterseniz. Yani şunun şeyini şuraya şöyle
1: Ha, kendi
0: takabilirsiniz.
1: klipsi var
0: Taktınız.
1: zaten.
0: Siz şey yapıyorsunuz. Nereden ölçeceğim şimdi bakın. Size göstereyim. Şimdi tansiyonu ölçerken ben size göstereyim şöyle. Siz görün.
1: Ne
0: Bak
1: kadar
0: böyle.
1: şişireceğiz hocam onu?
0: Şişirdim, şişirdim, şişirdim. Nereye kadar şişirin? Sonuna kadar şişirin. Ya bu yapılan en büyük hatadan bir tanesi. Ne yapıyor kimse herkes? Bunu ölçerken şey yapıyor.
1: Bırakıyor yarıda.
0: Çok yüksek değerlere getirmiyor. Hayır, hepsini şişirin. Bakın şimdi size şişireceğim.
1: Yani kolunuzda iyice o
0: Evet, basın.
1: basıncı hissedinceye
0: Yani
1: kadar.
0: şöyle bak tamamını şişirin. Kaç bunun şeyi? 300'lerle şişirin. Sonra hızlı koy vermeyin. Bakın şu
1: Yavaş
0: hızda.
1: yavaş.
0: Şu hızda. Bakın şu anda zaten
1: Ritmini de
0: evet
1: bozmadan.
0: ilk tık aldığınız yer büyük tansiyonunuzda tık yaptı. O büyük tansiyon. Sonra düşmeye devam ediyor, ediyor, ediyor, ediyor, ediyor. Sonra tık, tık, tık, tık sesi duyuyorsunuz kulağınızda. Sonra ses kesiliyor. O zaman ilk duyduğunuz ses
1: Büyük
0: büyük
1: tansiyon.
0: tansiyon. Sesin kesildiği yerde küçük tansiyondur.
1: Evet, geçen hafta çok güzel bir cümle kurmuştunuz anlayabilmemiz için. Yani büyük tansiyonu yüksek olması
0: Bir
1: ve
0: de
1: küçük tansiyonu.
0: lafını kesmeden onu da söyleyeyim. İki koldan ölçüyorsunuz tansiyonu. İki koldan neden ölçüyoruz? Şimdi şöyle. Şimdi sizin aort damarınız var. Bu aort olsun. Tabii aort bundan çok kalın. Kalbiniz böyle ya. Şöyle dönüyor bakın aort. Şöyle. Çıkıyor, dönüyor. Boynunuza giden dallar ve kolunuza. İlk dal sağ tarafa veriliyor. Ondan sonra boyuna giden dal var. Bir de sol kola giden dal var. İlk kola sağ kola gittiği için sağ koldaki tansiyon bir yüksektir. Yani şöyle benim tansiyonum şu anda 12.8. Burası 13.8 sağ kol. Sol kol 12.8'dir. Bu neden önemli? Damar tıkanıklıklarında tansiyon değişir. Örneğin sağ kol 10'a 8. Sol kol 12'ye 8. Bu olamaz. Bir sıkıntı var. Yani sağ kol tansiyonu soldan düşük ve iki tane düşük. Bu normal değil. Onun için bunun da bunu olduğunu
1: Peki hangi
0: bilmeliyiz.
1: kolumuzdan ölçmek daha
0: İki
1: doğru?
0: koldan ölçün hep.
1: Ortalamasını mı
0: Yok
1: alacağız?
0: yani tansiyonunuz hep şöyle bilin. Benim sağ kolumda şöyle olacak. 13.8, 12.8 normal. Yani şöyle söylerken de sol kol tansiyonu söyleyin hep. 12.8 sol. Ama sağın 13.8 olduğunu her zaman bilmeniz lazım. Şunu yani bilmeniz lazım. Sol kol tansiyonuyla tansiyon teşhisi koyun. Hep sağın bir yüksek olduğu akgözün bir köşesinde kalsın. Bir de bir size tavsiye edeyim. Tansiyonu iki defa ölçün mutlaka. Yani sol kol

0: kanda ölçerken kendinizi garantiye alın. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Mutlaka yatarak ve ayağa kalkarak. Yani yattınız, ölçtünüz. Sonra yatağa hemen kalkıp bir daha ölçüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Tansiyon normalde ayağa kalktığınızda düşmemeli. Şimdi ayağa kalktığınızda şöyle bir şey oluyor. Kan vücudunuzda aşağı doğru gittiği için, hatta biz muayenehanede hastaları tamamen ayağa kaldırıyoruz. Ayağa kalkıp da ölçüyoruz. Neden? Bazı insanlar yatarken 12-8, kalkarken 10'a 8 oluyor. Bu yanlış. Neden? Yanlış dediğim bir sıkıntı var. Bunun adı ortostatik hipotansiyon. Yani vücudun normalde ayağa kalktığında kanın bacaklarda biriktiği için tansiyon bir miktar düşmeli. Ama vücut damarları sıkarak, kasarak tansiyon tekrar normal değere getiriyor. O nedenle bazı insanlar bunu yapamazlar. Bu bir sıkıntı olduğunu, özellikle şeker hastalarında, bunun adı ayaktaki tansiyonun düşmesidir. Hatta hasta şunu der. Ya ben ayağa kalkıverince başım dönüyor gibi bir his oluşur. Al gel şeyi, al gel. Güzel o. Bak bu.
1: Bu otomatik dediğimiz, bilekten olmayan ama koldan evet, doğru
0: evet,
1: ölçen
0: bu,
1: bir
0: mesela bu çok güzel bir tansiyon aleti. Manşona da güzel. Evet.
1: Bir ölçün bakalım.
0: Evet. Hocam. Benim tansiyonum şimdi, evet, güzel bir alet. Bakın şu aletler 300 TL civarında. Ben kur olarak söyleyeyim. Hani yarın yıllar sonra izleyenler yani ya 300 TL'ymiş diyebilirler. Bakın bağladınız tansiyon aletini. Siz hep bunlarla ölçün tansiyonunuzu. Bunları da alın. Ondan sonra yapıştırdınız. Bakın bunlarla çok rahat ölçebiliriz. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Tamam, şu tarafı şöyle göstereyim. Şişiyor. Bakın. Şöyle tutuyorsunuz kolunuzu. Kolunuzu kalp hizasında. Kalp hizasında tutuyorsunuz. Aşağıda tutmuyorsunuz kolunuzu. Aşağıda bakın küçük yanıp sönen şey kalp hızınız. Bakın düşüyor şimdi.
1: Normalde konuşmamamız da gerekiyor.
0: Bir şey olmaz o kadar. Olmaz. Biz o kadar anlatıverelim.
1: Bakalım kaç çıkacak. Normalde normal bir tansiyonunuz yüksek mi hocam? Geliyor, geliyor. Bayağı düşük çıkacak gibi sanki. Dan dan dan dan oldu. Error verdi hocam.
0: Evet. Ya yani şimdi bu da tansiyon aletimizin sıkıntılarından bir tanesi. Yani,
1: nereden... Bir de ben ölçeyim hocam. Aa, ben
0: bir daha ölçeyim.
1: Siz dur. Bir daha ölçün. Aynen.
0: Hadi bakalım. Mesela biz bu tansiyon aleti mesela şimdi bizim canımız sıktı.
1: Evet.
0: Şöyle. Bir dakika ölçelim.
1: Konuştunuz diye olmadı bence.
0: Yok
1: hocam.
0: Ondan değil.
1: Çok merak ediyorum kaç çıkacak.
0: Ya nereden buldunuz arkadaş?
1: Tansiyon ölçmesi.
0: Tansiyon aleti.
1: Şu an herkes edeceğim. Merak etti hocamın tansiyonu kaç diye. Başta da ben. Alıyor mu?
0: Şöyle göstereyim tekrar. Şöyle.
1: Siz tarafa. Konuşmayın hocam, ben konuşayım. Çıkıyor çıkıyor. Evet, demek ki 17'nin altında çıkacak bir kez. Onu anlamış olduk. Evet bakalım kaça kadar düşecek. Nabzınızı da gösterecek. Hocam rahat adam. Nabzının çok yüksek çıkacağını zannetmiyorum. 13,
0: 14, 95. Yani mesela şu şimdi nabız 65. Yani şöyle, bu benim için yüksek bir değer. Mesela bu değerin 12.8'in altında olması gerekiyor. Ben ama bu hipertansiyon sınırı değil. Ondan sonra. Tabii sabahleyin işte buraya geldik falan falan.
1: Geçen hafta şey demiştiniz hocam. Büyük tansiyon patlatır, küçük tansiyon yıpratır diye bir cümle
0: doğru,
1: kurmuştunuz.
0: Doğru, doğru. Büyük tansiyon patlama eğilimi oluşturur evet, damarlarda. Tabii özellikle bu beyinde damarlar patlarsa beyin kanaması olur ve felç geçirirsiniz. Ve bir şey söyleyeyim. Tıpta beyindeki damarların patlamasında tıpta bir tedavi yok. Yani sizi yoğun bakıma yatırıyoruz. O damar patlayınca kan beyninizin içine akıyor. Yani içine dediğimiz portakalın içine kanadığını düşünün. Onu boşaltmamız çok zor.
1: Yani beyin kanaması dediğimiz şey mi oluyor?
0: Beyin kanaması ne yapıyoruz? Birden inme geçirirsiniz. Sağ tarafını sol tarafını tutmaz ama yapacak bir şey yok. Yani yoğun bakıma yatırıp sizin kafadaki basıncı düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kafadaki basınç düşmezse ölürsünüz yani. Nefes durur. Çünkü beyin aynı bir karnabahar gibi deliklerden fışkırmaya başlar aşağı doğru. Yani şunu söylemek istiyorum. Beyin kanaması

0: tedavisi yok sevgili dinleyenler. Hı-hı. O nedenle hani acile gel. Gel. Yani patlatmayın. O nedenle onu söylemek istiyorum. Lütfen bugün, geçen hafta da söyledim. 50 yaşını geçen insanların tansiyon olma ihtimali %50. Bugün bizi dinleyenler. İki kişiden birinin evet, tansiyonu zaten, olduğunu. Evet, mesela. Benim yüksek. Ben sana geçen hafta söyledim.
1: Bir de çok kimin yüksek?
0: Benim tabii ki yüksek. Benim ailevi hipertansiyonum var. Şunu söylemek istiyorum.

0: Yoğunluğunuzu mutlaka ölçün. Rutin ölçmesini öğrenin. Bir de şöyle bir şey var. 30 yaşına kadar tansiyonunuzun olmaması bundan sonra olmayacak anlamına gelmiyor. Birçok tansiyon 25-30 yaşına kadar çıkar. Normal. Ama şunu da bilin. Tansiyonunuz normal olup 40'lı yaşlarda, 50 yaşlarda yaşlanınca tansiyonunuzun yükselebileceğini, yaşlanmayla beraber tansiyon yükselir, hipertansiyon olabilirsiniz. Şunu da bilin. Başka hastalıklara tansiyon yükselebilir. Yani biz şimdi tansiyona sebebi yok diyoruz. Ama bunu kesip atmıyoruz. Buna esansiyel deniyor. Bu esansiyel hipertansiyonda sempatik, yani heyecanlı insanlara tansiyon yüksektir. Ailevi tansiyon yüksekliği çok sıktır. Ama şunu da bilin. Böbrek üstü bezi tümörlerinde adrenalin salgıladığı için, Cushing sendromunda kortizon, biliyorsunuz Cushing sendromu duymuşsunuzdur. IDD100, kortizon yüksek.
1: Karaciğerli
0: böbrek üstü bezi. Böbrek. Ve hipofizdeki tümörle oluyor. En sık sebebi hipofiz tümörleridir. Şöyle oluyor. Ben mesela, hasta şöyle diyor. Hocam ben 6 ayda çok kilo aldım. Ben 80-85 kilo bir insandım ya da 65 kiloydum. Hocam ben 110'lara geldim. Neden oldu hocam, ben de bilmiyorum. Karnı açıyor, çatlaklar oluşmuş. Aşırı hızlı şişmanladığı için. Ve çok önemli bir şey daha var. Hastanın yüzü toparlak olmuş. IDD 100 dediğimiz top gibi. E sen neden bu kadar yedin? Yani bir şey mi oldu? Üzüntü mü? Hayır. Benim iştahım açıldı. Tansiyon yüksek. Çatlakları var. Biz hemen bu hastaya da abi Cushing olmasın. Yani altından başka bir şey çıkabilir diye hemen biz bu hastaya 24 saatlik idrar biriktirip mutlaka bir serbest kortizon kanda baktırıyorum ben. Çünkü Cushing de olabilir. Başka renal arter darlığı var. Böbreğe kan gitmemesi. O da tansiyonu yükseltir. Bir Doppler yapmak. Mutlaka göbek çevresini dinliyoruz. Buralarda bir sorun var mı diye. Yani şunu söylemek istiyoruz. Tansiyonun başka sebepleri de olduğunu, sadece ya bunun altından, yani şunu söylemek istiyorum. Yeni tansiyon çıkanlarda, yeni tansiyon ne zaman çıkmış mesela? 60 yaşında hiçbir şey yokmuş, birden tansiyon çıkmış.
1: Boş bir şey değil.
0: Bu bir renal arter darlığı. Yani böbreğe giden damarın damar sertliğine tıkanması olabilir. Başka, son zamanlarda şişmanlamış. Çok aşırı şişmanlamış. Cushing sendromu olabilir. O nedenle ben bunlara da bakıyorum.
1: Hocam yaşlara göre bir tablomuz geldi. Kontrol eder misiniz? Doğru mu
0: şimdi bu şöyle, tablo? Şimdi şöyle, dediğim gibi yaşla beraber tansiyon, bakın 70-80 yaşlarında 150. Eskiden biz tansiyon sınırını hep 14-9 diyorduk. Ama ben artık 70'lerden sonra, 65'ten sonra 15 olabilir diye de bakıyorum. Ama bakın küçük tansiyon hep 9'larda kalmalı. Bu tansiyon şöyle, biz 30'lu yaşlara bakarsak 12-8 kalmalı. 12-8 altınızda kalsın. Buna bu kadar takılmayın buna. 12-8 iyi bir tansiyondur. Şunu unutmayın, yaşlandıkça tansiyonunuz yükseleceğini bilin.
1: Evet, şu soruyu da sormak istiyorum. Herkes bence şu anda merak ediyor. Evet, yüksek tansiyonum var. İlla ilaç kullanmam gerekiyor mu?
0: Şimdi şöyle, yüksek tansiyonunuz iki kişiden birinin tansiyon hastası olduğunu bilin bir kere. Peki toplumun tamamını ele alırsak 3 kişiden biri tansiyon hastası. Ona bakarsak şunları söylememiz gerekiyor. 5 kişiden biri şeker hastası.
1: Birazdan şekeri de konuşacağız. Evet,
0: aklımızda kalsın. 5'te 1, 3'te 1. Tansiyon 3'te 1, şeker 5'te 1'dir. Şimdi bir kere tansiyonunuz yüksekse ilk yapacağınız şey şudur. Eskiden tansiyon ilaçlarının içerisinde bizim trankilizan, yani sedatif dediğimiz madde olurdu ondan sonra. Gerçekten de sakinlemek tansiyonu düşürür. Yani ben bugün sakinlersem, anksiyetemi azaltırsam tansiyonum düşer. Şimdi şunu bilmek lazım. Sizin tansiyonunuz irsi olanlarda, yani hocam benim annemde vardı, anneannemde var, dedemde vardı. Buna esansiyel hipertansiyon deniyor. Tansiyon ailede bir tarafta varsa sizde olma ihtimali %50'dir. İki tarafta varsa ananızda, babanızda da soyunda %100'lere çıkar. Ya tansiyon çok sık bir şey. Onu bilin yani Lüfer Hanım. Yani tansiyon gerçekten çok sık bir şey. Şimdi önce şuna gelelim. Tansiyonun bazen şu belirtili olabiliyor. Tansiyon burun kanaması yapabilir. Çok gördüğümüz bir şey. Ya yani burnu kanadı. Mesela yazın sıcaklığa tansiyon yükselir, burun kanar. Tansiyon yüksek, burnu kanadı. Beyinden de kanacak bir gün. O dışarı kanama.
1: Onu
0: bir de içeri kanayacak
1: şey
0: bir gün.
1: Derler hocam. Burnu kanadıysa iyi, ya işte of, beyin kanaması geçireceğine burnundan çıktı gibi.
0: Olur mu
1: gibi.
0: Öyle şey? Burnu kanadı kötü.

0: Bugün burun kanar, bir gün kafadan kanar.
1: Hı.
0: İki, tansiyon bütün organları bozar. Böbreği, gözü, damarları, beyni. Onun için gözünüz kör olur. Yani retinayı bozar, böbreğinizi mahveder. O nedenle biz tansiyonda gelmiş bütün hastalara idrarda protein bakıyoruz. Acaba protein kaçağı var mı diye. Göz dibine bakıyoruz. Göz dibine zarar verdi mi de kalbi büyütür. Kalp yetmezliğine götürür. Kapakları bozar. Bunları da söyleyelim. Nereye geleceğim? Şimdi tansiyonu yüksek insanlarda herkesin tansiyon duyarlılığı farklı Nilüfer. Bazen 16, 17, 18, 19 bir şey
1: Hiç
0: yapmazken
1: etkilemiyor.
0: bazen 15 tansiyon geliyor bana. Göz dibi gitmiş. Kör olacak. Ya
1: Vücut
0: ben
1: toleransı değişiyor o
0: evet
1: zaman
0: şekerde de
1: kişiden
0: öyle.
1: kişiye.
0: Mesela bazı insan şeker çok yüksektir. Çok vücudunda bir şey olmaz. Yani demek ki herkesin tansiyona duyarlılığı çok
1: Aynı
0: fazla
1: değil.
0: olduğu bile. Ya bana bir şey olmaz. Olur kardeşim. Şunu söyleyelim. Tansiyon yüksek olan insanların bir kere sakin, huzurlu bir hayata geçmesi gerekiyor. Ya hocam ben işte iş hayatındayım. Alıyorum, satıyorum ya. O bitti o iş. Yani sen peki onlar ne yapacak onu söyleyelim. Bir kere tansiyon yüksek olan insanlar birinci yapacakları şey her gün yürümeye başlayacaklar. Gerçekten de yürümek, her gün yürümek tansiyonu iki düşürür. Yani
1: Çok güzel.
0: evet mesela 16'ya 10 iken yaklaşık olarak onun 15'e 9'lara düşmeye başlar. 1-2 düşer. Mesela ben her gün 2 saat yürüyorum. Ben her gün 10 kilometre yürüyorum. Ben her gün böyle yürümeyeceğim. Benim tansiyonum 20. Peki her gün yürümek ne yapıyor peki? Damarları genişletilmesini sağlar. Onun için insan her gün yürümeye başlamalıdır. Bu tansiyon hastasıysanız günde 1 saat. Normal insanlarda yarım saat yeterlidir. Diyabetik insanlarda ve şişmanlarda bu 2 saate çıkarılmalıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Her gün yarım saat bir kere yürümelisiniz normal insanlar. Tansiyonlar 1 saat. Şekerler 2 saat yürümek zorunda. Şunu söylüyorum. Obezler bana diyor ki ne kadar yürüyeceğiz? 2 saat yürüyeceksin. Yoksa kilo verilir mi? O göbeği yapmışsın öyle verilmez. İkinci çözüm tuzu kısmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Tamam tuzu da kıstınız
1: 3
0: işte.
1: gram
0: Yani
1: dedin.
0: işte ekmemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ben bu arada tuzu çok seven bir insanım. Ben her şeyi tuz ekerim. Ben
1: Ben de öyle hiç bakmam
0: de
1: bile.
0: bu hastalık var. Ben kızartmaya tuz, yoğurda tuz.
1: Ben
0: Çok
1: salatalık,
0: seviyorum ben.
1: domates,
0: Ben de öyleyim.
1: iliç.
0: Ben sabahları tuzu en çok sevdiğim şey de domates.
1: Evet.
0: Domates de tuzsuz yenmez.
1: Evet. Yenmiyor
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Şöyle bir şey var. Tuzu hayatınızdan çıkardınız mı? Şöyle bir şey var. Türkiye'de de var artık. Sodyum klorürlü tuz yerine potasyumlu tuzlar var. Potasyum klorürlü. Onu kullanın. Potasyum tansiyonu düşürür. Ne de var potasyum? Onu da söyleyelim.
1: Muz geldi ilk
0: Muzda var.
1: aklıma, değil
0: Doğru
1: mi? Evet.
0: söylüyorsun. Bütün elmada var. Ondan sonra çilekte. Bütün şeylerde, sebzelerde. Özellikle salatalıkta. Domateste bulunur. Potasyum tansiyonu düşürür. Bir kere onu bilin. Potasyumlu. Şunu gıdalar
1: Limonlu su
0: almayı.
1: içerler
0: Nasıl?
1: mesela. Tansiyonu yükselenler hemen limonlu bir limon sıkıp
0: Evet.
1: içerler.
0: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Potasyum almaya potasyumun en çok olduğu gıdada patatestir. Tansiyon hastaları patates haşlaması ve patates salatası yemeyi öğrenmelidir. Çok iyi geliyor. Yani gerçekten de bak size patates nimettir mesela.
1: Evet,
0: Kızarttın
1: ben de
0: mı
1: çok severim.
0: bela.
1: Evet.
0: Bak patates kızartması öldürür. Bunu bilin. Yani şunu bilin bir kere. Yağlı patates. Çünkü patatesi haşladınız mı kalorisi düşük kalıyor. Ama bir şeyi kızarttınız mı kızartmanın sıkıntıları, kanser, damar sertliği, hipertansiyon, obezite, say gitsin. Ben kızartmaya çok karşıyım. Kızartmada limitiniz haftada bir defadır. O da patates değil. Yani kabak mı kızartırsınız, patlıcan mı patates kızartması yemeyin. Çok sıkıntılı. O yağlar var ya yediğiniz o fast foodlar, o yağlar
1: Bir
0: var
1: de
0: ya
1: 800 defa aynı yağ
0: 800
1: kızarıyor.
0: defa. Onun için hep akrilamit ortaya çıkıyor. Onlar hep mide kanseri, kalın bağırsak kanseri onlar.
1: Evet.
0: Onları yemeyin lütfen.
1: Petrolde pişirmiş gibi bir
0: Ya
1: şey oluyor
0: bravo
1: valla.
0: sana. Bir de çok sıkıntılı bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Zeytinyağlı kızartma. Çok tehlikeli. Zeytinyağı yanıyor. Zeytinyağı. Bir de o fritözlerde o şey sıcaklık 350-400 derecelerde.
1: Evet.
0: O yağ var ya yani rezalet. Patates kızartması tavada az yağla yapacaksın. O yağ atın. Kaç defa da? 1, 2, 3 değil.
1: Üç değil, evet.
0: Ayçiçek yağıyla zeytinyağını karıştırabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Kızartma yemeyin. Çocuğunuza kızartma alıştırmayın. Biz hep bize anneannemiz patates kızartması yapardı. Çocuklar mutlu
1: Bize
0: olsun.
1: de.

0: şimdi. Yapardı. Ama denizden yani, falan gelince yani, ekmek arası.
1: Yani yapmamak lazım. Yani bu kız haşlama. Haşlama. Haşlama yapacaksınız. Patatesi haşlayın. Canımı yiyin benim.
0: Fırında da çok güzel oluyor. Böyle baharatlandırıp fırına olur, da koyabilirler. Olur. Ben mesela
1: bir
0: onu
1: de
0: çok
1: seviyorum. Patates çok neden? Potasyumlu olduğu için. Patates bir de lapası her şeye iyi gelir. Hı hı. Yaraları iyileştirir patates lapası. Mesela geçmeyen yaranız var. Hı hı. İyileştirir. Biz mesela stoma ülserleri oluyor. Kalın bağırsak kanseri. Bazen dışarı veriyoruz bağırsağın ağzını. O bağırsağın ağzının yan tarafları egzama oluyor. Ben diyorum ki patates haşlayın, ılık kapatın. Çok iyi gelir. Bağsura iyi gelir.
0: Aa.
1: Patatesi haşlıyorsunuz. Ilıdığı zaman onu püre yapıyorsunuz. Eziyorsunuz. Hı. Elinizle ezebilirsiniz. Ya da nasıl eziyorsanız. Sonra onu lapa halinde sıcak sıcak yakmayacak şekilde yaranıza kapatıyorsunuz. Bağsura çok iyi gelir. O nedenle geçmeyen yaranın ilacı patatestir. Ben mesela göz hastalığı olanlara patates kapatmasını öneriyorum. Aa, evet. Evet.
0: Ben de migrende tülbentin içine sarıp koyuyorum alnıma valla. Patates, ona bile iyi geliyor.
1: Patates tek şey cümle söyleyeyim. Geçmeyen yaranın dostudur. Mesela bir yerinizi vurdunuz. Ağrıyor değil mi? Ekleminiz ağrıyor. Sıcak patatesi alın kapatın.
0: Tansiyon konuşmaya devam edelim mi hocam?
1: Şöyle 2-3 bir şey anlatayım. Şimdi tabii sarımsak var. Şimdi sarımsak ya gerçekten tansiyonu düşürüyor. Hı hı. Şöyle mesela 12-15 tansiyonu 14'e çeker.
0: Sosyal çevreyi de çeker aşağı,
1: evet,
0: ama.
1: Yani ben çok seviyordum ama tansiyon şöyle bir sıkıntısı var. Mideyi mahvediyor. Hı hı. Gerçekten de. Ben abartıyorum mesela bazen. Bendeme gastrit yapıyor. Ben mide kanaması olan biliyorum. Bu arada sarımsak bağımlılık yapıyor.
0: Aa.
1: Evet. Şimdi sarımsak içinde gallik asit var. Çok yararlı madde. İltihabı önler. Alzheimer'ı önler, hı hı, böbrek hastalıklarını önler. Mükemmel bir madde. İltihabı önler. İltihaplı eklem romatizmasını önler. Ama şöyle bir şey var. Tabii soğan ve sarımsak içinde sülfürik asit var. Sülfürik asit, asit yakıcıdır. Mesela sarımsağı eğer pişirip yediniz mi etkisi azalıyor. Hı hı. Ama koku da gidiyor.
0: Koku da azalıyor.
1: O sülfür bileşikleri, kükürt bileşikleri azalıyor. Uçuyor çünkü. Ama mideye zarar vermiyor. Mesela sarımsak pişirip istediğiniz kadar yiyin. Hı hı. Ama pişirdin mi etkisi düşüyor, onu bilin.
0: O zaman adedi arttırıp belki.
1: Bir de sarımsak şeyi de azaltıyor. Kaygıyı, anksiyeteyi azaltır. Bir de şeyi özellikle tansiyonu düşürecek şeylerden bir tanesi mesela lavanta, hı hı, melisa çayı.
0: Bunlar, zaten onlar çok sakinleştirici.
1: Evet, ben mesela lavanta, melisa çayı.
0: Bir yandan ekrana bakıyorum. Muz zaten dediniz, evet, potasyum var. Yulaf, yulafta da var herhalde.
1: Yulafta da var. Ondan sonra meyvelerden. Ama dediğim gibi bu çaylar da iyi geliyor gerçekten de.
0: Karanfil mi?
1: Tabii.
0: Ben de hep karanfilli su yaparım.
1: Mutlaka karanfil.
0: Parazitlere iyi geliyor mu hocam?
1: Parazit, mide ülseri, ağız ülserleri ağzınızı temizliyor. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de şey gibi düşünün. Ağız yoluna alınan bir sabun gibi bu. Yani her yerinizi temizler. Hı hı. O nedenle mideki helikobakter pyloriye çok iyi gelir.
0: Dezenfektan gibi bir şey aslında.
1: Bağırsak bakterine çok iyi gelir. Mutlaka bunu yemeye öğrenin. Dişitine zaten çok iyi geliyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Karanfil alışkanlığınız varsa dişleriniz dökülmez. Hı. Çünkü diş eti gingivadaki iltihabı şey yapıyor, tamir eder. Periodontiti önler. Periodontit diş çevresi iltihabıdır. Onlara çok iyi gelir. Hı hı. Biz tansiyonda en iyi ilaç idrar söktürücülerdir. Bugün yurt dışında aylık tansiyon ilacı Türkiye tek başına diüretik yok. Hı hı. Yani idrar söktürücü verince tansiyon düzelir. Yalnız diüretiklerin bir sıkıntısı var, idrar söktürücülerin. Biraz şey yaparlar, biraz demeyelim, bayağı fazla %30 iktidarsızlık yaparlar. Türkiye'de en çok verdiğimiz ilaç acı inhibitörleridir. Ondan sonra acı inhibitörü, enalapril, captopril, ondan sonra lisinopril, bir sürü var. Sonra pirille biten ilaçlar. Onlar diüretiklerle, tiazid grubu diüretikler. Diüretik dediğimiz şey idrar söktürücülerdir. Hı hı. En iyi idrar söktürücü diye baktığımız zaman elmanın kabuğudur. Maydanozdur. Maydanozun gerçekten kendisi ve sapı. Mesela maydanozu yemeyi öğrenin yani, onu bilin. Tansiyon hastaları gerçekten şeyin, şeyin maydanozun bir diüretik etkisi var. Bir de elmanın kabuğu da, elmanın kabuğunu soyun abi. Elmanın kabuğu ne yazık ki artık tarım ilaçları içerdiği için elmanın kabuğu çok değerli bir şeydir. Ama ne yazık ki günümüzde
0: zararı, değerini geçti
1: getirmiştir. Ama maydanoza devam edebilirsiniz.

0: Hocam,
1: tansiyon ilaçlarının en önemli yan etkisi ne olabilir? Ne zaman bırakmalılar mesela?
0: Ya şöyle, tansiyon ilaçlarının en büyük yan etkisi iktidarsızlık yapıyorlar. Ama acı bitörleri az yapar. Acı bitör kullanıyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Ama bir süre sonra vücut buna da alışıyor. Onu da söyleyeyim. Potasyum iktidarsızlığı önler. Onun için patates yine çok önemli. Bir de bence en iyi iktidarsızlık ilacı aspirindir. Mesela ben tavsiye ediyorum. Yürümektir. Bunlar çok iyi gelirler. Egzersiz de çok iyi gelir. Bir miktardan sonra gerçekten de özellikle erkeklerde yapıyorlar. Onun için tansiyonu 12-11'in altına pek düşürmeyin. Ya orada kalın. Hani tansiyonu çok da düşürürseniz iktidarsızlık çok yaşarsınız. Çünkü damarların içi kan dolmayınca bu sefer de cinsel organa kan akımı azaldığı için iktidarsızlık olur.
1: İnsülin direnci olan kişi şeker hastalığına yaklaşıyor mudur?
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insanı öldüren göbek çevresi. Bunu bilin. Göbek çevresini nasıl ölçüyorsunuz? Göbek çevresini göbeğinizin deliğinden ölçüyorsunuz. Metreyi alıyorsunuz. Göbeğinizin çevresine ölçüyorsunuz.
1: Kaç santim?
0: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben size şunu söyleyebilirim. Bir, ayak kabılarınızı bağlayamıyorsanız bir. Ayakkabınızı bağlayamıyor musunuz? Bir. Ondan sonra bacak bacak üstüne atamıyorsanız iki. Nefes alamıyorsanız üçtür bu. Yani dereceleri.
1: Evet.
0: Şunu söylemek istiyorum.
1: Rakama takılmadan bu üçü gösterge
0: yani şu bacak bacak mesela tırnaklarınızı kesemiyorsanız bir. Yani bu artık obezite başlamış demektir. Şimdi göbek çevresi ne kadar olacak? Şimdi bir kere obezite göbek değil. Bunu bilin. Obezite bir bilek. Bilekleriniz kalın mı? Bakalım. Senin öyle bir sorunun yok.
1: Benim çok ince
0: yani mesela abi. Şimdi şu kolunuz çok önemli. Bu kol böyle. Bir de çok klasik bir şey var. Kol büyümeye başlamışsa bileğiniz başınıza bela olmaya başlıyor bir kere. Onu bilin. Göbek çevresi erkeklerde sınırı 1 metre. 100 santim. Kadınlarda da işte 85-88 santim. Ben Türk kadına biraz hani Türkiye'de 82 de 88 olsun hadi. 85 olsun ya da. Türk insanın boyu kısa. Bizim boy olmadığı için. Yani ne yazık ki.
1: Bir oran şey, önemli.
0: Bize bir şey söyleyeyim mi? Karşıdan belli oluyor. Yani siz şöyle karşıdan baktığınızda şöyle bir göbek varsa. Şimdi ben dün annem bana dedi ki beni izliyordu. Şimdi oğlum dedi ya ben dedi şey vapura biniyorum. Ya da işte İzmir'de geziyorum. Dedi kızların dedi. Arkadan dedi yağlar çıkmaya başlamış. Çünkü simitler, yağ, simit yani o işte obezite. Ya obezite tartı değil arkadaşlar. İnsanlar bizi obezite tartı olarak nitelendiriyor.
1: Aslında göz doğru ha kendine
0: evet,
1: orada tartı
0: obezite
1: değil.
0: Ne biliyor musunuz? Bilek, göbek. Yani klasik. O nedenle toplumda obezite salgını var. Obezite şu anda bizim toplumda tam %50. 40'tı. Önce 30'du. 40'tı bence şu anda tam 50'ye vardı. Türkiye Avrupa'da obezitede bir numara gidiyor. Dünyada obezitenin en çok olduğu ülkeler şu anda Afrika ülkeleri.
1: Evet. Hocam zamanında, bence evden çalışma da çok artınca oldu biliyor musunuz? İnsanlar gene bir sabah evden çıkıp
0: oturuyor
1: mecburi
0: millet.
1: Bir hareket yapıyorlar.
0: Ya, kimse bir şey yapmıyor. Yani herkes oturarak. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden aldığı kalori yakıyordu millet. Mesela bakıyorsun bir ekmek yiyen vardı. Adam pire gibiydi. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, tarlada çalışıyor. Şimdi öyle mi? Şu anda Türk insanın alacak kalori 1000 kalori günde. 1200 bile fazla. Yani. Şu anda Türkiye'de ortalama kalori kaç biliyor musunuz? 2300-2500.
1: Doğru.
0: Millet hamburger, dışarıdan yemek.
1: Sabah kahvecilerden aldığınız bir kruvasan zaten 400-500
0: bu arada,
1: kalori hocam. Gitti yarısı.
0: Kahvede kalori neden? İçine mısır şurubu biliyorsunuz
1: ha,
0: o
1: evet,
0: hazır.
1: O şekerli kahveler.
0: Canım,
1: evet.
0: O aromalı kahveler çok sıkıntılı. Ve şunu hiç unutmayın. Bir daha altını çizelim. Obezite kilo değil. Obezite göbektir, bilektir, simittir. Bazı insanda şunu görüyorsunuz. Göbek yok, simit var. Bacaklardaki selülittir. Bugün bacaklardaki selülit obezite göstergesidir. Başka? Lipödem. Ben mesela mini etek giyiyor hanımlara bakıyorum. Hep lipödem. Kız çok fit gibi duruyor.
1: Üst bölüm ince evet, değil mi? Evet, alt bölümde. Evet, kan dolaşımı bozukluğu mu hocam? Yağ mı yoksa lipödem?
0: Lipödem ne biliyorsunuz? Yine insülin direnci. Yağ su tutuyor.

0: diyor çünkü hemen. Ondan sonra bir şey daha söyleyeyim. Obezite gıdıdır. Burası. Yani şimdi gıdı varsa yine obezsiniz demektir. Bir de şunu da
1: Ama
0: söyleyeyim.
1: şimdi hocam telefonlara bakmaktan da şurada
0: Yok
1: hepimizin
0: yok
1: bir minik gıdısı
0: yok,
1: oldu
0: o kadar
1: gibi.
0: olur canım ya, ben gıddan bahsediyorum. Bir de ne yazık ki yağın kadınlarda en çok toplandığı yer memedir. Onun için meme çevresi de büyükse, sütyen de mesela bir bizim için belirteç. Yani büyük sütyen takıyorsanız meme büyüklüğü de obezseniz demektir. Çünkü insanın anlamadığı bir şey var. Memenin %80-90'ı yağdır. Onun için yağın bir toplandığı yerde göbek ve meme
1: Zaten
0: olduğunda
1: sporcuların genelde
0: evet meme
1: olmuyor,
0: olmaz.
1: evet,
0: Onda
1: düşük
0: meme dokusu
1: oluyor.
0: olmaz. Şimdi ilk fazlarda obezite insülin direnciyle böyle başlar. Daha sonra zaten şeker yükseldi mi iş işten geçmiş demektir.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan yeni et

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate

0: Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin yıkıcı
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola.
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: bendeniz haş beş, işim gücüm hoş beş. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun haş beş?
0: Devrelerim şişti, hoş beşinizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Açlık kan şekeri 126'dır. Açlık kan şekeri aç kaldıktan sonra ölçülür. 8 saat açlıktan sonra. Ben mesela şöyle bir şey yapıyorum. Bizde şöyle bir hata oluyor. Hasta bekliyor mesela aç. 11'de şeker bakılıyor. Açlık olmuş 12 saat. Onlar yüksek çıkar hep. Onlar yanlış
7: doğru
6: ölçüm.
7: Doğru değil. 8 o, saat ideal.
6: 8 olur. Saat ideal. Yani şöyle olacak 8 saat. Akşam küçük bir kahvaltı yaptırıyorum ben. Yani saat 11'de biraz bir şeyler... Bir bardak süt içip yattırtıyorum. Sabahleyin ölçtürüyorum. Bir de şunu hiç unutmayın. Esas şeker tokluk şekeridir. Tokluk şekeri de yemek yedikten sonra 200 olmasıdır. Bunu hiç unutmayın. Yemek yediniz ya. İkinci saati ölçüyorsunuz. Bu 200'ün üstünde diyabetsiniz.
7: Yani yedim 2 saat sonra
6: i̇ki saat.
7: Ölçtürüyorum.
6: İlk lokmadan sonra. Yemeğe ilk lokmadan sonra. Öğlen yemeği yiyin. Ama öyle şey değil.
7: 12'de yedim 2'de ölçtüm.
6: Ama öyle az çok değil. Normal yemek. Gittiniz çorbası, tatlısı. Ana yemek.
7: Tabii
6: ne yiyorsun?
7: Ne yapıyorsan aynısını,
6: aynısını yapıyorsunuz.
7: Doğru çıkması lazım.
6: Sonra gidiyorsunuz ya kendinize de eczaneye deldiriyorsunuz parmağı. Bir de parmağı deldikten sonra ilk kanı siliyorsunuz. Çünkü ilk kan suludur.

0: Düşük çıkar. İlk kanı siliyorsunuz. İkinci kan damlası 200. Bu iki defa 200 ise siz şeker hastasınız demek. İki ölçüm yaptırıyoruz. Mesela bugün ölçtüm, bir cuma günü ölçtüm. Şunu hiç unutmayın. Açlık şekerine güvenmeyin. Tokluk şekerine güvenin. Tokluk şeker hep doğruyu söylüyor. Mesela gizli şeker dediğimiz şu. Gizli şeker açlı şekerler normal çıkıyor. Tokluğu yüksek ama. Şunu da unutmayın. Normal şeker 100'ün altı olmalı açlık. Bir de tokluk şekeri 140'ın altı olmalı. Bak bunu kafanıza yazın. Tokluk şekeri 140'ın altı olacak hep.
1: Evet. Diğer
0: 200'ü
1: açlıkta 100'ün
0: geçerse
1: altı olacak.
0: şeker 140-200 arası adaysın. O zaman 200 unutmuyoruz, defterimize yazıyoruz. Tokluk şekeri 140'ın altı olmalı tokluk şekeri. 140-200 tokluk şekeri de adaysın. Neye? Şeker hastalığına adaysın.
1: Peki hocam, şeker hastası biri hem kilosunu regüle ederek hem beslenmesini regüle ederek, düzenleyerek bu hastalıktan kurtulabilir mi?
0: Şeker hastalığı bir yeme bozukluğudur. Şeker hastalığı ilk yapacağı şey boğazını kısmaktır. Ne? Şeker hastalığı adı üstünde. Şekeri keseceksin. Poğaça, börek, pasta, gün içinde atıştırmalık yok artık. Bunları keseceksiniz. İşte bir yarım karpuz, kavun, şeker yok artık hayatınızda. Çıkaracaksınız ve acil zayıflamanız gerekiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Şeker hastalığı 10 kilo vermeden geçmiyor. Bunu unutma. 10 kilo. 10 kilo vermek zorundasınız. Hocam 90'ım, 80 olacaksın. 70'im, 60 olacaksın. 10 kilo vereceksiniz ya da %10'u vereceksiniz. Mesela nasıl söyleyelim? Mesela
1: 70 kilo, 50 kilo
0: 70 kilo, 7
1: verecek.
0: kilo verecek. Yani %10 vermeden var ya, kımıldamıyor biliyor musun? Kımıldamıyor böyle kendini. Hani ya hocam işte şöyle mi? Ya geç bunları. %10 vereceksin, git ver. Nasıl vereceksin? Egzersiz yapacaksın. Bir de şunu söyleyeyim. Boğaz mı önemli, egzersiz mi? Boğaz. Boğazını kısacaksın.
1: Evet,
0: Yani
1: gerçekten
0: şunu
1: yemeden,
0: önemli. Bir,
1: yemeği
0: ilk
1: kesmeden
0: yapacağın
1: olmuyor.
0: şey porsiyonları tam yarıya indireceksin. İki yumurta mı? Bir artık. İki dilim ekmek mi? Bir. Hani her şeyi yarıya indiriyorsunuz. Çorba kasesi yarım. Et diyorsanız yarım porsiyon. Üzgünüm. Bir de hemen kahve içmeye başlıyorsunuz. Hemen. Günde iki fincan kahve içmeye başlıyorsunuz. Çünkü kahve hem iştah kesiyor hem metabolizmi hızlandırıyor. Hocam ben boğazı kesemiyorum. Kilo iğnesi yapacaksınız. Yani bunu yapmak zorundasınız. Kilo iğnesi,
1: Çünkü onun yana etkisi
0: kilo
1: kilodan
0: iğnesinin
1: daha az
0: tek şeyi
1: diyorsunuz.
0: var, özelliği iştah kesiyor. Boğazınızı keseceksiniz. Yani ağzınıza kilit takacaksınız. Bak bu çok önemli laf söylüyorum. Adam diyor ki bana ben kilo veremiyorum. E devam yiyorsun ya. Ya kayısı, kurusu, incir. Mesela sesle mi? En çok kilo aldığın şeyler kuru yemişler.
1: Evet, onu
0: Yani
1: sağlıklı diye yiyoruz ama
0: ya
1: farkında
0: gözünü
1: değiliz.
0: seveyim
1: Çok
0: ya.
1: gizli
0: Bir şey
1: kalori
0: söyleyeyim
1: onlar.
0: mi? Ben bir insanın obez olduğunu en iyi anladığım şey ağzı, dişi. Dişler çürük ve dökülmüşse çok ağzını kullanıyor demek.
1: Doğru.
0: Onun için
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: bu şekilde kilo vermekle başlıyoruz. Bunu haftaya devam edelim. Çünkü
1: Aynen, bu çok önemli bir
0: bu
1: konu. Şekere şöyle
0: şeker
1: minik bir giriş
0: olayına devam
1: yaptık.
0: edelim.
1: Önümüzdeki hafta
0: Tamam.
1: hocamla şekere devam edeceğiz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum sevgili
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim.

0: Herkes hazır mı?
1: Hazır abi.
0: Sıkmak için acele etmeyin. Fırsatını bulana kadar bekleyin.
1: Tamam abi.
0: Herkes dikkat edecek. Bizim sıktığımızı anlamayacaklar.
1: Abi geliyorlar.
0: Hazır olun. Mahmut siz de yürümeye başlayın. Yaklaşın. Aynı anda üç taraftan ateş edeceğiz.
1: Evden çıktı abi.
0: Hadi çabuk gazla.

0: Kimdi onlar, gördünüz mü?
1: Görmedim ama Yaşar.
0: Yürüyün. Yaşar'a bunun cevabını vereceğiz.
1: Çakır. Onlar acele ettiler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Sen ol, acele etme.

0: Nevzat arıyor.
1: Her zamanki gibi konuş.
0: Alo Nevzat.
2: Ne yapıyorsun canım?
0: Ne yapacağım? Arkadaşlarla oturuyoruz.
2: Kim arkadaşlar?
0: Sana ne? Seni ne alakadar eder?
2: Ne demek sana ne?
0: Sen bana söylüyor musun? Neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun?
2: Ya Songül, ben nerede olacağım? Amcamın yanındayım.
0: İnanmıyorum artık ben bunlara. Bu işi uzatmayalım. Sen benden bıktın.
2: Olur mu öyle şey Songül? Ben senden bıkar mıyım?
0: Ama ben seni beklemekten bıktım. Beni seven yanımda olur.
2: Songül!
3: Ne yaptın sen ya?
0: Abi ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi iki eli kanda bile olsa koşa koşa gelir buraya.

0: Seni bırakmam için aramayan kalmadı. Washington, Pentagon, Langley.
1: Şimdilik sadece arıyorlar. Eğer beni burada tutmaya devam edersen, seni Joseph'in yanına gönderirler.
0: Ben buraya Joseph'in sayesinde geldim. Bu işi çözmeden yanına gitmeye niyetim yok. İmzala.
1: Şu CD'den izlettiğin korumanın itirafı yetmiyor mu?
0: Shamir, ben Joseph'in hesabını, bana düzenlediğin suikast girişiminin hesabını öyle ya da böyle soracağım senden. İstediğin kadar güçlü ol. Bir kurşunluk canın var.
2: Buna cesaret edemezsin.
0: CIA senden çok daha önemli adamları öldürdü.

Bunu bana imzalatmayı başardın ya. Seni öldürmekten vazgeçtim. Senin gibi adam kolay bulunmaz. Seni yanıma alacağım. Bir ömür boyu bana hizmet edeceksin.

0: İzzet'e ulaştın mı?
1: Biraz zor oldu ama ulaştım.
0: Kızım nasılmış?
1: Kızınız iyi. Onun meselesi Polat'la. Sizinle ya da İnci Hanım'la değil.
0: İnci'yi bırakmak için ne istiyor?
1: Polat'ı.

0: Biraz zor ama gerekirse onu da veririm.
1: Biliyorum. Kendi çıkarınız için çok kişiyi feda ettiğinizi bizzat gördüm. Ama merak etmeyin. İzzet sizden daha kolay bir şey istiyor.
0: Ne kadar istiyor?
1: 400 milyon dolar.

0: Efendim, önemli bir yazı geldi.
1: Şami'nin transferi için mi?
0: Hayır efendim.
1: Adam itiraf etti. Daha ne istiyorlar?
0: Çok üzgünüm efendim. Efendim, görevden alınmışsınız.

0: Davut'tan haber var mı?
1: Yok abi.
0: Bu kadar zaman ses çıkarmaması tuhaf.
1: Abi o kızını Amerikalılara bırakmadı. Mutlaka uğraşıyordur bir taraftan.
0: Umarım o da bizim gibi eli kolu bağlı beklemiyordur.

0: Efendim Cahit.
1: Abi tarife uyan biri binaya giriyor.
0: Tamam Cahit, sen arkasından gir, elimizden kaçırmayalım.
2: Tamam abi.

0: İzzet nerede?
1: Söyleyemem.
0: Sen İzzet'in yeğeni misin?
1: Evet.
0: İzzet'in yerini söyle.
1: Söyleyemem. Amcam beni öldürür.
0: Kimsenin sana bir şey yapmasına izin vermem.
1: Yapamam. Amcama ihanet edemem.
2: Abi ne uğraşıyorsun? Kırayım ağzını burnunu. Bak nasıl konuşuyor.
0: Adam gibi konuşmak için son şansın. Yoksa bundan sonra Abdüle ile konuşursun. Bir daha nişanlının yüzüne bakacak halin kalmaz.

0: Bana nasıl kıydın sen ha? Senin hiç mi vicdanın yok? Hiç mi yüreğin yok? Hiç mi namusun yok? Nevzat, ben sana iyilikten başka ne yaptım ha? Ne yaptım Nevzat?
1: Yapamam dedim yenge. Olmaz dedim. Sen yapmazsan aynını son güle yaparım dedi. Senin için yaptım. Seni korumak için.
2: Hadi amcana sıkamadın. Kendi kafana sıksaydın bari.
1: Songül, lütfen.
2: Sende o yürek yoksa bende var.
3: Dicle!
2: Bırakın! Bırakın beni! Yaşamaya hakkı yok, bırakın!
1: Yenge, yenge, yenge, beni affet, yenge.
4: İzzet nerede? Konuş.
1: Kartal'da. Top sahası.

0: Al, Davut parayı hesaba geçmiş.
1: Davut sözünü tuttu, biz de tutalım. Mete'nin payını da gönderin, başımıza bela olmasın.
0: Emredersin ağam.
1: Doktor, durum nasıl? Birazdan babası gelip İnce Hanım'ı alacak.
2: Efendim, ayağa kalkması riskli.
1: Kadını teslim etmeden ona bir şey olmasın ha doktor.
2: Tamam.
1: Sen de Davut'u buraya çağır. Nevzat'ı da gönder gelsin.
0: Emredersin ağam.

0: Abdülhamim Emasi'yi tekrar ara.
1: Ulaşılamıyor abi.

0: nasıl çıkmış? Uyuyor musunuz lan siz? Arayın bulun.
1: Ağam, Davut Bey de gelmek üzere.
2: Abi, bu herif gider ayak bize yanlış yer mi söyledi?

0: Davut da geldiğine göre doğru yerdeyiz.
1: Bu niye geldi ki buraya?
0: Atlı sıra kızını satın alacak İzzet'ten.
2: Ne yapacağız abi?
0: Giriyoruz.

0: Korumalarınız burada bekleyecekler.
1: Ünce nerede?
0: Bu tarafta.
2: Abi, bir saniye. Polat Alemdar gelmiş.
0: Sözünde durmadın. Polat Alemdar buradan canlı çıkmayacak. Yürü. Yürü diyorum.

0: Enci! Enci! Enci! Ne yaptınız kızıma?
1: Kızın iyi Davut Bey. Söz verdiğimiz gibi teslim edecektik. Ama sen sözünde durmadın.
0: Bak, bak. Bizi bırakırsan Polat'ın seni öldürmemesini sağlarım. Ha?

0: Efendim, maalesef operasyonda çok talihsiz bir şey yaşanmış. İnci Hanım'a sezaryen yaparlarken anestezik farkındalık yaşamış. 1/700 görülen bir durum. Maalesef en sık da sezaryen ameliyatlarında görülen bir durum.
1: Sağ olun.

0: Genel anestezi uygulaması için hastaya 3 farklı ilaçtan oluşan bir kokteyl verilir. Birinci grup kas gevşeticiler. Bunlar solunum dahil bütün kasları felç ederler. İkinci grup ağrı kesicilerden oluşur. Hastanın acı hissetmemesini sağlarlar. Üçüncü grupsa hastayı asıl uyutan, dünya ile bağlantısının kopmasını sağlayan ilaçlardır. Anestezik farkındalık, bilinç kaybının tam oluşmaması durumudur. Hasta ameliyatta olduğunu bilir ancak ağrı kesiciler nedeniyle ağrı duymaz. Ve kas gevşeticiler nedeniyle hareket edemez.
1: Zavallı kızım.

0: Her şeyi duydum. Gördüm Polat.
1: Biliyorum İnce.
0: İlacı. Beni tuttukları odada zerk ettiler. Niyetlerini anlamadım önce. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Kısa bir süre sonra hareket edemez hale geldi. Beni bir sedyeyle odadan çıkardılar. Konuştuklarını duyuyor. Görüyor ama kımıldayamıyor. Elbiselerimi makasla kesmeye başladılar. O zaman anladım ne yapacaklarını. Bağırmak, yalvarmak istedim ama sesim çıkmadı. Yeşil ameliyat örtülerini üstüme örttüler. Doktorun elinde neşteri gördüğüm an bir yandan acı çekeceğimden korktum. Bir yandan da bebeğim için endişelendim.
2: Doktor, kıza ne olursa olsun ben o bebeği sağlıklı istiyorum.
0: Canım acımadı. Ama ne yapıyorsa, nereme dokunuyorsa hissettim. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Sonunda yavrumu çıkardılar. Ağlamadı önce. Çok korktum. Erken doğduğu için yaşamayacak sandım. Doktor ağlatmak için çok uğraştı. Sonunda o sesi duydum. Bebeğimiz ağlamaya başladı. Bebeğimiz yaşıyor Polat. Bebeğimizi

0: Bulacağım İnce. Oğlumu bulacağım.
1: Çok mu su içtin?
2: Hadi canım.
1: Hadi bir aç ağzını.
2: Evet, çok güzel. Hadi. Bakalım.
1: Çok
2: dilini
1: güzel.
2: Uzat anneciğim. Evet, dilimizi gösterelim doktor amcaya.
1: Aferin.
2: Aç bakayım.
1: Çıkart bakayım dilini.
2: Aç kocaman kocaman.
1: Hadi çocuğum, sırtına bakalım şimdi.
2: Hadi açalım.
1: Aç bakayım.
2: Evet, çok güzel.
1: Aferin. Öksür. Öksür. Derin nefes al. Öksür.
3: Hoş geldiniz. Beyefendi, giremezsiniz.
1: Hastam var, biraz bekleyin.
4: Bizimki daha acil.
1: Anlıyorum ama hastam var, başka bir doktora gidin.
4: Biz senin bakmanı istiyoruz.
1: Tamam, tamam, sakin olun. Çantamı alıp geliyorum.
5: Verin cep telefonlarınızı. Çabuk.
3: Doktor bey.
1: Ne diyorsa yapın, sakin.
4: Yürü. Bak İzo, kardeşin, ne koyalım kardeşinin adını? Abisinin adı İzzet olduğuna göre. Polat mı koyalım İzo? Hı? Doktor, gel bakalım. Söylediğin adamı almışlar.
6: Hakan Bey iyi bir çocuk hekimidir. En iyi şekilde ilgileneceğine eminim.
4: Yani benim işim bitti diyorsun doktor.
6: Olur mu ağam? Ben sizin doktorunuzum. Sizin dilinizi benden iyi kim anlar?
4: Sen yoruldun artık. Dinlenme zamanın geldi.
6: Ben sizin yanınızda çok iyiyim. Hiç yorulmuş hissetmiyorum kendimi.
4: Yorma beni doktor. Yoruldun diyorsam yorulmuşsundur. Seni bir güzel tatile göndermek lazım.
6: Aman İzzet ağa, sana o kadar hizmet ettim.
4: Doktor, yine yanlış anladın. Öbür tarafa değil, yurt dışına. Git eşyanı, pasaportunu hazırla. İsviçre'deki çocuklara haber verdim. Seni karşılayacaklar.
6: Teşekkür ederim efendim.

0: Amanam, Polat Alemdar bunu keklik gibi avlar.
1: Polat'a oyalanacak bir şey lazım. Karısının karnından çocuğunu çıkarana alsın ki onunla oyalansın. İyi miyiz hoş? Hı?
2: Siz İzzet'e nasıl ulaştınız?
3: O bana ulaştı. İnci'ye karşılık para istedi.
2: Bunu bana haber vermeniz gerekirdi.
3: İnci'nin hayatını riske etmek istemedim.
2: Davut Bey, siz İzzet gibi bir adama güvenilmeyeceğini iyi bilirsiniz. Benden bir şey saklamıyorsunuz, değil mi?
3: Polat, herkesin sorunları çözmek için bir tarzı var. Ben senin sorun çözme biçimine karışmıyorum, sen de benimkini sorgulama.
2: Eğer söz konusu evladımın hayatıysa, ben her şeyi, herkesi sorgularım Davut Bey.
3: Senin evladınsa benim de torunum. Enerjimizi çocuğu bulmak için harcamamız lazım şimdi. Birbirimizi sorgulamak için değil.
2: Davut Bey, yine de siz öğrendiğiniz her şeyi benimle paylaşın. Böylesi daha iyi olur. Hepimiz için.

0: Hoş geldin Erhan abi.
1: Hoş bulduk Selvi'cim.
2: Selvi, misafirimize çay ver. Geç şöyle Erhan.
1: Abi hayırdır?
2: Abiniz artık hayırlı.

0: Hepinizi arkamdan getireceğim. Artiz de dahil.
1: Allah tamamını erdirsin de abi, biraz hızlı olmadı mı?
0: Yaşlanıyoruz Erhan. Kaybedecek zamanımız kalmadı.
1: Abi mutluluk senin de benim de hakkımız. Ben şahsen yanındayım. Tam gaz destekliyorum. Kızcağızın sana açılana kadar neler çektiğini ben biliyorum.
0: Yapma ya. Bir tek ben bilmiyormuşum.
1: Abi insanın sana duygularını anlatması, kendini kaldırıp bir yerden atmasından daha zor.

0: Yaşar Ağa'yla barış yapmak lazım.
1: Ne diyorsun anne? Adam geldi evimin önünde sıktı.
0: Yaşar büyük yanlış yaptı. Ya da muhtemelen onun haberi bile yok. Yanlışı İlhan yaptı. Şimdi haklı olan, yani eli kuvvetli olan sensin. Eğer Yaşar Ağa'ya elini uzatırsan affetmiş olursun. Bu alemde affeden her zaman büyük olur.
1: Oldu olacak, tekrar ısım olalım.
0: Daha Yaşar'ı götürecek kadar güçlü değilsin. Gerekirse onu da yapacaksın güçlü olmak için. Günü gelene kadar sabretmesini bileceksin.
1: Anne!
2: Çakır! Polisler gelmiş.
1: Mühim bir şey yok, şikayetçi değiliz. Bak anne!
2: Seni almaya gelmişler.
0: Normal. Herkes seni tanıyacaksa polis de tanıyacak. Dik dur. Taviz verme.
1: Bekletmeyelim o zaman polis arkadaşları.

0: Reis, birkaç gün bırakmazlar. Biraz eşya hazırlayayım götürün. Oradan da ayrılmayın.
1: Tamam efendim.
2: Ne oldu bir sen? Gel Leyla'cığım. Birazdan istihbarat bölge başkanı gelecek. Senin de burada olmanı istedim.
3: Benimle ne ilgisi var?
2: Soruşturmaları ben yapmıyorum canım. Siz yapıyorsunuz. Ha,
3: öğreteceksin yani bize savcılığı.
4: Hakim hanım, istihbarat bölge başkanı geldi. Buyurun.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Buyurun.
5: Hakim hanım, dosyayı inceledik. Maalesef birçok haber elemanımız artık bizimle çalışmak istemiyor.
3: Sizde görev yapan bazı şahıslar Gladio'ya hizmet ediyor.
5: Savcı hanım, bu büyük bir itham. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
3: Sorgulardan edindiğimiz kanaat bu. Türkiye'deki Gladio soruşturmasını itibarsızlaştırmak için örgütü kullanıp eylem yaptırıyorlar.
5: Her kurumda bir Gladio var. Sizin kurumda yok mu?
3: Ben kendi şahsımı konuşuyorum. Benim kimseyle bağlantım yok.
5: Bizim ondan bir şüphemiz yok. Size de bu yüzden geldim. Bölgede, Irak'ta, İran'da, Suriye'de devlet olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız bazı stratejik hedeflerimiz var. Bizi engellemek isteyenler, bölgede Türkiye'nin aktif rol almasını istemeyenler devlet içinde, kurumlar arasında çatışma yaratmak istiyorlar.
2: Göz göre göre suç işleyenlere karşı

0: İşlem yapmayalım mı? İstihbarat elemanı diye adamların her türlü suçu işlemesine göz mü yumacağız?
1: Siz El-Kaide'ye sızdı diye yargılanan CIA ajanı duydunuz mu hiç?
2: Amerika bizi ilgilendirmez. Biz onların ne olduğunu iyi biliyoruz. Onun için de onların usullerini benimseyemeyiz.
1: Bizim elemanlarımız gerekirse ölümü, gerekirse bir ömür hapis yatmayı göze almış adamlar. Suçunu sabit gördüklerinizi gerekirse cezalandırırsınız. Ama bunu kamu önünde yapmak hem vatandaşlarımızın, hem bölgede bize umut bağlamış insanların, hem de kurum çalışanlarının moralini, motivasyonunu bitirir. Bunu da en çok Gladio ister.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gerekli hassasiyeti siz de, biz de gösterin.
1: Biz teşekkür ederiz Hakim Hanım. Savcı Hanım.
0: Adamı bir dövmediğin kaldı.
2: Bir sen ben vicdan azabından ölüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Vicdan azabından öleceğine git adamın yanında dur.

0: gelişme var mı usta?
1: Yok Memati. İzzet'i küçümsemenin bedeli ağır oldu.
0: Usta kendine haksızlık etme. Sen kimseyi küçümsemezsin. Bugüne kadar böyle görülmedi ki.
1: Memati, herif ameliyathane kurmuş, doğum yaptırmış. Ya, bu nasıl bir psikopatlık ya?
0: Elbet biz de ona bir ameliyat yapacağız usta.

0: Usta sırası değil ama seni bilmen lazım. Selvi ile evleneceğim.
1: Olması gereken buydu. Kızın gözü senden başka bir şey görmüyordu Memati. Sen ne zaman görmeye başladın?
0: Usta ben de farkındaydım da kızı ölçüyordum. Çocukça bir heves mi yoksa gerçek mi diye. Ama bugün anladım. Kusura bakma, sana bu halinde bundan bahsediyorum.
1: Memati, sen ol. Yapmak istediğin hiçbir şeyi erteleme.
0: Usta, Nesrinler bir taraftan, Yaşar bir taraftan konuşup duracaklar.
1: Sen mutlu olmana bak kardeş. Konuşur konuşur çenelerini yorarlar. Başka da bir şey olmaz.
0: İtibarımıza gölge düşürmek istemem. Abisinin emanetine ihanet etti. Yeğeni sayılan kıza yan gözle baktı diyecekler.
1: Allah'ın emriyle kendine eş alıyorsun Memati. Yanlış bir şey yapmıyorsun. Ben her zaman aldığın kararın arkasındayım.
0: Usta sen yanımda olduktan sonra topla tüfekle gelseler umurumda olmaz.

Polat Alemdar, ben senin gibi bebek katili değilim. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğlum.

Uyandın mı sen oğlum? Gel bakalım. Hoppa. Bak ayıcını da aldık. Hadi gidelim odaya. Gel bakalım. Benim oğlum korkmaz. Değil mi oğlum? Bak odamıza geldik. Hadi bakalım şöyle geç. Hop bunu da koyalım.

0: Başkanım, bu kadar silah metropol için çok değil mi? Ne yapacağız bunlarla?
1: Halkımıza dağıtacağız. Artık gerilla mücadelesi misyonunu tamamlamak üzere. Bundan sonra mücadelemiz devrimci halk savaşı şeklinde sürecek.
0: Başkanım, burası bizim halkımız için kuracağımız devletin toprakları içerisinde değil mi?
1: Sen bu metropolde bizim halkımızdan kaç nüfus olduğunu biliyor musun? TC'ye halkımız neredeyse mücadelenin orada olduğunu hissettirmek zorundayız.
0: Tamam da başkanım, metropoldeki adam ne anlar savaştan? O zaten ekonomik savaş, geçim savaşı veriyor.
1: İşte senle benim farkım bu. Sen şimdiki kuşakların derdindesin, ben gelecek kuşakların. Halkımızın çocukları evlerinde bu silahlarla büyüdüğünde o silahın özgürlüğü olduğunu anlayıp ona sarılacaktır.
0: Başkanım, evine silah alamayanları ne yapalım?
1: Silahlanmayı reddedenlere en güzel cevabı bu silahlar verecektir. Ha, bu arada feodal İzzet para gönderdi mi?
0: Başkanım, İzzet'in başı belada. Polat Alemdar'ın çocuğunu kaçırmış. Rahat hareket edemiyor.
1: Bana bak, yerini bildirsin, acil görüşmem lazım. Alacağımız birikti. Eğer ödemeden ölürse Şahmaran Başkan faturasını bize ödetir.
0: Anlaşıldı başkanım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Günlüğünün 24 saati.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla, kötü kokuları podla, kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saat

0: saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Safet. Sen söyle bakalım.
12: Portalist, fırsatçı demek. Kendi şahsi çıkarından başka hiçbir şeyi önemsemeyen demek.
11: Dedin mi İmdat?
13: Duydum dayı.
11: Bir cümle içinde kullan. Misal ver.
13: Saffet tam bir oportunist.
11: Bunu kabul ettim say. Evet. Geldik ikinci soruya. Komprador ne demek?
13: Dayı, Joker hakkımı şimdi kullanmak istedim. Bizim belediyedeki Nuri dayıyı aramak istedim.
11: Son kararın mı? Oğlum ben o Nuri'yi hiç sevmem. Hem Joker'in gitti hem $1000'ın gitti.
14: Ne o Zaza? Memurluk sınavlarına mı gireceksin?
11: Sayında örgütçülerle iş yapmaya başladık. İmdata onların lisanını öğreteyim. Ama bu yaştan sonra benim konuşacak halim yok.
14: Sen onların jargonunu öğrenmeyeceksin Zaza. Onlara bizim jargonumuzu öğreteceğiz.
11: İmdat, onu de hele. Jargon ne demek?
13: Ondan kolayı ne dayı? Her sabah kahvaltıda yarım kilo yediğimiz pastırmanın gavurcası. Danası var, hindisi var, tavuğu var.
14: Dana, hindi. Saçma sapan boş şeylerle uğraşıp durmayın.
11: Esas sen boş şeylerle uğraşsın. Örgüt elma mı ki Ikea böylesi?
14: Elma gibi ikiye değil Zaza. Ben örgütü nar gibi 1000 parçaya böleceğim.
13: Aha bunu bileyim dayı. Emperyalistlerin taktiği. Böl, parçalaya yönet.
11: Narda var lele. Narda var lele.
15: Aman da aman.

0: Hasta nerede?
1: Hasta yok doktor. Hasta olmasınlar diye getirttik seni.
0: Anlamadım.
1: Bu İzo. O da kardeşi Polat. Bundan sonra bunlara sen bakacaksın.
0: Muayene edip gideyim o zaman ben.
1: Doktor, ben seni sevdim. Seni hiçbir yere bırakmam.
0: Benim ailem var, hastalarım var, burada kalamam.
1: Doktor, sen buradan canlı çıkmadıkça ne ailene faydan olur ne de hastalarına. Onun için sen benim dediğimi yap, tosunlarıma iyi bak. Yoksa külahları değişiriz. Hadi bakalım, gel İzoş. Al bakayım bunu.
2: Aferin Cemal. Senin akıllı davranacağını biliyordum.
3: Teklifini düşündüm. İki şartım var.
2: Söyle bakalım, neymiş şartların?
3: Birincisi, benimle temas kurmayacaksın. Gerektiğinde ben Zaza üzerinden temas kurarım. Çok önemli bir şey olursa yine Zaza benimle temas kuracak.
4: Ya koskoca Zaza'yı ettiniz çift taraflı ajan.
2: Ajan değil Zaza. Sen ara bulucusun.
5: Birleşmiş Milletler gibi değil dayı.
6: Ben arada kalmayı sevmiyorum.
2: Tamam da senden başkası da bu işi kaldıramaz Zaza.
4: O zaman bana kıramayacağın bir teklif yapın. İster kapalı zarf, ister açık usul.
2: Bu işin sonunda büyük para kazanacaksın.
6: Değişin.
4: O zaman ben sizin lafınızı bölmeyeyim. İmdat. Oğlum bak, ne yiyorlar, ne içiler, hadi.
2: İlk şartın tamam Cemal. İkincisini dinleyelim.
3: Benim örgütteki yerimi korumam için İzzet'in yaşaması lazım.
2: Ha, bak şimdi. Onu Azrail'le konuş diyeceğim ama bu saatten sonra o bile Polat'a engel olamaz.
3: İzzet giderse örgütün para akışı alt üst olur. Bunun bedelini de bana ödetirler.
2: O zaman senin tek şansın Polat'ın çocuğu. Polat çocuğunu alabilirse İzzet'in ömrünü biraz uzatabiliriz.
6: Tilki yanlış kümese girmiş. Bu da gideceği o kümestir, ben size diyeyim.
7: Koyun şöyle.

0: Sen sözünü böyle mi tutuyorsun?
1: Benden istediğinizi fazlasıyla yaptım. Ne oldu? İzzet İnci Hanım'ı bırakmadı mı?
0: O manyak kızımı ameliyat ettirip torunumu çalmış.
1: Üzüldüm. Ama ben size verdiğim sözü yerine getirdim. İzzet'in ne yaptığı beni bağlamaz.
0: İzzet hem seni hem beni rezil etti. Sen bana maval okuyorsun.
1: Davut Bey, gelip benden iyilik istediniz. Geçmişte olanlara rağmen size iyi niyetle yardımcı olmaya çalıştım. Beni iyilik yaptığıma pişman etmeyin.
0: Ben İzzet'le seni yaşadığınıza pişman edeceğim. Siz ikiniz aklınızca bana kumpas mı kuruyorsunuz?
1: Sabrımın sınırına geldin. İleri gitme.
0: Sana hatanı telafi etmen için son bir şans vereceğim. İzzet'i bul. Yoksa geçmişte yaptığımdan beter ederim seni. Ömrünün geri kalanını

0: Polat Alemdar içeride mi?
1: Haber vereyim. Abi kara geldi.

0: Haber var mı?
1: Yok. Sen niye geldin?
2: Örgütün yeni metropol sorumlusunu bizle çalışmaya ikna ettim. Ama işte bir sıkıntı var.
1: Olmazsa şaşardım.
2: İzzet'le ilgili.
3: İzzet örgüte mi sığınmış?
2: Bir nevi öyle. Örgütteki adamım İzzet ölürse çok büyük yara alacak.
3: Kara, sen kafayı mı yedin? Çocuğum İzzet'in elinde, sen neden bahsediyorsun ya?
2: Polat Alemdar, şimdi ben bir şey söylemiyorum. Çocuğunu alalım ama İzzet'i öldürmeyi biraz ertele diyorum.
4: Oldu. İstersen İzzet'i koruma altına da alalım.
3: Benim için her şeyden önemli olan çocuğumun güvenliği. Ama örgütün sözüne itibar edemem. İzzet örgüt şerefli mi?
2: Ya şimdi örgütün durumdan haberi yok. Her şeyi benim adamım ayarlayacak. Kefili de benim.
3: Oğlumu bulmama yardım edersen İzzet'in ölümünü ertelerim. Ama ben seni bilir, seni tanırım. Bir terslik olursa hesabını senden sorarım.
2: Tamam. Ama bak, 3-4 ay yaşaması lazım İzzet'in.
3: Tamam dedim Kara, uzatma. Git adamına söyle, çocuğun yerini öğrensin.

0: Abi, yeğenimiz için her yolu deneyeceğiz tabii. Ama bunlarla pazarlık bitmez.
1: Ne pazarlığı Abdülhak, kalk. Yürü.

0: Polat Alemdar'ın yarası kanamış. Gelsin bir daha baksın diyor.
1: Zorla yaptırdı. Benim günahım yok.
0: Senin aldığın nefes bile günah.

0: Aa, dedi işte ben televizyonda bu resmi görmüştüm.
1: Güzel kızım, senin hiç oyuncağın kalmadı. Bütün oyuncaklarını getirdin.
0: Dedi sen bana alırsın yenilerini. Ama televizyonda gördüm, Van'daki çocukların hiç oyuncağı yokmuş.

0: Hoş geldiniz. Kusura bakmayın beklettiğim için.
1: Merhabalar İlhan Bey. İyi kalpli kızım. Televizyondaki kampanyanızı görmüş. Oyuncaklarını toplayıp bana geldi. Dedeciğim bunları Van'daki kardeşlere gönderelim dedi.
0: Özellikle çocuklarımızın duyarlılığı bizi çok sevindiriyor.
1: Milletimizin yardımlaşma duygusu çok kuvvetli. Ama bazen biz büyükler çocuklarımız kadar duyarlı davranamıyoruz.
0: Öyle maalesef. Oysa biz büyükler yıkılan her şeyi yerine koyabileceğimizi düşünürken çocuklarımızın yıkılan hayallerini, umutlarını hep göz ardı ediyoruz. Bu sebeple Türk Kızılay Çekmeköy Şubesi olarak her çocuğa bir oyuncak kampanyası başlattık.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Deprem bölgesindeki o ağır şartlarda yapılabilecek çok güzel bir kampanya başlatmışsınız.
0: Deprem bölgesinde şartlar gerçekten çok ağır maalesef.
1: Şartlar ne kadar ağırsa yardımlaşmanın da o kadar kuvvetli olması lazım. Felaket sadece bir ilimizin değil, hepimizin felaketi. Bu felaketten dolayı mağdur olan insanlarımızı el birliğiyle ayağa kaldırmak lazım. Bu hem milli hem de insani vazifemiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz.
2: Abi, kara diğerlerine benzemez. Çok yaklaştı. Fark edecekler.
3: Abdülay, mesafeyi uzak tutarsak zaten kaçıracağız.
4: Balatlar aynadan görünüyor mu?
5: Yok abi, takip etmiyorlar.
4: Sen şuradan kalabalığa gir. Polat illaki takiptedir.

0: seni çok özledim. Ne oldu sana?
1: Bir şeyim yok. Hasta oldum biraz.
0: Sen evde olsan ben sana bakardım.
1: Biliyorum tatlım.

0: Gel Elif, İnci Hanım biraz dinlensin. Biz seninle sonra yine geliriz.
1: Hayır, ben İnci'nin yanında kalacağım.
2: Sen şimdi git. Bir güzel dinlen ki ben eve gelince bana bakarsın.
1: Tamam ama çabuk gel eve.

0: Hüsnü Bey. Bir haber var mı?
1: Çok şükür bebeğin sağlıklı olduğunu öğrendik.
0: Nasıl öğrendiniz? Polat buldu mu oğlumu?
1: Henüz değil efendim. Ama ismini ağzıma almak bile istemediğim 5 harfi terbiyesiz bebeğin kamera görüntülerini göndermiş Polat Bey'e.
0: Benden nasıl saklarsınız Hüsnü Bey?
1: İnce Hanım, CD'de inceleme yapıyorlar ipucu elde etmek için.
0: Hüsnü Bey, yalvarırım bana o görüntüleri getirin. Yavrumu bir kez göreyim.

0: Alın bunu.
1: Abi nereden buldun bunu?
0: Evinden.
1: Abi nereye gidiyorsun?
0: Abdül'e söyle, konuştursun işte Erhan.
1: Abi Abdül'e yok.
0: Nereye gitti artist?
1: Abi Polat abiyle çıkmışlar.
0: Yorma beni Erhan. Gelince verirsiniz adamı işte.
1: Abi gözünü seveyim. Polat abi darmadağın. Toparlayabilirsen sen toparlarsın.
0: Oğlum ben bu halde ona destek olamam. Onun halini gördükçe aklım Ali Memati geliyor. Eminim o da beni görünce umutsuzluğa kapılıyor.
1: Abi

0: Dön bakayım öbür tarafında. Ucuz kurtulmuşsun. Normalde ayağına da bir iki tane mermi sıkması lazımdı. E tabi Polat da yaşlandı.
1: Abi ne yapacağız? Polat Alemdar eninde sonunda bulur İzzet'i.
0: Bulamaz. Sen Zaza'ya haber gönder. Cemal'le görüşsün. Çocuğa zarar gelmeyecek biçimde İzzet'i kaldırsınlar.
1: Abi örgüt çocuğu kullanmaya kalkmasın.
0: Öyle bir şey yaparsa Cemal açığa çıkar. Bu riski göze alamaz. Hadi bin.
2: Kiminle husumetin olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Niye sıktılar sana?
1: Alem der ki beni severse eğer. Kimseyle husumetim yok. Kimseden şikayetim yok.
2: Yaşar Katırcı'yla husumetiniz varmış. Yaşar yaptırmış olabilir mi?
1: Onu Yaşar'a sorun. Ben bana sıkanabilsem zaten burada dikilmem. Gider hesabımı kendim görürüm.
2: Bana artistlik yapma. Sana ne soruyorsam adam gibi cevap ver.
1: Benim kimseye verecek hesabım yok. İşleminizi yapın.

0: Polat Bey, ben sizin ve çocuğunuzun hayatını kurtardım. Ben olmasaydım ne siz yaşardınız ne de çocuğunuz.
1: Abdurrahim, doktor bey bayağı borçlanmışız. Borcumuzu öde.

0: Sana yeterince borçlanmışım. Daha fazla borçlanmak istemem.
1: Yapmayın! Yapmayın!
2: Sekiz parmağın daha var.

0: İzzet'in nerede olduğunu söyle, kafana sıkalım.
1: Bilmiyorum, bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Gözlerimi bağladılar. Nereye götürdüklerini görmedim.

0: Zeta, sen aklını mı kaçırdın? Ticaretine bakacağını TC'nenko adamın adamıyla dalaşıyorsun.
1: Bu da benim özel zevkim. TC'den bu kadar korkuyorsunuz da niye isyan ettiniz?
0: Orada dur. Bizimkisi korku değil, taktik strateji. Senin feodal sapkınların bizi ilgilendirmez. Ama ticaretimizi aksatırsan, o zaman mevzuya biz de dahil olmak zorunda kalırız.
1: Sen canını sıkma. Akşama paran gelecek. Bu mesele benim şahsi meselem.
0: Zeta, o hattın önemini bilmiyor musun sen? Hat koparsa Altay örgüte para gitmez. Biz böyle bir riski göze alamayız. Sen şu Alemdar'ın çocuğunu bize ver. Biz bu meseleyi çözelim.
1: O artık benim çocuğum. Senin Ferişte Han gelse alamaz. Canımı daha fazla sıkma, var git.
2: İlhan, alt tarafı Mete'ye tavla oynamaya gidiyoruz. Bu kadar koruma ne? Sen bana bir tıfıldan korktu mu dedirteceksin?
3: Ağam, bu Pusattoy nerede ne yapacağını bilmez. Tedbirimizi alalım diye düşündüm.
2: İlhan, Pusat yapacağı toyluğu yaptı. Sen ne toyluk yaptın, bana onu söyle.
3: Ben ne yapacağım ağam?
2: İlhan!
3: Ağam, ben size sormadan bir iş ettim ama...

0: Efendim, İzzet Ağa haber göndermiş size. Davut Bey'den aldığı paranın kalanını da gönderecekmiş.
1: Uyanık İzzet. Kimden alacağını, kime vereceğini biliyor.
0: Ne yapmamızı emredersiniz?
1: Parayı gönderirse karışmayın.
2: Efendim, Yaşar Ağa geldi.
1: Hoş geldin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk.
1: Bugün şanslı günümdeyim. Çok paranı alacağım.
3: Para senin itin olmuş. Bugün hiç oynayacak moralim yok. Sana sözüm olmasa vazgeçerdim.
1: Hayırdır? Kim bozdu moralini?
3: Ya şimdi senin de moralini bozmayayım. Mühim değil.
1: Yaşar, yenileceksin diye bahane uyduruyorsun.
3: Ne bahanesi? Dünkü çocuk gelmiş bize posta koyuyor. Benim adamım da çocukluğa çocuk oluyor. Beni aleme kepaze edecekler.
1: Kim o çocuk?
3: Pusat Çakır. Aklı sıra baba olmaya karar vermiş.
1: Sen böyle küçük işleri kafana ne takıyorsun? Bizim çocuklara söylerim, alır ezerler. Bir daha da bırak mafya babası olmayı. Aile babası olmaya bile tövbe eder.

0: Murat Alemdar. Ben senin gibi bebek katili değilim.
1: İnce Hanım, dikişleriniz.
0: Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna.
1: İnce Hanım.

0: Cahit.
1: Siz bakmaya devam edin. Efendim abi.
0: Şu karşıdaki bankanın güvenlik kayıtlarını bir kontrol edin. Binayı cepheden görüyor.
1: Tamam abi.

0: Efendim Hüsnü?
1: Efendim, İnci Hanım bayıldı.
2: Düşerken dikişleri atmış.
3: Ya niye ayağa kalkmasına izin veriyorsunuz?
1: Efendim, psikolojik destek vermek için çocuğun CD'sini izlettirdim. Motivasyon fazla geldi.
3: Manyak mısın lan sen?
1: Alo? Alo?
3: Manyak lan bu.
1: Sesiniz gelmiyor Polat Bey. Alo? Alo?

0: Savcı Hanım, iyi günler.
1: Hüsnü Bey, yine kime ne oldu?
0: Teessüf ederim Savcı Hanım.
2: Benim telefonlarım dinlenmiyor mu?
0: Ben bugün Polat Alemdar Bey'in hastaneden sorumlu sağ kol yardımcısıyım. Hemen gelmezseniz birazdan ben fena olacağım.
1: Ne diyorsunuz Hüsnü Bey? Ne olacak size?
2: Savcı Hanım, Polat Bey buraya geliyor.
0: Bence size ihtiyacı var. Yoksa hırsını benden alacak.
1: İşim var Hüsnü Bey, şimdi gelemem. Ne var be sen? Niye bakıyorsun öyle?
3: Niye gitmiyorsun hastaneye?
1: Vicdan azabından ölüyorum bir sen. Nasıl gideyim?
3: Yapma Leyla. Seninle ne alakası var?
1: Polat o an benim yanımda olmasaydı bunlar olmayacaktı.
3: Senin bir suçun yok. Ama ola ki öyle hissediyorsun. Yine de yanlarında olmak, onlara destek vermek için elinden geleni yapman gerekir.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar, geç.
1: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
0: Devrelerim şişti hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ah, şarj olmaya.
2: Hoş 5'i durdurabilirsem.
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indi,

0: Kör parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere kart doğrudan bir dünya tatlılık.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink sat. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Niye geldin?

0: Ne oldu?
1: Yapamıyorum.
0: Neyi yapamıyorsun?
1: Seni cehennem vur yetincimi senden çıkarmayayım.
0: Çıkar. Hiçbir yere gitmiyorum. Annem mi seni aradı?
1: Dünyanın merkezi sensin değil mi? İlla her şey seninle alakalı olacak.
0: Polat abim yok dedi.
1: Lan Polat abi mi kaldı? Adam oğlum diye inliyor. O inledikçe ben onun yüzüne bakamıyorum. Baksam da Ali'nin madden başka bir şey göremiyorum. Allah aşkına git.
0: Ben gidince mesele çözülecek mi?
1: Kızım, anlamıyor musun? Bittim. Ali Memati'nin ateşi küllenmeden aynısını ustada görüyorum.
0: Bunun için mi yalnız bıraktın, buraya geldin?
1: Ulan adam benim yüzüme baktıkça kafasını çevirecek. Senin oğlun öldü, benim oğlum da ölecek diyecek.
0: Ali Memati öldüğünde Polat abi senin yanında değil miydi?
1: Her zaman benim yanımdaydı.
0: O sırada Polat abi Elif'in öldüğünü biliyordu, değil mi?
1: Evet.
0: Peki sen Polat abiye bakınca demin söylediklerini mi düşündün?
1: Ya.
0: Memati. Daha çocuk ölmedi. Biri çökecekse o Polat abi, sen değilsin. Acıyı da sevinci de birlikte paylaşacaksınız. Kalk. Abi dediğin adamın yanına git. Sızlanacak zaman değil.
1: Ulan Selvi. Sen böyle ol. Ben seni sırf bu dünyada değil, öbür dünyada da severim.
2: Efendim, İnce Hanım durumu gayet daha iyi. Gereken bütün müdahalelerin yapılmasını bizzat temin ettim.

0: Geçmiş olsun Çakır.
1: Eyvallah reis.
2: Pusat Çakır. Bizimle geliyorsun.
1: İçeride ifademi verdim, siz kimsiniz?
2: O ayrı bu ayrı. Bir de biz alacağız ifadeni.
0: Çakır yeni çıktı, bir dinlensin, sonra biz istediğiniz şubeye geliriz.
2: Sen avukatı mısın onun? Alın bunları.
1: Tamam reis, bir ifade de bunlara verelim, bir şey olmaz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Efendim merhabalar, ben de Elma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün tarih, turizm, kültür, sanat, tarım, hayvancılık, gastronomi şehri Afyonkarahisar'dayız. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Efendim dop dolu çok renkli bir Afyonkarahisar bölümü sizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın. Şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Afyonkarahisar'da tüm hızıyla tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün gastronomi şehri Afyonkarahisar'da sizlerle birlikte keyifli bir tura çıkıyoruz. Afyon'a dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz programımız başladı bile.

Afyon Karahisar Mevlevihanesi şehre geldiğinizde mutlaka görülmeli. Mevlevi Hanenin tarihi dokusu son derece etkileyici.

Efendim Afyon tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahip ve buraya gelen turistler için, misafirler için tarihsel anlamda son derece zengin bir rota oluşturuyor. İşte o rotanın çok önemli bir parçası da şu anda içinde bulunduğumuz Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi. Efendim içinde bulunduğumuz Mevlevi Hanesi'nin şöyle bir özelliği var. Konya Mevlevi Hanesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük Mevlevi Hanesi olma özelliğine sahip. Evet, buram buram tarih kokan 13. yüzyıldan kalan bir miras. Afyon Mevlevi Hanesi söz konusu olduğunda Sultan Divani'yi de konuşmak lazım. Çünkü dünyada Mevleviliğin yayılmasında çok önemli bir isim. Peki Sultan Divani kimdir? Sultan Divani Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunudur. Ve dünyada Mevleviliğin yayılmasında çok önemli etkisi vardır, çalışmaları vardır. Ve değerli izleyenler şu bilgiyi de vermek istiyorum. Dünya üzerinde 104 adet Mevlevi hane var. Ancak bunların çok azında asithane özelliği var. Peki nedir bu özellik? Yani burada hem dergah var, aynı zamanda o dönemde derviş de yetişiyordu. Yani hem dergahın olması hem de derviş yetişiyor olması bu özelliği kılıyor ve var ediyor Mevlevi hanelerde.

Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Matbaa Şerif'teyiz, mutfak kısmındayız. İlk defa işte derviş olmak isteyenler, ki onlara Nevniyaz deniyor, buraya geliyorlar Matbaa Şerif'e, yani mutfağa. Burada zorlu bir eğitimden geçiyorlar. 18 aşamadan geçip o verilen zorlu görevleri tamamladıktan sonra 1001 günlük bir eğitime giriyorlar ve ondan sonra Mevlevi dervişi oluyorlar. Yani 1001 gün boyunca çile çektikten sonra ve birçok zor aşamadan, eğitimden geçtikten sonra derviş olabiliyorlar. Peki burada neler yapılıyor? Efendim Nevniyaz teneşir taşına oturuyor. Bakın ilk geldiğinde olay teneşir taşıyla başlıyor. İşte ölünce de yine teneşir taşından uğurlanıyor. Şimdi 3 gün boyunca aşçı dede Nevniyaz'ı, yani buraya ilk defa gelen derviş adayını gözlemliyor. Yapabileceğine inanılırsa kalıyor. Burada verilen 18 ayrı görevi yerine getirmek zorunda. İşte ne bileyim, aşçılık, bulaşıkçılık, tuvalet temizliği gibi gibi birçok zor görevi yerine getirmek zorunda Nevniyaz. İşte yerine getirirse, başarılı olursa ondan sonra 1001 gün artık dergahta, Mevlevi hanede eğitim başlıyor. O da zor, kolay değil. 1001 günün sonu da ancak derviş olabiliyor. Evet, şimdi Mevlevilikte kalp kırmak, gönül kırmak yok. 3 gün boyunca gözlemleniyor Nevniyaz, ama yapabileceğine inanılırsa, bakın ayakkabıları Nevniyaz'ın içeri dönük bir şekilde bırakılıyor. Eğer yapacağına inanılamazsa, yani başarısız olacağına inanılırsa, ayakkabıları dışa doğru çevriliyor. Yani sen yapamazsın denmiyor ama bir takım mesajlarla derviş olamayacağı vurgulanıyor. Burada da Mevlevilikte sofra adabı anlatılmış. Bakın birisi su içerken hiç kimse yemeğine dokunmuyor. Yani birbirlerine olan saygının göstergesi. Evet, derviş odalarının bulunduğu bölümdeyiz. Efendim Posneşi'nin hücresi. Ne demek Posneşin? Aslında manevi anlamda en üst rütbedeki kişi. Posta oturan, post sahibi demek. Mevlevi hanenin en üst mertebesi. Post Hazreti İbrahim'in kurban hadisesini hatırlatır. Bakın kırmızı bir post üzerine oturuyor Postneşin ve vuslatı temsil ediyor kırmızı post. Evet değerli izleyenler, mükemmel bir canlandırma. Her yerde Afyon'un geleneksel sanatı keçe var. Burada da hücre neşim var. Kendisini Mevlevi hanenin hizmetine adamış derviş. Efendim burada da Mesnevi Han var. Mesnevi okuyup yorumlayan şahıs. Ve hattat, güzel yazı yazan sanatkar. Osmanlı döneminde Mevlevi hanelerde çok önemli hattatlar ve bestekarlar yetişmiş. Bakın burada hat sanatını icra eden bir dervişimiz var.

Mesnevi Han var, Kur'an okuyor ve diğer bölümde de bakalım ne var. Burada çok ama çok önemli bir detay var. 17. yüzyılda işte Destina Hatun ve Güneş Hatun Mevlevi Hane'de idarecilik yapan kadın Çelebiler. Evet, gerçekten aslında çok nadir görülen bir durum. Destina Hatun ve Güneş Hatun burada Mevlevi Hane'de idarecilik yapmışlar.

0: İzleyenler, programımız Afyon'da tüm hızıyla keyifli keyifli, lezzet dolu, sohbet dolu devam ediyor. Efendim, Afyon söz konusu olduğunda tarihi, turizmi, kültür, sanatı, tarım, hayvancılığı tabii ki konuşmak lazım. Ancak ve ancak Afyon söz konusu olduğunda gastronomi mutlaka ama mutlaka konuşmak lazım. Çünkü burası gastronomi şehri. UNESCO'dan tescilli bir mutfağa sahip ve buram buram gastronomi kokan bir şehir. Hakan ustamızın misafiriyiz. Masamızı donattı. Efendim, gördüğünüz gibi masamız şahane, gözümüz gönlümüz şenlendi. Hazırlayanların, ustamın ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ustam, merhabalar.
1: Öncelikle gastronomi şehri Afyon Karahisar'a hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Sizin için gördüğünüz gibi Afyon'un yöresel yemeklerini hazırladık. Coğrafi işaretli, tescillidir yemeklerimiz, siz de biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Afyon'un.
0: Ustam, neler yapmışsın?
1: Burada bizim Afyon'a has patlıcan kebabımız var. Altı patlıcan, üstü kuşbaşı etli. Fırında pişer. Çok güzel.
0: Şahane.
1: Yemektir. Burada çullama köftemiz var.
0: Evet.
1: Şöyle bir tatlarına bakalım.
0: Evet, çullama yine Afyon'un olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Bakın şöyle. İçinde ne var?
1: İçerisinde düğü var, kıyma var.
0: Düğü, bulgur.
1: Evet. Biz düğü deriz.
0: Çok güzel.
1: Baharatları var.
0: Ustam şahane.
1: Afiyet
0: çok
1: olsun.
0: Evet, bu ne de? Beşamel soslu.
1: Bu da saray mutfağından beşamel soslu, kaşarlı, elbasan tavamız.
0: Tamam, bunlar?
1: Burada acılı severlere güveçte acılı tavamız.
0: Evet.
1: Burada orman kebabı,
0: evet,
1: sebzelerden. Burada zeytinyağlı börülcemiz var.
0: Börülce, evet, şahane. Burada, bir dakika şöyle biraz burada, heyecan yarat Hakan Ustam. Orada ne var acaba?
1: Burada asıl Afyon'u temsil eden var.
0: Önemli bir sembol.
1: Evet.
0: Gastronomi anlamında acaba,
1: evet,
0: nedir? Coğrafi
1: açıyoruz,
0: işaret belgesi
1: açıyoruz,
0: var.
1: Açıyoruz.
0: Açtık. Buyurun size
1: Afyon
0: kebabı. Buranın olmazsa olmazı. Şimdi efendim, dikkat ederseniz masamızdaki yemekler et ağırlıklı. Çünkü niye?
1: Evet.
0: Afyon eti
1: Afyon,
0: seviyor.
1: Evet.
0: Çok seviyorsunuz
1: eti. Gelen misafirlerimiz de eti seviyor. Geldiği zaman et yemek istiyor. Bu da yine saray mutfağından.
0: Tamam.
1: Zülbiye kebap.
0: Tamam.
1: Arpacık, soğanlı, sarımsaklı, nohutlu. Ve
0: safran
1: 12...
0: var mı?
1: Var.
0: Var.
1: Safran. 12 çeşit baharat var içerisinde.
0: Evet. Saray yemeği.
1: Evet. Saray
0: bu
1: mutfağından.
0: Nedir?
1: O Afyon'un da olmazsa olmazlarından patlıcan musakkamız, nohutlu.
0: Evet, patlıcan
1: nohutlu
0: önemli
1: musakka.
0: Afyon için.
1: Burada pideli yine kuzu tandırımız var.
0: Evet, işte benim favori yemeğim. Acaba nedir?
1: Acaba nedir? Afyon'un coğrafi işaretli göce köttüsü.
0: Ben bayılıyorum buna.
1: Köttü diyoruz biz.
0: Köttü.
1: Evet.
0: Göce köttüsü, öyle köfte falan demiyoruz.
1: Aynen, göce köttüsü diyoruz.
0: Ustam yapmış elleriyle, ben yemez miyim?
1: Sarımsağı çok seviyorum diye sarımsağını da biraz fazla kattım ama.
0: Çekim yapıyorum Hakan Ustam, keşke katmasaydı.
1: Nasıl?
0: Şahane. Benim favorim zaten, çok güzel yapmışsın, hakkını vermişsin.
1: Şimdi...
0: Ve çorbalar. Afiyet.

0: özgü nefis bir çorba var. Nedir o?
1: Şimdi Afyon'a özgü burada şöyle etli bizim düğün çorbası dediğimiz tandır çorbamız var.
0: Coğrafi işareti var.
1: Coğrafi işaretli.
0: Bu da çok güzel. Kemik şahane suyuyla. Ben bayılıyorum buna.
1: Kemik suyuyla. İçerisinde kaymak da var bunun tabii.
2: Kemik suyuyla terbiyeyi bağlıyoruz. En son kaynama aşamasında da bir kaymak atıyoruz içerisine.
0: Şahane oğlum. İçinde kaymak var.
1: Tabii.
0: Dolmalar tabii. Afyon'un olmazsa olmazı.
1: Afyon'un olmazsa olmazı. Zeytinyağlı yaprak sarmamız. Bu da düğüden yaptığımız etli yaprak sarmamız.
0: Evet. Afyon şimdi, söz konusu olduğunda keşkeyi evet. konuşmak lazım.
1: Şimdi keşkeğimiz 12-13 saat taş fırında pişiyor.
0: Tamam.
1: İçerisinde lola kemiği, bitümer, buğday ve nohut ve tuz var.
0: Hı hı.
1: En son fırından geldiği zaman kemikleri alıyoruz içerisinden. İliklerini içine silkip tahta kaşıkla dövüyoruz.
0: Şimdi keşkeği yapması zor.
1: Kaşıkla dövüyoruz. Ve ondan sonra gene mi kaymak diyeceksiniz? Bunda da kaymak
0: var. Onda da mı kaymak var? Nasıl olsa kaymak bol Afyon'da. Evet. Çorbaya koyun, keşkeğe koyun.
1: Ama şimdi lezzetinden de bilmeniz lazım yani.
0: Kadayıfa koyun. Tabii alıyorum. Kaymak tadını alıyorum. Ya çok lezzetli. Mesela o tandır çorbası. Hem lezzetli hem şifa. Ne evet. bileyim hem kolajen. Hakikaten çok sevdiğim bir çorba benim. Afyon'da benim özellikle favori yemeklerim vardır. İşte tandır çorbası mutlaka içerim. Göce köftesi, zeytinyağlı dolmalar, etli dolmalar hepsi şahane. Şimdi kaymak bol tabii ki. Kaymak, lokum, sucuk. Bunlar tabii Afyon'a özgü semboller. Ve ekmek, kadayıfı. Tabii evet. Afyon'a gelindiğinde adettendir. Efendim, mutlaka yenir.
1: Şu anda üzerindeki vişneleri görüyorsunuz. Taze vişneden yapıyoruz. Tam mevsimi böyle ekşilice.
0: Nereden onlar? Buradan Afyon'dan.
1: Afyon'un yine. Vişnesi tamam. Evet. Afyon'un köylerinden.
0: Vişneli evet. ekmek kadayıfı evet. son yıllarda popüler oldu. Tabii.
1: Perde tatlımız var. Belma Hanım. Bunu biz kendimiz yapıyoruz.
0: Evet değişik. Ne var bunda?
1: İçi sırf cevizli.
0: Hı hı.
1: Bu da çok güzel tutuldu. Evet. Onu da bırakmak istedim. Özellikle tadına görüntüsü bakmanızı güzel. İstedim. Şahane. Şöyle.
0: Bu da yormaz. Peynir tatlı
1: peynir
0: sanırım.
1: Tatlımız. Afyon'un bu da dökme kalbura bastı. Eskiden beri bilirsiniz.
0: Evet. Geleneksel tatlımız, yöresel tatlımız.
1: Geleneksel tatlılarımız, geleneksel yemeklerimiz. Afyon'un coğrafi işaretli.
0: Evet. Şerife gelir misin? El sağlayalım, bitirelim. Evet. Efendim Hakan ustamızın çok güzel, çok tatlı bir kızı var. Ben Şerife'yi de buraya alayım. Şefika. Şöyle bir Şefika'yı da buraya alayım. Şöyle bir el sallayalım sizlere, veda edelim. Şefikacığım nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Valla babanın yemekleriyle iyi olmamak mümkün değil. Çok tatlı, bakar mısınız? Çok güzel. Elim yağlı, onun için çok fazla süremiyorum. Hakan ustam şu anda... Keyifli bir hafta sonunda Beyaz TV ekranları başında herkes çayını kahvesini almış bizi izliyor.
1: Evet.
0: Onlara buradan mükemmel lezzetler eşliğinde ne söylemek istersin?
1: Herkese çok çok selam söylerim. Afyon'a uğrayan değerli misafirlerimizi
0: çıkın gelin.
1: Çıkın gelin lokantalarımıza. İki şubemiz var.
0: Zaten Hakan ustam bunları gördükten sonra gelmemeleri mümkün evet. değil. Efendim gelin. Hakan ustamız çok mütevazı, çok efendi, çok güler yüzlü, evet. çok sıcak. Onunla tanışın. Yemeklerinin tadına mutlaka bakın. Benden size söylemesi.
1: Zaten şimdi Hakan ustaya gelip de ben aç çıktım diyen olmaz yani.
0: Mümkün mü? Aman yani. Ne mümkün efendim. Hepinize sevgiler, selamlar. Afyon'dan Hakan ustamla birlikte... Şefika ile birlikte.
1: Evet, gastronomi şehri Afyon Karahisar'dan herkese selamlar.

0: Bravo.
1: Değerli izleyenler, programımız Afyon'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, geleneğiyle, kültürüyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle Afyon'u tanıtmaya devam ediyoruz. Afyon çok güzel, Afyon'da olmak çok güzel. Afyon buram buram tarih kokuyor, Afyon buram buram gastronomi kokuyor. Tarihsel anlamda şu anda çok ama çok önemli bir yerdeyiz. Keyifler yerinde, mükemmel bir Afyon türküsüyle açtık efendim. Efendim, sizleri selamladık. Karahisar Kalesi. Evet efendim, şu anda tam da o noktadayız. Afyon Kalesi'nin, Karahisar Kalesi'nin hemen eteklerindeyiz. Çok önemli bir sembol. Yıllardır ama yıllardır Hititlerden bu yana tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle, tüm tarihi dokusuyla buraya gelen turistleri, misafirleri selamlıyor. Ve oldukça yüksek bir noktada, 226 metre yüksekliğinde, 500 küsür basamakla buraya gelen turistler, misafirler Karahisar Kalesi'ne çıkabiliyorlar ve oradan eşsiz bir Afyon Karahisar manzarası izleyebiliyorlar. Efendim, içerisinde birçok bölüm var. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bir kale, aslında kale olarak inşa edilmemiş. Doğal bir oluşum, volkanik bir kayanın üzerinde oluşan ve geçmişten günümüze uzanan mükemmel bir kale, mükemmel bir sembol. Afyon için içerisinde tapınaklar var, zindanlar var, hazinelerin saklandığı bölümler var ve yaşam alanları var. Efendim, biz de Afyon Karahisar türkülerine Karahisar Kalesi'nin eteklerinde sizlerle buluşturmak istedik. Çok değerli bir ekiple birlikteyiz. Afyon Karahisar Belediyesi Kent Orkestrası bizimle. Çok değerli hocalarımız var. Hepsi öğretmen, hepsi eğitimci. Bu tarafımda Hanife Hocam var, bu tarafımda Elif Hocam var. Hocam, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Vallahi keyfimiz yerinde. Afyon'da olup da şu tarihi dokuyu soluyup da Afyon Karahisar türküleri dinleyip de iyi olmamak mümkün mü? Hocam, merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Evet, şimdi ekibimiz çok başarılı. Aynı zamanda eğitim veriyorsunuz.
2: Evet.
1: Anlatır mısınız
2: belediye
1: biraz?
2: Konservatuarı olarak hepimiz eğitmeniz orada. Şan eğitimi, gördüğünüz enstrümanlar ve daha bir sürü enstrümanımız var. Hocalarımız daha burada değil, yarısı burada değil diyebilirim. Enstrüman kursları veriyoruz. Konservatuar, Güzel Sanatlar Lisesi hazırlık kursları veriyoruz. Onun dışında da belediyemizin yaptığı bütün faaliyetlerde, etkinliklerde bizler sahne alıyoruz.
1: Vallahi çok güzel, bravo, duan olsun. Ve Afyon Karahisar Belediyesi'ne bağlı birimlerde gerçekten her alanda eğitim veriliyor. Bu çok önemli. Yani kültür sanat etkinlikleri anlamında, işte geleneksel sanatlar, zanaatlar anlamında, yöresel lezzetler, gastronomi anlamında, ki burası UNESCO'dan teşkilli bir mutfağı sahip, her anlamda ciddi eğitim veriliyor. Bu yüzden Afyonlar gerçekten çok şanslı. Efendim, şimdi Afyon Karahisar Kalesi'nin, Karahisar Kalesi'nin eteklerindeyiz dedik ama burada aynı zamanda Millet Hamamı'ndayız. Evet, aslında müthiş bir tarihin içindeyiz. Millet Hamamı'ndan da çoksa bahsetmek istiyorum. Ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmiyor, ancak 17. 18. yüzyıl Osmanlı dönemi yapılarına benziyor. Evet efendim, yani bulunduğumuz ortam buram buram tarih kokuyor. Ve şimdi ne diyoruz? Çok değerli hocalarımla birlikte, bu mükemmel ekiple birlikte Afyon türküleri diyoruz. Acaba ne dinliyoruz?

0: Sizleri Afyon'da şimdi de oyuncaklarla dolu çok renkli bir yere getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Afyon'u sizin için keşfetmeye, karış karış gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenler, şu anda Afyon'da belki de ilk defa bulunduğum, ilk defa sizlerle buluşturduğum bir yerdeyim. Burası çok renkli, cıvıl cıvıl. Özellikle çocuklar için ama aynı zamanda yetişkinler için de nostalji ifade eden mükemmel bir yer. Peki neredeyiz? Bulunduğumuz yer Zafer Çocuk Dünyası. Evet değerli izleyenler, Afyon Karahisar Belediyesi'ne bağlı mükemmel bir yer. Son derece renkli. Şimdi hem eğlenceli hem de eğitici. Gerçekten emek verilmiş Afyon Karahisar Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese ben kutlamak istiyorum. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Buraya sürekli turlar geliyor, okullar geliyor, çocuklar geliyor, yetişkinler geliyor. Her yaş grubu için ama özellikle çocuklar için son derece eğlenceli ama aynı zamanda da bir o kadar eğitici bir yer. Efendim şimdi daha detaylı bilgiye... Zafer Çocuk Dünyası'nın sorumlusu, aynı zamanda doktor Tuğba İşler Gürsu'dan alacağız. Evet, hepsinin emeği çok fazla, hepsinin emeği çok fazla. Emeği geçen herkesi ben kutlamak istiyorum. Ve Zafer Çocuk Dünyası açılalı 1,5 yıl oldu. Afyon'a kazandırılan çok önemli bir alan. Evet Tuğba Hanım, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi burası çok güzel olmuş. Şimdi gelir gelmez bayıldık efendim. Şöyle bir dolaştık. Alan gayet büyük, rengarenk, cıvıl cıvıl ve aklınıza gelebilecek her türlü oyuncak var. Şimdi burayla ilgili bilgi alacağım ama öncelikle şunu sormak istiyorum Tuğba Hanım. Çocuklar buraya geldiğinde ne yapıyor? Çıldırıyorlar mı?
2: Mutlaka. Size ve ekibinize hoş geldiniz diyerek
1: hoş bulduk.
2: Sözlerime başlamak isterim. Afyonumuza şerefler getirdiniz. Buraya çocuklar geldiği zaman başka bir dünyaya sanki kapıları açılıyor gibi hissediyorlar.
1: Evet.
2: Çünkü bu kadar oyuncağı aynı anda bir arada görebilmek hem kız çocukları için, bebekler, erkek çocukları için bu kadar çeşitli arabanın bir arada olması, ki biz burada çocuklarımızı ağırlarken bir takım bazı kurallarda esneklik gösteriyoruz.
1: Evet.
2: Okulları randevuyla aldığımız için sadece o okul öğrencilerine hitap ettiğimiz için diyoruz ki bağırmak, çağırmak, ıslık çalmak serbest. O esnada burayı görmeniz lazım. Çığlıklarla, alkışlarla burayı inletiyorlar.
1: Yani Tuğba Hanım, burası çocuk dünyası. Şimdi biz bile girince böyle çocuk gibi olduk. Gerçekten böyle hemen bir gezmek istedik. Oyuncaklar cezbedici, rengarenk ve burada nostalji yapıyorsunuz. Şimdi yetişkinler de burada nostalji yapıyorlar. Evet. Çocukken oynadığımız oyuncaklar var. Ve çocukların burada özgürce bağırıp çağırması, koşturması gerçekten çok özel bir durum. Onlara tanınan önemli bir imkan. Şimdi burada müze oluşturulurken dikkat edilen bir takım detaylar var. Sohbetimizde bunları sizden öğrendik. Şimdi burada kronolojik bir sıralama var. Yani aslında oyuncağın tarihi anlatılıyor.
2: Kesinlikle.
1: Evet. Neredeyiz şu anda?
2: Şu an müzeyi oluştururken arkadaşlarımızla beraber dedik ki kronolojik bir müze oluşturacağız, tematik bir müze oluşturacağız. Biz kronolojik bir müze oluşturduk. Şimdi şurada gördüğünüz aşık kemiği aslında biz Türklerin ilk oyuncak tarihinin aşık kemiğiyle başladığını biliyoruz.
1: Çok enteresan.
2: Milattan önce 3000'lere kadar dayanıyor bu. Nedir aşık kemiği? Küçük baş hayvanların arka bacağından oluşan bir kemik aslında.
1: Evet.
2: Bunu bir anlamda şöyle de değerlendirebiliriz. Bizler avcı, toplayıcı bir toplumuz. Dolayısıyla elimizde malzeme neyse oyuncaklarımız da onlardan oluşuyor. Hı hı. Mesela işte kağnı arabaları, at arabaları. Atalarımız çiftlikle uğraşan, tarımla uğraşan bir halk. Hı. Doğal olarak çocukların oyuncaklarına da onların yaşantısı elbette yansıyor. Sonraki dönemlerde özellikle şu renkli oyuncakların olduğu kısımda da dedik ki sanayi devrimi gerçeği var. Sanayi devriminden sonra özellikle 1820'lerden sonra oyuncaklar biraz daha seri hale geliyor. Hı hı. Daha çeşitli hale geliyor. Daha renkli hale geliyor. Daha el emeği olmadığı için daha fazla oyuncakla aslında piyasada varlık göstermeye çalışıyor. Ahşap oyuncaklarla devam ederken en klasik, Avrupa'da bir klasik.

0: Artık Türkiye'de de yavaş yavaş klasik olmaya başlayan bir oyuncak türü Fındıkıranlar.
1: Çok güzel.
0: Fındıkıranlar biliyorsunuz Noel habercisi. Almanya, Fransa, İtalya gibi büyük Avrupa ülkelerinde. Bugün artık yavaş yavaş biz kendi ülkemizde de görüyoruz bunu. Aralığın 20'sinden sonra artık fındıkıranların hediye edildiği veya fındıkıran şekillerinin olduğu yastık kılıfları olabilir, bardak kupaları olabilir vesaire gibi bir hatta bir klasik müziğe de konu olmuş bir evet. oyuncaktır aynı zamanda.
1: Fındıkıran balesi.
0: Aynen öyle. Hemen yan tarafta da kurşun asker.
1: Kurşun askerler.
0: Gerçek kurşunlardan yapılmış bir oyuncak. Vitrini burası da İkinci Dünya Savaşı esnasında hanımlar geçimlerini elde edebilmek adına ilk etapta gri olarak sadece saf döküm olarak şu griler saf döküm olarak ele geçirdikleri, aldıkları, tedarik ettikleri o malzemeleri çeşitli ülkelerin asker kıyafetlerine göre boyuyorlar ve satıyorlar. Hı hı. Bundan da kazanç elde ediyorlar.
2: Şimdiki durağımız Millet Bahçesi. Yemyeşil doğanın içinde bulunan Afyon mermerinden sanat eserleri inci gibi parlıyor.
1: Değerli izleyenler turumuz sürüyor. Programımız Afyon'da keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Bülent Ecevit Millet Bahçesi'ndeyiz. Yemyeşil bir alandayız. Aslında burası Afyonluların bir miktar nefes aldığı, sosyalleştiği, sportif faaliyetlerini gerçekleştirdiği mükemmel bir yeşil alan. Peki yanımızda kim var? Efendim Afyon Karahisar Belediyesi Kültür Sanat Sosyal İşler Müdürü. Sayın Süleyman Kodal var.
3: Evet.
1: Ben kendisine, ekibine tabii ki başta Sayın Başkanımız olmak üzere çok teşekkür etmek istiyorum. Çekimlerimizde ekibiyle birlikte yanımızdan bir an olsun ayrılmadı. Sizi ve mükemmel bir planlama yaptı. Süleyman Bey çok teşekkürler.
3: Belma Hanım biz teşekkür ederiz. Afyon'un tanıtımında bize ön ayak olduğunuz için, bu fırsat tanıdığınız için biz de sizlere çok teşekkür ederiz.
1: Evet Süleyman Bey, Afyon çok güzel, Afyon'da olmak çok güzel. Şimdi Afyon söz konusu olduğunda aslında tanıtmamız gereken, anlatmamız gereken çok fazla başlık evet. var, yer var. Bu yüzden de sizin mükemmel planlamanız sayesinde bize de Afyon'u en iyi şekilde tanıtmak düştü. Evet değerli izleyenler, ortamımız şahane, burası püfür püfür esiyor. Her taraf yemyeşil, Afyon merkezdeyiz ve yanımızda çok değerli bir ekip var. Afyon Karahisar Belediyesi Halk Oyunları ekibiyle birlikteyiz. Birazdan Süleyman Bey'le sohbetimizin ardından keyifli bir gösteri sergileyecekler.
3: Evet.
1: Şimdi Bülent Ecevit Millet Bahçesi çok büyük.
3: Belma Hanım yaklaşık 52 bin metrekare olan bir yerdeyiz şu anda. İçinde yürüyüş yollarının, spor yapılabilecek olan aktivite alanlarının ve birbirinden büyük 3 tane çocuk parklarının olduğu bir alandayız. Ayrıca burada olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesini daha söyleyelim. Herkesin bildiği gibi Afyon Karahisar tarihin, turizmin, termalin, gastronominin başkenti. Ama bir de mermerimiz var.
1: Kesinlikle.
3: Mermerimiz de bizim ekonomik can damarlarımızdan bir tanesi.
1: Evet.
3: Sayın Belediye Başkanımız Burcu Köksal Hanımefendi'nin önderliğinde geçen sene yapmış olduğumuz heykel mermer sempozyumumuz vardı. Yaklaşık 126 heykeltıraş sanatçımızın müracaat ettiği ve seçici kurulumuzun 10 tane heykeltıraşın eserlerini seçtiği ve yapımı bir ayda tamamlanan heykellerimizde biz bu alanda sergiliyoruz.
1: Hı hı.
3: Buraya gelen misafirlerimiz bu alanda yapılmış olan heykelleri de görebiliyorlar. Biz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yaz akşamlarımızı, Yeşilçam sinema günlerimizi, tiyatro etkinliklerimizi de bu parkta sergiliyoruz. Neden bu park? Çünkü konumu olarak Afyon'un göbeğinde olduğu için tercih ediyoruz.
1: Evet. Parkımız çok güzel, çok büyük ve Afyon'un mermeriyle Afyon'un turizminin doğasının buluşması gerçekten son derece isabetli olmuş. Kültür sanat etkinlikleri anlamında Afyon çok hareketli. Efendim keyifler yerinde, ortamımız şahane, kızlarımız, erkeklerimiz hazırlar, yöresel kıyafetlerini giymişler. Yasin hocamızın yönetiminde gerçekten çok başarılı işlere, gösterilere imza atıyorlar.
3: Evet.
1: Mermeri de Millet Bahçesi'nde ekranlara aktarmak istedik, izleyenlere evet. tanıtmak istedik, buluşturmak istedik. Şimdi ne yapalım Süleyman Bey? Şöyle keyifli bir gösteri izleyelim.
3: Biz kenara girelim, arkadaşlarımızı izleyelim.
1: Evet, o halde izliyoruz efendim. Afyon Karahisar Belediyesi Halk Oyunları ekibi. Buyurun.

0: Ve şimdi de Afyon'un coğrafi işaretli enfes pilavını yapmak üzere mutfağa giriyoruz.
1: Efendim önlüklerimizi taktık, kolları sıvadık, yöresel yemek yapıyoruz. Evet, burası gerçekten çok güzel, evet. Dekor şahane. Sağ tarafımda çok değerli Afyon Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal var. Sol tarafımda da Afyon Karahisar'ın gastronomi yüzü, hamarat yüzü sevgili Ayşe İkiz var. Onu MasterChef yarışmasından hatırlıyorsunuz. Ve gerçekten Afyon'un gastronomisinin tanıtımı adına güzel işler yapılıyor. Burada da sevilen bir sima. Evet Sayın Başkanım, hazır mıyız yemek yapmaya?
2: Evet hazırız.
1: Evet şimdi efendim koskoca Afyon'u yönetiyor Sayın Başkanımız. Ben böyle bir nebze olsun onun kafasını dağıtmak, böyle birazcık yoğunluktan, stresten uzaklaştırmak için başkanım dedim şöyle önlüklerimizi takalım, izleyenler için yöresel yemek yapalım dedim. O da çok teşekkür ediyorum. Kabul etti. Zaten yemek yapmayı da çok seviyor. Ayşe nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. MasterChef'e katıldım. Evet. Sonra ne oldu?
2: Öncelikle
1: ne değişti?
2: Öncelikle şehrimize hoş geldiniz efendim. MasterChef'e katıldım. Daha öncesinde ailemle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorduk. MasterChef'e katıldım. Daha sonrasında MasterChef'te bir süre gördünüz, izlediniz, evet. Yarıştım.
1: Kaçıncı oldun?
2: 13. Memleketimi orada temsil etmeye çalıştım elimden geldiğince. Daha sonrasında memleketime döndüm. Sayın Başkanımız işe davet etti beni. O zamandan bu zamana burada görev alıyorum. Memleketimizin yemeklerini tanıtmaya çalışıyorum.
1: Afyon'un gastronomisi adına, tanıtım adına önemli işler yapıyorsun. Şimdi haftalarca MasterChef'te yarıştı. Onu birçoğunuz çok iyi tanıyorsunuz ama mütevazılığından gerçekten hiçbir şey eksilmedi değil mi başkanım?
3: Evet. Ayşe'yi bu haliyle çok seviyoruz.
1: Evet, lütfen
3: her
1: değişme.
3: Zaman olduğu gibi.
1: Lütfen değişme Ayşe. Gerçekten çok hanımefendi, cana yakın, mütevazı. Evet. Şimdi efendim coğrafi işaret almış yine Afyon mutfağının olmazsa olmazı. Geçmişten günümüze uzanan bir yemek yapıyoruz. Ne yapıyoruz?
2: Mercimekli bulgur pilavı yapıyoruz.
1: Özelliği ne?
2: Bu mercimekli bulgur pilavımızın haşhaş yağıyla yapılması diğer pilavlardan ayıran baş özelliği. Gerçekten mütevazi ve çok lezzetli bir pilav. Tarihi Osmanlı'ya, Selçuklu'ya dayanan bir yemeğimiz.
1: Oo, anne yemeği, anneanne, babaanne
3: eskiden,
1: yemeği.
3: Eskiden bizde yemeklerde haşhaş yağı kullanılırdı. Hı-hı. Belma Hanım. Ayçiçek yağı bulunmazdı. İşte hı-hı, zeytinyağı yoktu. Ninelerimiz, annelerimiz haşhaş yağını yoğunluklu olarak kullanırlardı. Şimdi de kullananlar var. Var ama eskisi kadar yoğunlukta değil.
1: Evet.
3: Bu halimiz vardır bizim. Haşhaş çekilen yer. Orada daha çok satılır bu haşhaş yağımız. İsteyenler oradan alıp kullanabiliyorlar ama eski yoğunlukta kullanılmıyor.
2: Salma usulüyle yapacağız bu pilavı. Mercimeğimiz önceden haşlandı.
1: Evet.
2: Öncelikle tencereye suyumuzu alıyoruz.
1: Suyumuz
2: şöyle.
1: Kaynar.
2: Kaynar suyumuzu alıyoruz. Efendim bu bulgurumuz da önceden yıkandı, kurulandı. Şöyle bir pişmeye bırakıyoruz. Bu yarım piştikten sonra mercimeğimizi ilave edeceğiz içine.
1: Evet efendim. Coğrafi işaret almış mercimekli bulgur pilavımız yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi Ayşe'nin eli değdi. El lezzeti işte o pilava geçti. Sevgisini kattı Sayın Başkanım. Sizi alalım şöyle. Evet. Sizin de eliniz değsin.
3: Şimdi mercimeği katacağız.
1: Evet.
3: Bu haşlanmış mercimek. Önceden haşlıyoruz. Öbür türlü haşlamazsak eğer diri kalıyor içinde. Tabii bu mercimek aynı zamanda bizim bükmemizin içine de konabiliyor. Hı hı. Bu şekilde haşlayıp kavurduktan sonra bükmenin içine de konuyor. Hamur işinde de kullanılıyor. Bunu da böyle biraz hepsi çok gelebilir yani. Bakalım şöyle olmazsa.
1: Evet.
3: Şöyle yeter gibi geldi bana. Biraz göz kararı katarız. Ölçü yoktur burada. Göz kararı hep annelerimiz o şekilde bakarlar.
1: İnanılmaz. Kapatacağız. Lezzetli. Aslında bir özelliği de haşhaş yağı kullanılması. Evet haşhaş bol bol yetişiyor.
3: Buradan mı açıklıyorum?

0: Biz gene tuzu kattıktan sonra da karıştıralım. Güzel güzel karışsın. Bundan sonra kapatacağız. Biraz
1: başkanım,
0: kendisi pişecek.
1: Ellerinize sağlık. Ve şimdi altını kısıyoruz. Böyle pişmeye bırakıyoruz. Şu anda Afyon halkı eminim sempatiyle sizi izliyor. Afyon'u yönetmedeki başarınızı yemek yapma konusunda da gösteriyorsunuz.
2: Mutfağa zaten gelince yapıyoruz.
1: Evet, sohbetimizde de yemek yapmayı sevdiğini söylemişti. Gerçekten bravo diyorum. Yani belediye başkanı olup da mutfağa girmek çok zor bir iş. Ben şahsen
2: yani tabii siyasetçiler için, yöneticiler için çok zor. Zaman bulamıyoruz ama zaman buldukça da yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, artık teknolojiyle beraber dip frize atıyoruz. İşte daha çok mesela şu
1: bunlar
2: anda
1: haşlanıyor.
2: Bunlar poşetliyoruz. İşte fasulyeyi, nohutu, böyle mercimeği poşetleyip dip frize atıyoruz. Bazen ben o sigara böreklerini falan da o şekilde dip frize koyuyorum. Çok böyle yoğun olduğum zaman, vaktim olmadığı zaman oradan çıkartıp onu hemen hazır elimize geliyor, yapabiliyoruz.
1: Başkanım, ben şu anda inanamıyorum hamaratlığınıza, becerinize. Bakın, sigara börekleri sarılıyor, mercimekler haşlanıyor falan, hepsi dip frize atılıyor. Şimdi sizin mutfağa giriyor olabilmeniz, yemek yapıyor olabilmeniz hakikaten çok yoğun olduğunuz için ve belediye başkanı olduğunuz için insanlara çok uzak geliyor olabilir. Ben de şaşırdım. Bu kadar marifetli olduğunuzu, gerçekten yemek yapmayı sevdiğinizi bilmiyordum ama yakışıyor elinize. Çok yakışıyor.
2: Belma Hanım, benim rahmetli anneannem çok iyi bir aşçıydı. Hı hı. Düğün yemeklerinde, nişan yemeklerinde özellikle onu götürürlerdi. Bütün kalabalığa yemek pişirirdi. Ben de onun yanında büyüdüm. Beni o büyüttü. Onun dolayısıyla o yöresel yemekleri onun yapışıyla gördüm, ondan öğrendim. O konuda kendimi şanslı hissediyorum. Mesela patlıcan böreği, göce köftesi, bunlar çok yeni nesilde bilinen yemekler değildir ama ben ondan öğrendiğim için
1: bunların hepsini yapıyorsunuz.
2: Tabii yapabiliyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim, göce köftesi konusunda çok iddialıyımdır. Yani bir gün inşallah bir sonraki gelişinizde birlikte yapalım.
1: Mutlaka istiyorum. Mutlaka.
2: O da çok
1: bir
2: özel bir
1: gelişim. Bu nedir? Burada dekorlar şahane, bakın.
2: Evet.
1: Haşhaşlar, sebzeler, meyveler.
2: Bu bizim küçük hamur teknemiz. Buna küçük hamur yapılır bunda veya işte un koymakta da kullanabiliyorlar eskiler, annelerimiz, ninelerimiz. Bu ben şundan bahsetmek istiyorum. Buna esiran diyoruz biz. Hı-hı. Burada. Hamuru kesmek için kullanılır. Ninelerimiz bununla keserlerdi o hamuru. Bu da çok Afyon yöresine özgü bir alet, mutfak aleti. Böyle bizim eskiden kalan bir mutfak gereçleriydi. Biz de buraya bunu koyduk. Özellikle bugün de tanıtmak istedik. Bu hamur yoğrulan tekne diyoruz, bu yoğurma kabına. Bunun çok daha büyükleri vardır. Yani şu neredeyse tezgah büyüklüğünde, şu şekilde. Onda da ev ekmeği dediğimiz patatesli ekmeğimiz yoğrulur genelde. Hı hı. Burada kadınlar o büyük teknenin içerisinde hamur yoğururlar. Onu mahalle fırınlarında pişirirler. 15-20 tane, 30 tane ekmek elde ederler. Onu da tüketirler günlük olarak. Özellikle kalabalık aileler bunu yapar. Hala da bunu yapan ailelerimiz var, bu ekmekleri yapıp yiyen. Ama artık teknolojiyle beraber şu anda Afyonkarahisar'da bu Afyonkarahisar'ın patatesli ekmeğini yapıp satan üreticilerimiz var. Onlardan da satın alıp o ekmeği yiyebiliyorsunuz. Özellikle kızartınca, üzerine bir de tereyağı sürünce muhteşem oluyor. İşte tulum peyniriyle falan tükettiğinizde çok yemeğe doyum olmayan bir lezzet. Onun için de herkesi biz Afyonkarahisar'a bekliyoruz. Yani birbirinden güzel lezzetlerimiz var ama gelip burada tatmanız gerekiyor.
1: Evet. Ayşe, pişti mi?
3: Pişmek üzere Belma Hanım. Gerçekten pilavımız muhteşem bir şekilde demleniyor şu an.
1: Evet değerli izleyenler, şu ana kadar pilavımızda asla ve asla yağ yoktu.
3: Evet.
1: Evet, hemen yağımızı hazırlayalım. Pilavımızla buluşturalım. Bakın, çok enteresan, suya salma yöntemiyle pilavımızı pişirdik. Şimdi haşhaş yağını bakalım pilavımıza nasıl ekliyoruz.
2: Burada çay, erkmen, Çakırköy'ün vişneleri meşhurdur. Buralarda vişne yetişir. Oranın vişnesiyle bu şekilde biz şekerle, suyla kaynatırız. Böyle yaz günlerinde buzdolabına koyarız. Serin bir şekilde
1: buz gibi
2: yemeklerin yanında servis ederiz.
1: Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Afyonkarahisar'dayız.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira. Ucuz hep ucuz. Ha! Maydanoz.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ben Deniz Hoş 5, işim gücüm Hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çileklesi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
5: Geç. Yine ne söyleniyorsun Hoş 5?
4: Devrelerim şişti. Hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
17: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Afyonkarahisar'da kaldığı yerden devam ediyor.
7: Şahane. Evet.
9: Döküyoruz.
8: Aromasını ısıtarak çıkarttığımız haşhaş yağımızı pilavımızın üzerine ilave ediyoruz. Şu sesi duymamız lazım.
7: Evet. Kız diyor.
3: Duyduk.
8: Artık pilavımız yemeğe hazır ama bir karıştırmamız
3: lazım. İşte bu. Gerekiyor. İşte bu. Pilav bu.
7: Karışacak.
3: Görüntü şahane.
8: Pilavımız artık servise hazır.
3: Şöyle. Hep birlikte birlik, beraberlik içerisinde şöyle pilavımızın tadına bakalım. Başkanımın, Ayşe'nin ellerine emeğine sağlık. Yiyenlere, bize afiyet olsun. Şöyle bakalım nasıl olmuş. Çok iyi. İsyan tuz ilave edebilir. Çok iyi, çok lezzetli. Ve haşhaş yağının lezzeti hakikaten yansımış. Ayşe, ellerine sağlık.
8: Teşekkür ederiz. Size de afiyet olsun. Gerçekten pilavımız çok özel. Başkanımın da dediği gibi herkesi bekliyoruz. Pilavımızı yemeye.
3: İşte Afyon, işte Afyon'un coğrafi işareti almış mercimekli haşhaş yağlı bulgur pilavı yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

0: Efendim, afyon diyoruz, lezzet diyoruz. Afyon'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Efendim, bu şehrin her tarafında lezzet var. İnanılmaz bir zenginlik. Ve şunu da söylemek istiyorum. Afyon, UNESCO'dan tescilli gastronomi şehri olma unvanını kesinlikle ama kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Evet, başkanım, sunumlar bitmiyordu.
1: Evet, evet.
0: Kadayıfımız geldi. Afyon'un olmazsa olmazı. Kaymaklı ekmek kadayıfa. Hazırlayalım sunumu.
1: Evet,
0: ekmek kadayıfımızı.
1: Evet, böyle. Şimdi bu kadayıfımız şerbeti yemiş güzelce, pişmiş.
0: Şerbeti çekmiş.
1: Tabii yemiş artık, içine almış şerbetini. Bunu özel olarak pişirirler zaten. Şerbetini de çekmiş. Her şey gayet iyi. Böyle bunu kesiyoruz.
0: Pamuk gibi.
1: Aynen.
0: Lokum gibi.
1: Şöyle ayırıyoruz.
0: Bakar mısınız güzelliğe? Of of of.
1: Öyle
0: işte bu.
1: Tabağa konduruyoruz. Sonra.
0: Ekmek kadayıfı bu.
1: Sonra.
0: Evet, sonra. Bitmedi.
1: Burada bir kaymağımız var.
0: Bitmedi.
1: Meşhur manda kaymağımız.
0: Evet.
1: Manda sütüyle elde edilmiş.
0: Kaymak gibi kaymak.
1: Öyle üstüne.
0: Evet. Şuradan... Mükemmel ikili.
1: Evet. Böyle üstüne yediriyoruz bu kaymağı.
0: Evet.
1: Sonra da bunu afiyetle yiyoruz. Bizim konağımız var. Gastronomi konağımız. Orada bütün bu yöresel ürünleri gelip herkes tadabilir.
0: Belediyeye ait.
1: Evet, belediyeye ait restoranımız. Güvenli, hijyenik, yöresel ürünlerimiz, tescilli ürünlerimiz orada restoran hizmetiyle bütün vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuş durumda.
0: Başkanım, vallahi şahane. Tadı dozunda.
1: Çok güzel.
0: Hiç baymıyor. Yani kilo alacağız Afyon'da. Kabak tatlısı ve diğer tatlılar.
1: Hurma baklavası yine yöresel bir ürünümüz. Eskiden annelerimiz yapardı bunu. Özellikle mahalle fırınlarında pişirirlerdi. Burası kabak tatlısı. Bunu da kaymakla veya işte cevizle, tahinle falan sunuyorlar şimdi ama biz kaymakla daha çok Afyon'da tercih ediyoruz.
0: Yani Afyon'da tatlıların
1: tabii
0: üzerine genellikle kaymak ilave ediliyor.
1: Tabii,
0: yakışıyor.
1: Kaymağı.
0: Yani şimdi şu ekmek kadayıf tamam lezzetli ama kaymakla şahane.
1: Bütünleşiyor.
0: Et yemekleri, Afyon kebabı, keşkekler bunlar tabii.
1: Kebabımız.
0: Göce köftesi.
1: Bu kebap deyince herkes böyle bir ızgarada falan pişen bir şey olarak düşünür ama bizim kebabımız haşlama. Hı-hı. Yani et haşlama yöntemiyle haşlanıyor. Afyon pidemiz var burada. Bu pide et suyuyla ıslatılıyor. Üstüne o haşlanmış et dökülüyor ve bu Afyon kebabı. Biraz dilerseniz karabiber de ekip bunu yiyebiliyorsunuz.
0: Afiyetle yiyorsunuz.
1: Davet sofralarının vazgeçilmezidir kebabımız.
0: Hmm. Evet,
1: zülbiyemiz burada yine yemeğimiz.
0: Zülbiye yöresel
1: yemeğimiz.
0: Gerçekten çok sevilen bir yemek. Yöreselin yöreseli. Burada da benim çok sevdiğim Afyon'da da çok güzel yapılan bamya çorbası. Ayşe'cim, ellerine emeğine sağlık. Yoruldun.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten şehrimize geldiğiniz için çok mutlu ettiniz bizi. Lezzetlerimizi tanıttığımız için biz de çok mutlu olduk bir kez daha. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
0: İyi ki geldik, iyi ki
1: evet
0: buradayız, iyi ki Afyon'dayız. İyi ki Afyon mutfağına özgü bu yöresel yemeklerin tadına bol bol bakma imkanına sahip oluyoruz. Şimdi gezi programı yaptığımız için bize her zaman söylenen, yazılan başkanım. Hayat size güzel. Belma Hanım, biz de gelelim, oraları biz de görelim, o yemeklerin tadına biz de bakalım. Hayat size güzel. Evet, Afyon'da şu anda hayat bize güzel. Ne yapalım, Afyon'un olayı bu. Gastronom Festivali ne zaman?
1: Eylül ayında yapacağız.
0: Evet.
1: Gastronom Festivalimizi.
0: Sonuna doğru mu?
1: Sonlarına doğru olacak. Herkesi bekliyoruz. Tarihini daha netleştirmedik bu yıl. Bu yıl çünkü Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin
0: saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz.
1: Kendilerine de saygılarımızı gönderiyoruz. Teşrifleriyle inşallah gerçekleştireceğiz. Bir aksilik olmazsa kendisi de katılacak. O
0: i̇nşallah
1: yüzden tarihi daha netleştiremedik ama Eylül ayı içerisinde olacak.
0: Evet Sayın Başkanım, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür
0: ediyoruz. Ev sahipliğiniz için size, ekibinize ben çok teşekkür etmek istiyorum. Afyon'da gerçekten çok keyifli çalıştık. Çok güzel ağırlandık. Ve Afyon sevdiğimiz bir şehir. Ayşe, teşekkürler.
2: Rica ederim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Lezzetlerimizi tattınız. Umarım beğenmişsiniz.
0: Beğenmemek mümkün değil. Afiyet olsun.
1: Her zaman
0: olsun
1: bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Afiyet olsun.

0: Afyon şifalı sularıyla ünlü bir ilimiz. Bu şehirde aradığınız her şey var.
1: Efendim şu anda çok özel bir oteldeyiz. Çok özel bir termal tesisteyiz. Bir turistin aradığı, her şeyin mevcut olduğu mükemmel bir noktadayız. Burası aynı zamanda konakladığımız otel. Her zaman söylüyorum, konaklama bizim hassas çizgimiz, hassas noktamız. Gün boyunca çekim yapıyoruz sıcağın soğuğun altında ve konforlu bir otelde kalmak, keyif yapmak bizim için çok önemli. Hem de bu otel Afyon'da olur.

0: olursa, şifalı sulardan faydalanma imkanı olursa tabii ki daha da keyifli bir hale geliyor. Efendim görüntüler ortada. Mükemmel bir tesisteyiz. Yanımızda tesisimizin reklam ve pazarlama müdürü, halkla ilişkiler müdürü Şule Hanım var. Şule Hanım merhabalar.
1: Öncelikle Termal'in başkenti ilimize hoş geldiniz Belma Hanım.
0: Hoş bulduk. Afyon'da olmak çok güzel.
1: Burada görmek çok güzel.
0: Evet, Afyon'da olmak da çok güzel. Şule Hanım gerçekten çok yoğun çalıştık. Çünkü Afyon hakikaten malzeme anlamında gezi programı için son derece yoğun bir yer, cazip bir yer. Ancak otelde dinlendik. Evet. Şimdi burası özel bir tesis. Şöyle bir özelliği var. Aslında birçok ilke sahip olan bir otel. Bir kere fiziksel koşullar çok güzel. Yani çok konforlu, çok şık. Böyle oteli gezerken her tarafa detaylı bir şekilde bakıyoruz. Yani o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ben çok beğendim. Kahvaltınız, yemekleriniz hepsi şahane. Evet, içinde bulunduğumuz tesisin özelliği nedir?
1: Otelimiz bu sene 10. yılını kutluyor.
0: Evet.
1: 12 ay faaliyet gösteren bir tesisimiz var. Sizin de gördüğünüz gibi açık havuzlarımız, evet, kapalı havuzlarımız, bay bayan ayrı alanlar. Yine ortak kullanılabilen alanlar, en çok ilgi görenlerden bir tanesi kaydırak havuzumuz,
0: evet,
1: ve özel aile banyolarımız var.
0: Şimdi kapalı açık havuzlar gerçekten çok büyük lüks. Efendim aile havuzları var, yani ailece buraya gelebiliyorsunuz, hem tatilinizi yapıyorsunuz, evet, hem de şifalı sulardan faydalanıyorsunuz. Evet. Şimdi aile havuzlarının özelliği nedir?
1: Özel aile banyoları.
0: Şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor. Gerçekten çok konforlu.
1: Evet, bölgenin en kapsamlı özel aile banyosudur. Size özel bir termal havuz, sauna, buhar banyosu, dinlenme alanı tam ailenize özel, sizin için hazırlanıyor.
0: Ha, ailece geliniyor, evet, ve o havuzlardan faydalanılıyor.
1: Rezervasyonlu bir alandır. Orayı saatlik olarak kullanabiliyorsunuz.
0: Ve gayet büyük. Lavabosu falan, evet, da var içerisinde.
1: Donanımlıdır.
0: Evet evet. Son derece konforlu ve tertemiz. Yani hijyen tabii ki çok önemli bu işte. Şimdi aynı zamanda burada tuz odası var. Aslında birçok, evet, tesiste, birçok termal tesiste olmayan bir özellik.
1: Işık efektli tuz odalarımız var. Tuz odaları hem bay hem de bayanlar bölümünde mevcut.
0: Evet. Amacı ne peki?
1: Rahat tuz nefes odasının almanızı sağlar.
0: Nefes misafir açıyor.
1: Evet, nefes açar. Ruh dinginliğine iyi gelir. İlimizde 4 tane termal su havzası bulunuyor. Biz şu an Ömer Gecek havzasındayız. Bu havzanın en önemli özelliği sodyum bikarbonat mineralinin daha yoğun olmasıdır.

0: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Elimizden geldiğince Afyon'u her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Afyon merkezde Kölehan'ındayız. Efendim yıllarca burada köleler kalmış ve daha sonra Afyon Karahisar Belediyesi tarafından restore edilmiş ve turizme açılmış, kadınlarımızın, gençlerimizin hizmetine açılmış son derece faydalı bir proje. Üst katta gençlik merkezi var. Alt katta da Emekçi Kadınlar Pazarı var. Efendim Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız üretiyor. Kadınlarımız hamarat. Kadınlarımızın hakkı gerçekten ödenmez. Ancak Afyon kadını gerçekten şanslı. Kadınlarımız üretiyor Türkiye'nin her yerinde ama her zaman ürettiklerini pazarlama ve sergileme imkanı bulamıyor. Ama Afyon kadını bu anlamda son derece geniş imkanlara sahip. İşte Gastronomi Sokağı El Sanatları Merkezi, şu anda bulunduğumuz Kölehan'a Emekçi Kadınlar Pazarı gerçekten kadınlarımızın ürettiklerine destek veren ve onların kendilerini ifade etmesine fırsat tanıyan, para kazanmalarına olanak sağlayan önemli bir merkez, önemli bir birim. Biz de kadınlarımızı ziyaret etmek istedik. Kadınlarımız burada üretiyor, çok güzel işlere imza atıyorlar. Örgüler örüyorlar, efendim nakışlar yapıyorlar, takılar yapıyorlar. Daha neler var neler, çok güzel çantalar var, kıyafetler var, hediyelik ürünler, aksesuarlar. Hepsi kadınlarımızın ellerinden çıkan birbirinden şık tasarımlar. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsminiz nedir?
1: Filiz.
0: Filiz Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi oldu.
0: Valla burası çok güzel. Bunları siz mi yaptınız?
1: Evet, biz yapıyoruz.
0: Evet, neler var?
1: Çantalarım var, yazmalar var, iğne oyalı. Böyle. Tığ oyası.
0: Vallahi çok şık. Bakar mısınız? Kadınlarımız yaparsa her şeyin en iyisini yapar.
1: Var.
0: Neyle yaptınız bunu? Tığla mı?
1: Tığla, evet.
0: Tığla. Bakın.

0: Çok güzel tasarımlar. Efendim kadınlarımız işte evlerinde üretiyorlar. Ondan sonra burada gelip satışa sunuyorlar. Memnun musunuz?
1: Çok memnunuz. Burcu Başkanımız iyi ki burayı bize verdi. Evet.
0: Mutlusunuz.
1: Evet mutluyuz. Evimizde yapıyorduk. Şimdi onları paraya dönüştürüyoruz.
0: Ne güzel. Kadınlarımız hamaradır. Zaten kadınlarımız evlerinde her şeyi yaparlar ama işte kadınlarımıza böyle bir imkan sağlanmış. Evet. Ve burada satışa sunuyorlar. Bakın çok güzel nakışlar, iğne oyaları ve son dönemde çok popüler olan kroşeler.
1: Kroşeler evet.
0: Evet. Bu yaz çok moda bunlar.
1: Çok. Herkes takıyor. Şimdi şıkır şıkır.
0: Satışlar nasıl?
1: Takayım. Çok güzel. Satılıyor. Satılıyor.
0: Evet özellikle bu yaz bunlar son derece popüler. Rengarenk böyle satışa sunuluyor. Mağazalarda, hediyelik eşya dükkanlarında, turistik yerlerde. Ve siz de çok güzel yapmışsınız. Vallahi çantalara bayıldım. Harika. Bakın, bakın. Yani mağazalardan almaya kalksanız dünya para.
1: Çok pahalı.
0: Evet, satışlardan memnunsunuz.
1: Çok memnunuz. Evet. Yani emeğimizin karşılığını fazlasını alıyoruz.
0: Evet, hepsi çok güzel. Almamanız mümkün değil.
1: Sizler de tanıttınız bizim için çok güzel.
0: Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Yine bekleriz.
0: İnşallah. Evet bakın kadınlarımız patikler örmüşler. Burada aksesuarlar var, doğal taşlar var. Bunlar kolyeler. Nedir bunlar?
2: Bunlar akik, agat. Nazara falan iyi gelir.
0: Çok güzel olmuş ama çok tarz olmuş.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet, gerçekten kadınlarımız yapmış, üretmiş. Hepsi şahane. Evet, takılar tabii ki. Kadınlar söz konusu olduğunda olmazsa olmaz detaylar. Hepsi çok güzel. Bakın özellikle bunlar yaz takısı. Turistik yerlerde, yaz tatilinde, plajlarda böyle bunları rengarenk takıyorsunuz. Ve el emeği göz nuru. Kadınlarımız gerçekten çok profesyoneller. Yani el sanatları konusunda, zanaatlar konusunda kadınlarımız çok başarılı. Bunları da siz mi yaptınız?
3: Evet ben yaptım.
0: Bakar mısınız? Ben mağazadan hazır alındı falan zannettim. O kadar şık ki. Bunlar nasıl yaptınız?
3: Bunlar tresik diye geçiyor. Makinede, zikzak makinesinde, sanayi makinesinde evde birleştiriyoruz. Kendimiz şekil veriyoruz.
0: Böyle sapını falan her şeyini siz yapıyorsunuz.
3: Tabii alıyoruz, takıyoruz, monteliyoruz.
0: Vallahi bravo. Ben hayatta yapamam böyle bir şeyi. Çok güzel. Ve kroşeler işte bu yazın yine olmazsa olmazı. Rengarenk kadınlarımız örüyorlar. Bunları örmek kolay mı?
4: Kolay.
0: Kolay. Bilene kolay. Kolay.
4: Bilene kolay. Öğrendik artık örgüyü biliyoruz ya bize kolay.
0: Yani mağazalarda bunlar dünya para. Evet. Hakikaten çok pahalı bu sezonun.
4: 100'a veriyoruz.
0: Ne kadar?
4: 150 TL.
0: Ayol bedava. Vallahi bedava 150.
4: Bini almıyorlar yani.
0: Ayol mağazalarda 1000 küsür bunlar.
4: Evet öyle öyle.
0: Vallahi 1300, 1500.
4: Şöyle var.

0: Afyon'a özgü yöresel lezzetler eşliğinde keyifli bir sohbete başlıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Afyon'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim yanımızda çok değerli Afyon Karahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal Hanım Efendi var. Konumuz tabii ki Afyon, konumuz tabii ki Afyon'un güzellikleri. Sayın Başkanım, davetiniz, misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Afyon'da olmak çok güzel.
2: Öncelikle Afyon Karahisar'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yılın 365 günü yaşanılacak termalin, mermerin, zaferin, aynı zamanda gastronominin başkentiyiz.
1: Evet, şimdi Afyon turizm şehri ve lokasyon olarak da gerçekten herkesin mola verdiği, yemek yediği, alışveriş yaptığı, uğradığı bir şehir. Afyon turizmi ne durumda?
2: Belma Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Afyon Karahisar, biraz önce de bahsettiğiniz gibi, bölgeleri birbirine bağlayan illerden birisi. Türkiye'de bu özelliğe sahip birkaç ilden birisi. Dünya

0: Dünya üzerinde de gastronomi şehri olarak UNESCO tarafından tescilli 56 ilden birisi Afyonkarahisar. Türkiye'de 3 gastronomi şehri var. Bu 3 gastronomi şehrinden birisi Afyonkarahisar.
1: Antep, Hatay, Afyon.
0: Afyon, evet. Zengin mutfağımızla, yöresel ürünlerimizle gerçekten gezilip görülmeye ve gelip burada bu ürünleri tatmaya değer bir şehir. Biz termal otelcilikte çok iyiyiz. Yatak kapasitesi olarak Türkiye'de 6. iliz, yani termal turizm bakımından. Bir taraftan Zafer'in başkentiyiz. Burası tarihiyle, geçmişiyle, kültürüyle gerçekten tanınması, görülmesi gereken, gezilmesi gereken bir şehir. Burada konaklayanlar, buraya gelen insanlar aynı zamanda buradaki birbirinden güzel lezzetleri de tatma imkanına sahip oluyorlar.
1: Şimdi bir belediye başkanı evine gittiğinde yine ev kadını mı? Ev işi yapıyor musunuz?
0: Tabii yapıyorum.
1: Gerçekten izleyenler, kadınlarımız şu anda merak ediyorlar eminim buna. Şöyle. Ne yapıyorsunuz başkanım?
0: Evde ben eşim ve anneyim. Sonuçta gittiğimde mutlaka eşime, oğluma, oğlum bu arada Ankara'da okuyor ama zaman zaman geliyor Afyonkarahisar'a. Onlara yemek yapıyorum, hazırlıyorum, sofrayı kuruyorum, kaldırıyorum. Yani eşim de yardımcı oluyor Allah'tan çünkü çok yoğun çalıştığım için mecburen o konuda anlayışlı sağ olsun ama sonuçta ne olursanız olun kadınsınız ve evlilik birliği içerisinde de
1: çevirmek zorunda olduğunuz
0: çevirmek
1: bir
0: zorundasınız.
1: Eviniz var.
0: Sorumluluklarınız var. Bir de ben seviyorum yani mutfağı seviyorum. Evle uğraşmayı seviyorum. Ev işleriyle uğraşmayı da seviyorum
1: Allah,
0: biraz.
1: Bravo.
0: Onun için elimden geldiğince evde burcuyum. Evet, belediyede başkanım.
1: Burcu,
0: şehri
1: başkan,
0: yönetmeye
1: Burcu,
0: çalışıyorum. Sen. Başkanım ama evde sonuçta burcuyum. Yani birinin eşiyim, birinin annesiyim.
1: Hanımlar duydunuz. Yani, belediye başkanı da olsa mı? Ev kadını.
0: Evet.
1: Yani bunu her zaman söylüyorum. Ev kadını da ev kadını, çalışan kadın da.
0: Aynen.
1: Belediye başkanı dahi olsa ev kadını. Tebrik etmek istiyorum. Şimdi masamızda neler var?
0: Lokum var.
1: Tabii ki.
0: Sultan lokumu var. İşte kaymaklısı, işte cevizlisi, fındıklısı, çikolatası, normal lokumumuz var. Orada küçük lokumlarımız, onlar da işte gül lokumu var. Orada yine fındıklı, cevizli
1: Şahane.
0: Var, Antep fıstıklı var, çeşitleri. Lokum tabii, Afyon bu konuda lokumda son derece ileri
1: evet.
0: giden bir il. Bunun yanı sıra meşhur Afyon kaymağımız var.
1: Evet.
0: Bu da manda sütüyle üretiliyor. Yani Afyon kaymağı dediğimiz şey aslında manda sütüyle üretilen Hı-hı. bir kaymak. Yine burada bir gördüğünüz ekmek türü bir yöresel ürünümüz var. Övme diyoruz buna. Bu hamursuz daha doğrusu. Aslında hamursuz dediğimize bakmayın. Hamurla yapılıyor ama ne hamursuz deniyor. İşte çeşitleri oluyor. Hemen yanında katmerimiz var. Olmazsa olmazımız. Haşhaşlı ve tahinli yapılıyor Hı-hı. katmer. Tabii ben haşhaşlısını biraz daha seviyorum. Tahinli de çok seven var. O da bizim olmazsa olmaz ürünlerimizden birisi. Hemen yanında gördüğünüz o kurabiye, nişan kurabiyesidir o. Nişandan sonra kız tarafı erkek tarafına bu kurabiyeyi gönderir. Aha. Böyle bu kurabiye erkek tarafının akrabalarına böyle bir tane dağıtılır. Adı da nişan kurabiyesidir. Bu geçmişte annelerimiz evde bunu nişanlandıktan sonra kız anneleri evde bunu yaparlardı. Akrabalarıyla yapıp erkek tarafına gönderirlerdi. Erkek tarafı da bunu akrabalarına dağıtırdı. Hala da bu geleneği devam ettiriyoruz biz. Ama istediğinizde hani şu anda bazı satış dükkanlarımızda yöresel ürünler yapan bazı esnaflarımız bunu da yine yapıp satabiliyorlar. Hemen yanında ağız açığımız var. Gördüğünüz gibi ağzı açık.
1: Evet.
0: O yüzden o isim verilmiş. O da genelde peynirli veya etli olur, kıymalı olur. Hı-hı. Kıymayla veya peynirle yapılır. Onu yaparız. Hemen burada bükmemiz var. Bükmemiz de kapalı. Ağzacık adı üstünde, ağzı açık oluyor ama bükme de kapalı.
1: Kapalı.
0: O da mercimekli daha
1: evet.
0: çok, patatesli, otlu, bazen peynir de koyabiliyorlar. Artık evde ne varsa kadınlar onu içine koyup bükme olarak yapmışlar geçmişte. Hemen yanında haşhaşlı lokumumuz var.
1: Haşhaşlı önemli.
0: Evet.
1: Tarımsal anlamda.
0: Tabii çünkü haşhaş Afyon'da bir kültür. Sadece bir yemek değil. Yani birçok şey haşhaşla yapılıyor. O da haşhaşlı lokumumuz. Hamur işi olarak yapılıyor. Ve yeniyor. Geçmişten bugüne kadar. Burada bir pastırmamız var. Afyonkarahisar pastırması. Yine sucuğumuz yöresel. Afyon sucuğu ki bu da burada yetişen hayvanların etiyle yapılan
1: evet,
0: bir sucuk.
1: Havasından mı suyundan
0: Kesinlikle.
1: Mı nedir bu Afyon sucuğunun lezzeti?
0: O çok farklı şöyle.

0: Hayvan burada besleniyor. Evet.
1: Mis gibi doğada.
0: Buradaki dağlardaki yediği otlarla ya da buradaki yediği yemlerle besleniyor. Kesime gidiyor. Kesildikten sonra onun etiyle yapılıyor. Hı-hı. Baharatlarla burada. Meşhur afyon sucuğumuz. Gastronomi şehri olduğumuz için biraz önce tanıtımını yaptığımız ürünlerden oluşan bir gastronomi paketimiz var bizim. İşte sucuğumuz, lokumumuz, haşhaşımızın olduğu, yöresel patatesli ekmeğimizin olduğu bir gastronomi paketimiz var. Bunu ben 10 izleyicimize bizden hediye olsun göndermek istiyorum.
1: Vallahi şahane. Daha ne olsun Sayın Başkanım. Kesenize bereket. Emeğinize, ellerinize sağlık. Değerli izleyenler, eminim şu anda çok mutlu oldunuz. Çünkü hediyelerimiz çok özel. Ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Afyonkarahisar bölümünü izleyin. 3 kişiyi etiketleyerek yorum yapın. Otomatik kura çekilişine katılın ve bu mükemmel hediyeler Afyonkarahisar'dan, Sayın Başkanımızdan evinize hediye gelsin. Hepinize bol şans diliyoruz. Hemen yorum yapmaya başlayın lütfen. Efendim, programımız tarih, turizm, kültür, sanat, tarım, hayvancılık, gastronomi şehri Afyonkarahisar'da tüm hızıyla devam ediyor.

0: Bakalım Afyon'un kahvaltıları nasıl oluyor? Kahvaltı masamızın zenginliğine bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, burası Afyon ve Afyon'da lezzetler bitmiyor efendim. Tanıta tanıta bitiremiyoruz. Afyon'u geze geze bitiremiyoruz. Çünkü bu şehrin her tarafında lezzet var. Şimdi burası UNESCO'dan tescilli bir şehir, gastronomi şehri. Ve sonuna kadar aslında bu unvanı hak ediyor. Ancak gastronom bir bütün tabii, kahvaltısıyla, yemeğiyle. Programımız içerisinde Afyon mutfağına özgü yöresel yemekler bol bol var. Sizlere bol bol tanıttık. Aslında Afyon bölümlerimizde de bol bol tanıttık. Ki sık sık çekim yaptığımız, program yaptığımız bir şehir. Bizim için malzeme anlamında cazip bir şehir. Efendim şimdi keyifli ama aynı zamanda lezzetli, aynı zamanda zengin bir kahvaltı masasında çok değerli dostlarımızla buluştuk. Efendim bu tarafımda Afyonlu yılların ustası, çok değerli ustam, canım ustam İsmail ustam var. İçinde bulunduğumuz işletmenin müdürü Muzaffer Bey, aynı zamanda Afyon Karahisar Belediyesi Kültür Sanat Sosyal İşler Müdürü çok değerli dostumuz Süleyman Bey de kahvaltı masamızda bulunuyor. Efendim hem lezzet var hem sohbet var. Bakalım Afyon'da kahvaltılar nasıl oluyor? Afyon halkı kahvaltıda ne yemeği seviyor? Ve buraya geldiğinizde de sizlere yol gösterme adına bu kahvaltı masasını sizlerle buluşturmak istedik. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Ellerine emeğine sağlık. Masamız
2: sağ olun,
1: şahane
2: hoş
1: olmuş.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
1: Yani burada kadınlarımız çok amarat, ustalarımız gerçekten çok başarılı, evet. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Malum zengin bir mutfak.
2: Kesinlikle.
1: Ve kahvaltı masamızda son derece zengin.
2: Kesinlikle zengin mutfak. Öncelikle şunu söyleyeyim, Zafer'in Termal ve Lezzet'in başkenti Afyon'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi zengin bir soframız var. Hamur işlerimiz var, peynirlerimiz, işte sebzelerimiz var. Zeytinlerimiz ve olmazsa olmazsa sucuğumuz var.
1: Şimdi ustam yok yok, gerçekten bir kahvaltı olması gereken her şey var. Kesinlikle. Kahvaltı adına her şey var. Şimdi neler var, neler hazırladın, onları konuşacağız. Muzaffer Bey merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ev sahipliğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Mekan çok güzel, çok şık.
3: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Efendim şu anda görüyorsunuz derinliği çok şık. Böyle yol üstünde, aynı zamanda İzmir yolunda.
3: İzmir yolu üzerindeyiz. Evet. AVM'nin içerisindeyiz.
1: Yani gelen hem kahvaltı yapın hem yemek yiyin. Burada hem yemek hem kahvaltı var.
3: Bizim restoranımız kahvaltı ve yöresel yemekler üzerine, sulu yemek. Ayrıyeten pide, lahmacun tarzı ve ızgara tarzımız var.
1: Yani Afyon mutfağına özgü yöresel yemekleri yöresel buraya gelenler bulabilirler. Evet. Onun dışında da efendim ızgara, pide, lahmacun ne istiyorsanız var. Ha, erken saatlerde kahvaltı da yapabilirsiniz. Zaten adettendir, burada mola verilir, mutlaka verilir.
3: Restoran olarak 6.45'te açıyoruz zaten, saat 7'de açıyoruz. Kahvaltı, hı-hı, ve çorbayla başlıyoruz. Bizim Afyon'un yöresinin bir şeysi de kahvaltıda biz çorba şeyimiz var, sunumumuz var, çorbamız var, artı keşkeğimiz var. Evet. Olmazsa olmazımız yani.
1: Afyon halk kahvaltıda tandır çorbası içmeyi seviyor ve keşkek yemeyi seviyor. Efendim burada da Süleyman Bey var. Süleyman Bey.
4: Belmo Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
4: Sizlere bu zengin kahvaltı soframızda Afyon'un gastronomi ürünlerini tanıtmaya çalışacağız. Afyon'un yemeklerinden harici

0: haricinde, gastronomi ürünleri haricinde kahvaltısı da çok ünlüdür.
1: Evet.
0: Bizim sucuğumuz, yumurtamız, hamur işlerimiz, keşkeğimiz, çorbalarımız. Kahvaltıya böyle başlarız. Bütün Türkiye'yi de Afyon'a bekleriz.
1: Kahvaltı masamızda neler var? Şimdi tandır çorbamız evet, önümüze efendim. Gelmiş. Efendim o çorbanın tadına bakılmaz mı? Vallahi bayılıyorum ben buna. İsmail
2: Usta. Afiyet olsun.
1: Şöyle çorbayla başlayalım.
3: Hemen çorbayla başlayalım.
1: Ustam şahane.
2: Afiyet olsun.
1: Ne var bunda?
2: Efendim tandır çorbamız içinde yoğurtlu terbiyesi var ve tandır eti var.
1: Evet.
2: Yani uzun saatler ağır ateşte pişmiş dana etimiz var.
1: Evet.
2: Ve çorbanın içerisinde bu dana etinin kendi suyunu kullanıyoruz. Ayrıyeten bir su ilavesi yapmıyoruz.
1: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Afyon Karahisar'dayız.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
7: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
6: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
10: Oh Milo Puff, sil ağzını bu.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Servis geldi, çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Annem yaparsın.
8: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
9: Gel! Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kaşarın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Ha! Maydanoz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan...

0: ettiği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etilif Alif meyve bar.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Afyonkarahisar'da kaldığı yerden devam ediyor.
4: Afyon'umuzun en güzel ürünlerinden bir tanesi sucuğumuz. Bizde de sucuk çeşitliliği olarak hem Osmanlı göden sucuğumuz var, hem kangal sucuğumuz var.
3: Evet.
4: Hem böyle ızgara da veriyoruz efendim. Hem sucuklu yumurta yapıyoruz, sahanla veriyoruz.
3: Evet.
4: Yani sucuğun en güzel hali bizde diyebiliriz.
3: Evet, şöyle bir parça almak istiyorum. Efendim, sevmeyen var mı? Yani bakın işte bu. Bakın görüntüsü, rengi, kokusu, aroması işte bu. Afyon sucuğu bu. Yalnız sucuk şahane. Şimdi masamızda her şey var ama şimdi İsmail ustamızın bir kaymak şovu var.
4: Evet.
3: Başlayalım İsmail ustam.
4: Hemen.
3: Yalnız sucuk şahane. Efendim şov var. Afyon'da şov var. Evet İsmail ustam.
4: Şimdi sizin için açalım kaymağımızı.
3: Of. Kaymak gibi kaymak. İsmail ustam nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın bunu? Bakar mısınız işte bu. Of of of. Yani bir gram pürüz yok. Kaymak gibi kaymak. Hani böyle bir şey çok güzel olduğu zaman böyle kaymak gibi falan denir ya. Bu da kaymak gibi kaymak. Gerçekten evet. Şahane. Şimdi ne yapıyoruz kahvaltıda? Bu kaymağı alıyoruz.
4: Balla birleştiriyoruz efendim. Tamam. Hamur işlerimizle birlikte, patatesli köy ekmeğimizle birlikte tüketiyoruz efendim.
3: %100 manda. Manda kaymağı. Manda sütüyle yapılan, evet. Manda kaymağı. Bunu tamam. Özellikle belirtmek istiyorum. Evet, şöyle yerimize oturalım ve lezzet şölenimiz devam etsin. Masamızda neler var? Şöyle hızlı hızlı hemen efendim, anlatalım.
4: Masamızda başlayalım. Ekşi mayalı patatesli köy ekmeğimiz var. Taş fırında pişer. Efendim yanında gözlemelerimiz var.
3: Evet.
4: Haşhaşlı katmerimiz var. Patatesli gözlememiz var. Pişimiz var yine ekşi mayalı efendim. Afyon'u özgüdür. Ekşi mayalı çörek otludur.
3: Hı hı.
4: Burada bükmelerimiz var efendim. Mercimekli bükmemiz var. Peynirli ağız açığımız var. Kıymalı ağız

0: açığımız var. Ve bakın, hamur işlerinin içinde mercimek Bükme'de kullanılıyor, Afyon'da kullanıyor. Sadece Afyon'da var. Başka hiçbir yerde bir hamur işinin içerisinde yeşil mercimek yok.
1: Evet.
0: Efendim burada melemenimiz var. Yine patatesimiz var. Afyon'un da patatesi meşhurdur bilirsiniz.
1: Evet, şuhut.
0: Evet, şuhut patatesi.
1: Öyle mi? Şuhutlu musunuz? Muzaffer Bey, evet.
0: Yumurta çeşitlerimiz var. Omletimiz, sucuklu yumurtamız, sağan yumurtamız. Biliyorsunuz Afyon yumurta borsasıdır.
1: Kesinlikle.
0: Yumurtanın kalbi Afyon'dadır.
1: Evet. Hangi ilçe?
0: Başmakçı.
1: Başmakçı.
0: Efendim, tarla domatesimiz, salatalığımız var. Tereyağı, tayın pekmezimiz, yine çikolata, zeytin çeşitlerimiz, balımız var. Yine orada bir haşhaşımız var efendim. Ballı, pekmezli haşhaşımız.
1: Pomodor.
0: Evet efendim.
1: Evet, enteresan. Ne var bunda Muzaffer Bey?
2: Bunun içerisinde bal var ya da bazı insanlar pekmez severlerse pekmez.
1: Aha.
2: Biz pekmezle haşhaşı veya balla karıyoruz. Bu şekilde misafirlerimize sunuyoruz.
0: Aha. Yine vişne reçelimiz var. Afyonumuzun vişnesi.
1: Evet, Afyon'un vişnesi.
0: Yani şunu söyleyebiliriz aslında. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri Afyon'da sofralarımıza yansımış vaziyette.
1: Bu nedir?
2: Tereyağı.
0: Baharatlı tereyağımız.
2: Baharatlı tereyağı. Tereyağını baharatlandırıyoruz. Sıcak ekmeğin üzerine sürmek için. Bunu da biz baharatını, her şeyini biz kendimiz hazırlıyoruz. Tereyağını düz alıyoruz, karıyoruz, tekrar basıyoruz.
1: Muzaffer Bey'le, Süleyman Bey'le, çok değerli İsmail Ustam'la. Bu bir ekip işi. İsmail Ustam'a, ekibine, hazırlayanlara, servis yapanlara, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. O halde ne yapalım? Muzaffer Bey, Süleyman Bey, kahvaltımızı yapalım. Sabrımız kalmadı artık.
2: Kahvaltı yapalım artık.
1: Şimdi herkese nasip olmaz. Her zaman bulamayız önümüzde mis gibi Afyon kahvaltısı. Sucuğumuz soğumasın. Sucuklu yumurtalarımız çeşit çeşit, yine sucuklarımız, hamur işlerimiz sıcak sıcak. Patatesli ekmeğimiz. Şu patatesli ekmeğimizi alalım. Şöyle bir sucuğa, yumurtaya bandıralım. Kahvaltı keyfimiz başlasın. Hazırlayanların ellerine sağlık. Bize afiyet olsun. Evet. Şöyle bir dilim de ben alayım.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Sevgili izleyenler, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin firari isimlerinden Berkay Karatepe. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi. İzini kaybettirdiğini sanıyordu. 10 yıllık firar sona erdi. Kırmızı listedeki terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
1: Karatepe. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu. 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü nokta operasyonla yakalandı. 15 Temmuz gecesi güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçmıştı terörist Burkay Karatepe. Bir fotoğraf karesi firarinin izini gösterdi.
2: Afyonkarahisar'daki bir otelde düzenlenen yapı firmasına ait toplantıda bir kişi dikkatleri üzerine çekti. Çünkü kapalı ortamdaki toplantıda sadece bir kişi bereyle oturuyordu. O kişi 10 yıldır firari olan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'den başkası değildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemiyle kimliği gün yüzüne çıkarıldı.
2: Terörist aylarca adım adım izlendi. O süre zarfında 3 ayrı hücre evi değiştirdi. Özel kuvvetlerden ihraç olan eski yüzbaşı terörist için artık vakit gelmişti. 10 yıllık firar sona erdi.
1: Milyonlarca lira değerinde altın, dolar, euro. O hücre evinden adeta servet çıktı. Uyuşturucu madde de ele geçirildi. Üstelik terörist yakalandığında alkollüydü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonu, ihaneti milletimizde, devletimizde unutmaz sözleriyle duyurdu. Terörist Burkay Karatepe hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve 4 ayrı suçtan daha işlem başlatıldı.
0: Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme ile ilgili konuştu. MHP lideri tam destek verilmeli dedi.
3: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Terörsüz Türkiye süreci işlerken MHP lideri Devlet Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması geldi.
4: Çerçeve yasaya siyaset üssü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir.
1: MHP lideri terörsüz Türkiye'den geri dönülmesi imkansız dedi.
4: Terörsüz Türkiye bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşi gelecek bin yıla taşıma iradesidir.
3: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
0: Efendim, şimdi de muhalefete bakacağız. Yeni Parti ilk mitingini Beylikdüzü'nde yaptı. CHP cephesinde ise hareketli günler yaşanıyor. Arınma devam ederken parti içi muhalefetin kurultay istediği kulislere yansıdı. İşte CHP ve Yeni Parti cephesindeki son gelişmeler.
5: Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı olarak ilk mitingini yaptı Özgür Özel. Beylikdüzü'nde kürsüdeydi.
5: Türkiye'nin yeni partisinin yolu açık olsun.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı. Avcılar'daki nikah törenine katıldı. Şahitlik için sahneye davet edildiği anons dikkat çekti.
6: Arınmayı sağlayacak olan lider Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.
1: CHP içinde ise parti içi çatlak sesler başladı. Kurultayın bir an önce yapılmasını isteyen grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor.
7: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
1: Ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları.
8: Bizim belediyemiz bir marka belediyeye dönüşecek.
1: Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturma Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi.
9: Benim keyfim yerinde kardeşim.
1: Beşikçioğlu'nun ifadesi de ortaya çıktı. Aylık 2,5 milyon liralık gelir beyanında bulunan Beşikçioğlu'nun banka hareketleri bu tutarla uyuşmadı.
8: Şu anda temiz bir siyasetçiyim ben.
1: Belediyedeki tartışmalı ihale süreçleriyle ilgili ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur savunmasını yaptı.
8: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
1: Beşikçioğlu, Behzatçı'ya dizisinin çekim ve tanıtım çalışmalarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti.
10: Atlamayacağım. Eda. Hiçbir şeyi atlamayacaksın.
0: Efendim, Efendim şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Kızı için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylar yer aldı.
11: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
2: Bir şey söyleyecek misiniz?
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
12: Yarama odaklıydım. Sercan'a bakıyordum, yara izine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
1: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak İkili uzun süre inkar etmişti.
12: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
13: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Ve soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.
11: Acımızı yaşatmadılar bize.
1: İddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Güllü'nün en sevdiği şarkıyla odaya getirildiği, hadi görüşürüz diyerek pencereden itildiği tespit edildi.
11: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktı.
1: Ayrıca kamera görüntülerinde 3 darbe sesinin duyulduğu ve 7 saniyelik bir sessizlik olduğu ortaya çıktı. Savcılık Tuğyan'ın yurt dışına kaçmak için telefon görüşmeleri yaptığını ve telefonundan seri katil davası oyununu incelediğini söyledi. Gözler şimdi mahkemenin vereceği karara çevrildi.
0: Şimdi sevgili izleyenler, en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Emekliler ise şimdi

0: zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.
1: Emekli maaş zamları netleşti. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Gözler zam farkına çevrildi. %17.76 oranındaki zamla en düşük emekli aylığını 20.000 liradan 23.552 liraya yükselten kanun resmi gazetede yayımlandı.
2: 3.552 liralık zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu. Ağustos ayının ilk haftasında zam farkları hesaplara yatırılacak, ancak öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme takvimini paylaşacak.
1: SSK'lılar 17-28 Temmuz'da, Bağkurlular da 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını aldı. En düşük emekli aylığı alanlara da 20 bin lira yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilan edeceği takvime göre emekliler zam farklarını hesaplarında görecek.
0: Efendim, Ankara'ya hastane için gelen bir adamın acil olarak memleketi Giresun'a dönmesi gerekti. Ancak ne uçak vardı ne de otobüs. Taksi atladı, Giresun'a geldi. Acil dönme sebebi dönüş şeklinden daha çok şaşırttı.
3: Hazır mısın?
4: Hazırım.
3: 3, 2, 1, koş. Yeah. Bravo. Harikasın.
1: Bu 8 saniyelik atlayış için Ankara'dan Giresun'a taksiyle geldi. 28.500 lira ödedi.
4: Artık acil Giresun'a gelmem gerekiyor. Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık.
1: Zafer Günaydın Ankara'ya hasta ziyareti için gelmişti. Acil Giresun'a dönmesi gerekiyordu. Ancak ne direkt uçuş vardı ne de otobüs.
4: Adem diye arkadaş taksiye denk geldi.
1: Taksi şoförüne Giresun dedi.
4: Böyle böyle Giresun'a gideceğiz biz. O da bizi aldı götürdü işte Giresun Caddesi.
5: Giresun deyince ilk önce Giresun Caddesi aklıma geldik. Giresun'a gideceğini öğrendim. Şok oldum.
1: Yola koyuldular.
4: Millet inanamıyor.
1: İkili Giresun'a geldi. Günaydın taksiciye 28.500 lira ödedi.
4: Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
1: Günaydın'ın acil inişini duyanlar taksiyle Giresun'a gelmesinden daha çok şaşırdı.
4: Hastalıktan önce bizim bir arkadaşlarla bir atlama işimiz vardı. Bungee jumping. Onu 2-3 ay öncesinden hazırlardım. Bir nebze de atlamayı kaçırmamak için. Yılda bir kere olan bir organizasyon.
0: Efendim, 0 kilometre araçlar daha yola çıkmadan ağır hasar aldı. Kağıthane'de çöken duvar otomobil bayinin açık otoparkındaki araçların üzerine düştü.
1: Henüz plakaları bile takılmamıştı. Hepsi aynı anda molozların altında kaldı. Sıfır araçlar trafiğe çıkamadan pert oldu. Zarar tam 30 milyon lira. Park halinde dizili 0 kilometre otomobiller birkaç dakika sonra bu hale geldi. Yan taraftaki binanın istinat duvarından kopan beton bloklar doğrudan otoparka savruldu. Tonlarca ağırlıktaki parçalar araçların tavanını ezdi. Camlarını parçaladı, kaportalarını kullanılamaz hale getirdi. Araçların büyük bölümünde ağır hasar oluştu. Bayiye gelen çalışanlar da gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İşletme müdürü şikayetçi oldu.
0: Adana'da bir seyyar satıcı çocuğu için bir adet lahmacun alan anneye demediğini bırakmadı. Kadının lahmacun için poşet istemesine öfkelendi. O anlar tepki çekti.
6: Bir tane çocuk için veriyorum.
1: Poşet isteyen kadına sinirlendi. Çocuğun yanında demediğini bırakmadı.
6: Ben beşten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da vermek git.
1: Görüntüler Adana'dan. Çocuğun canı lahmacun çekti. Annesi de bir tane almak istedi.
6: Buyur abla. Buyur.
1: Ancak kadının poşet istemesine öfkelenen seyyar satıcı çocuğun yanında annesine demediğini bırakmadı.
6: Var abla. Ben beşten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da vermek git. Ama iki tane poşete koy, kağıda atar.
1: Öyle sinirlendi ki anneyle çocuğun arkasından dahi söylenmeye devam etti.
6: Biliyoruz, böyle bir tane
1: görüntüler tepki çekti. O esnaftan açıklama gecikmedi.
6: Beni gerçekten üzdü. Ben böyle bir insan değilim.

0: Değilim. Benim kapım merkeze açık.
1: Ancak bu açıklaması bile onu kurtaramadı. Tezgah işte böyle toplandı.
2: Yeşil vatanı küle çeviren alevlerle mücadele bugün de devam etti. Orman yangınları kontrol altına alınırken 5000 hektar küle döndü.
3: Kaç, kaç, kaç! Vur, vur, vur!
4: 6. yangın Muğla'da.
1: Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ciğerlerimiz yanıyor.
3: Kaç, kaç, kaç! Vur, vur, vur!
4: Devletimizin tüm imkanları, tüm kurumları vatandaşlarımızla beraber seferberlik inancıyla, anlayışıyla hareket ediyor.
1: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir dozer operatörü evlere yaklaşan alevleri durdurmaya çalıştı.
3: Koş!
5: Birikleri git!
3: Bak sol büyüdü! Kaç, kaç, kaç!
4: Bunlar yıkmamış ortaydı. Allah korusun, saniyeler içinde gelecek yangın. Allah razı olsun. Yangın kontrol altına alındı.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye, Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir, Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yangınlarla ilişkili 6 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Yangının bilançosu ağır oldu. 5000 hektardan fazla alan zarar gördü. Yeşil Vatan'a komando kalkanı kuruldu. Yangın riskine karşı kontroller artırıldı.
6: Köyümüzde ormanlık alanlarda sürekli olarak devriye atıyorlar.
2: Efendim, Mersin'de silahlı saldırganın hedefinde site yöneticisi vardı. Yöneticiyi tantuni dükkanında pusuya düşürdü. İşte dehşet anları.
1: Elinde silah, başında kask, tantuni dükkanında böyle kurşun yağdırdı. Bir site yöneticisi arkadaşlarıyla tantuni yiyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ama kabusu yaşadı. Başında kask olan bu saldırgan hızla yaklaştı. Silahı vardı, yöneticiyi vurdu. Kalabalık panikle kaçıştı. Arkadaşları sağlıkçılardan yardım istedi. Yöneticinin tedavisi devam ederken ekipler şüphelinin peşine düştü.
2: Sevgili izleyenler, Mersin'de dehşet anları kayda geçti. Bir sürücü çarptığı kişilerin aracıyla üzerinden geçti. İşte kameraya yansıyanlar.
1: Çarptı, düşürdü. Savrulan bir kişi aracın kaputundaydı. İndirdi. Dehşeti onları ezmesiyle devam etti. Bir otomobil ve karşı yönden gelen motosiklet. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 4 kişilik aile havaya savruldu. 3 kişi asfaltın üzerine düştü. Bir çocuksa otomobilin kaputunda kaldı. Sürücü frene bastı, araçtan indi. Kaputun üzerindeki çocuğu kucağına alıp yere bıraktı. Tam o anda herkes yardım edeceğini düşündü ama olmadı. Tekrar direksiyonun başına geçti, gaza bastı. Yerde yaralı halde yatan iki kişinin üzerinden geçti. Arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Polis şimdi kaçan sürücünün peşinde.
2: Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen Mesutcan Tomay'dan ilk açıklama geldi. Süreci işte bu sözlerle değerlendirdi.
7: Derin duygular besliyorum sana karşı.
8: Evet, süreç devam ediyor. Hukuki süreç devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok yalnız.
1: Süreçle ilgili ilk kez konuştu. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
8: Her şey yolunda şükür.
1: Geçtiğimiz günlerde ünlü fenomen Mesutcan Tomay uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
9: Hakkınızı helal edin.
1: Savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
10: Hoppa, Maraşlı Şırdancı, evet, bir ilk. Kral, bunun küçüğü mü makbul peki? Aynen. Nedir Şırdan'da?
1: Olayın ardından açıklama yapmış. Takipçilerinden helallik istedim. Demişti.
9: Hiç kimsenin tabii ki beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim. Hakkınızı helal edin.
1: Bir etkinlikte görüntülendi. Süreçle ilgili bilgi verdi.
8: Hiçbir sıkıntı yok yalnız. Her şey adliyede ifade ettiğim gibi.
11: Belalım yaban çiçeğim, belalım.
2: Malatya'da iki aile arasında

0: arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı. Taraflardan biri traktörü tartıştığı kişilerin üzerine sürdü.
1: Hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı. İki aile birbirlerine böyle saldırdı. İki aile hayvan otlatma nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Taraflardan biri kullandığı traktörü karşı tarafın üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kameraları tarafından böyle kaydedildi. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Sevgili izleyenler, Yunanistan'da alevlerle mücadele sürerken gökyüzünde korkunç bir kaza yaşandı. İki helikopter havada çarpıştı. İşte o görüntüler.
1: Havada çarpıştılar, sonrası tam bir felaketti. Gökyüzünde ardı arda sorti yaptılar. Hedef alevlerin tam üzeriydi. İki helikopter aynı hatta girdi. Temas ettiler, helikopterlerden biri alev alarak yere düştü. Korkunç kaza Yunanistan'ın Biotia bölgesindeki orman yangınında yaşandı. Kazanın ardından bölge alarma geçti. Bir helikopterle irtibat kesildi. Diğer helikopterdeki mürettebata ulaşmak için de zamanla yarış sürüyor.
0: Sevgili izleyenler, sürekli eşya değiştirmek artık sadece bütçeyi değil evliliği de sarsıyor. Yargıtay sürekli eşya değiştiren kadını ağır kusurlu buldu, tarz arayışı ayrılık getirdi.
2: Sürekli eşya falan değiştirmeyi sever miyiz, ev yenilemeyi?
3: Yani severim ama maddi duruma bağlı tabii ki. Her bayan ister yani.
1: Evin dekorasyonu değişti. 43 yıllık evlilik sona erdi.
2: Eşini sürekli böyle eşya değiştirse kızar mıydınız?
4: Herhalde kızardım. İhtiyacı yoksa niye değiştirsin?
1: Gördüğü her mobilya mağazasını gezmek istiyor, sürekli evinin eşyalarını yeniliyordu. İşte evli bir kadının bu tutkusu boşanmayla sonuçlandı.
3: Maddi imkanları yoksa, eğer kadın da böyle bir şey yapıyorsa eşine danışmada, haksız bence. Ortak kararlar bunlar, ev eşyası da olsa.
1: 43 yıllık evlilerdi. Boşanmaya karar verdiler. Soluğu mahkemede aldılar. Karı koca mahkemede birbirini suçladı. Kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu söyledi. Adam da karısının sürekli ev eşyalarını yenilediğini öne sürdü. Mahkeme kumar oynayan kocayı az, sürekli eşya değiştiren kadını ağır kusurlu saydı. Kadının kocasına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
5: Kumar aile kurumunu yıkan bir durum. Kadının haklı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi efendim, böyle kiracı düşman başına dedirtecek bir haberle devam ediyoruz. Bir ev sahibi kiracısını zor da olsa evden çıkarmayı başardı. Ama kiracının geride bıraktığı ev dehşet vericiydi.
6: Vicdansızlığın böyle fotoğrafı, vicdansızlığın videosunu böyle izleyin. Hepsi çöpe gidecek. Bunlar çöp. İnsan da değil bunlar da. İnsan selütüne girmiş şeytanlar.
1: Tüm eşyalar saçılmış, dağınıklık hakimdi.
6: Eve düzgün niye bakmıyorsunuz?
1: Ev sahibi kirayı ödemeyen kiracısına tahliye kararı çıkartmayı başardı. Ama evi bıraktığı gibi değildi.
6: 5 yıldır hani diyor, gelin bir çay içelim, evin marifi göreyim diyor. Yok yok yok, müsait değiliz, öyle değiliz, böyle değiliz diyorlar. Bak ondan sonra 9 aydır da ne haber ne telefon, en sonunda da böyle davayla içeri girip bakıyorlar ki evin manzarası bu şekilde, kahroluyorlar.
1: Tüm eşyalar yerlerde, evin içi kirliydi.
6: Mide bulandırıcı bir şey. Böcekler böcekler dolmuştur.
1: Nefes almak dahi imkansızdı.
6: Evde böyle bir tane köpeği varmış ama köpeğe yazık günah. Burada köpek de var ya, ne acılar çekmişti, enfeksiyon pisin içinde kalmıştı.
1: Hangi odaya geçse manzara aynıydı.
6: Kiracı olarak girdiğiniz zaman o evi kendinize sahiplenin ya.
0: Efendim, Hatay'da bir düğüne alevler neredeyse gölge düşürecekti. Düğün salonunun yanında çıkan yangını davetliler pek de umursamadı. Dışarıda alevlerle mücadele, içeride halay vardı.

0: yangın çıktı.
1: Dışarıda yangın, içeride halay vardı. Alevler düğün eğlencesine gölge düşüremedi.
0: Havai fişekten çıktığı tahmin ediliyor.
1: İşte o havai fişek düğün salonunun hemen yanındaki otluk alana düştü. Alevler bir anda büyüdü. Çalışanlar alevleri pet şişelerle söndürmeye çalıştı. Çalışanlar söndüremeyince itfaiyeye haber verildi. Ne alevler ne de halay bir an olsun durmadı. Davetliler alevleri aldırış etmeden halaya devam etti. İtfaiye hemen olay yerindeydi. Alevler söndürülürken içerideki müzik sesi hiç kesilmedi.
0: Kaç tane zeytin ağacı yandı ve düğün salonunun bir kısmı biraz yandı. Kimseye bir zarar gelmedi.
1: Neyse ki yaralanan olmadı.
2: Efendim, sahnelerin sevilen ismi Sibel Can 56 yaşına girdi. Doğum gününü nostaljik bir fotoğrafla kutlayan ünlü şarkıcı sevenlerinden tam not aldı. Olsun varsın,
3: ben böyle de memnunum. Genelde sahneye çıkmadan önce makyaj yapılırken de ben mutlaka bir Türk kahvesi içerim.
1: Yeni yaşını nostaljik bir fotoğrafla kutladı. Sevenlerinden tam not aldı.
4: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım. Altında dükkan da vardı. Apartman daireleri bitmiyor, 5 kat.
1: Şarkıcı Sibel Can 56 yaşına girdi.
3: Güne Türk kahvesi içerek başla. Bir çikolata iste. Kesinlikle bitter olacak.
1: Sanal medyadan gençlik fotoğrafını paylaştı. Daha yolun çok başındayken notunu düştü.
4: Ya benim bu işmem dilmem hani hep vardır böyle. Uyandığımda bile parmağımın ucunda uyanırım.
1: Sibel Can'ın nostaljik paylaşımı sevenlerinden tam not aldı.
2: Efendim, Antalya'da bir işletme sahibine yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle tam 840 bin lira para cezası uygulanmış. İşletme sahibi belediye binası önünde cezaya neden olan ses sistemlerini ateşe vermişti. İşte o işletme sahibi tutuklandı.
5: Personelin maaşını ödeyemiyorum lan. 800 milyar ceza yazmış ha bize. 800 milyar ceza bundan, bunun yüzünden ya.
6: 800 bin lira ceza yemiş. Cezaya neden olan ses sistemini belediye önünde ateşe vermişti.
7: Manavgat Belediyesi bize zulüm ediyor.
6: O işletme sahibi tutuklandı.
8: Avukatım gerekli açıklama yapacak.
6: İlginç olay Manavgat'ta yaşandı. Burhan Doğan Manavgat'ta eğlence mekanı işletiyor. Yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçe gösterildi. Manavgat Belediyesi tarafından 840 bin lira para cezası kesildi.
7: Manavgat Belediyesi'nin demek paraya ihtiyacı varmış. Bize yaptı, biz de 10 kişiyle ekmeksiz bıraktık.
6: Soluğu belediye binasının önünde aldı. Cezaya neden olan ses sistemini ateşe verdi.
5: Ben personelin maaşını ödeyemiyorum. Personelin maaşını ödeyemiyorum.
6: Belediye personeli ateşi söndürdü. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Burhan Doğan tutuklandı.
2: Sevgili izleyenler, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Efendim, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Beşikçioğlu, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi ve para transferinin olmadığını savundu. Bugün adliyeye sevk edildi ve efendim, tekrar edelim, Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Şimdi sevgili izleyenler, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında az önce de belirttiğimiz gibi bir son dakika gelişmesi yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, efendim, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Beşikçioğlu, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi ve para transferlerinin olmadığını savundu. Bugün adliyeye sevk edildi ve akabinde Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Efendim, son dakika gelişmesini de böylelikle Beyaz Ana Haber'de vermiş olalım ve sıradaki haberimizle devam edelim. İstanbul Beyoğlu'nda pazarda ürün seçme kavgasında ortalık karıştı. Ürünlere zarar verdin diyen esnaf kadın müşteriye saldırdı.
6: Ürünlere zarar verdin dedi. Kadın müşteriye saldırdı. Ürün seçme kavgasında pazar karıştı. 50 yaşındaki kadın müşteri Beyoğlu'nda kurulan pazara gitti. Meyveleri seçtiği sırada esnaf ürünlere zarar verme diyerek uyardı. İddiaya göre kadın pazarcıya küfür ve hakaretler savurdu. Sinirlenen esnaf eline aldığı cismi kadın müşteriye fırlattı. Kafasından yaralanan kadın hastaneye götürüldü. Esnafsa kasten yaralama suçundan tutuklandı.
2: Efendim, Bolu'da Belçika kurdu cinsi köpek dehşet saçtı. Komşuların beslediği köpek 7 yaşındaki çocuğu kalçasından ısırdı. Köpek sahibinin savunması ise pes dedirtti.
9: Korkup ilerlemeye çalışıyor. Tam burada arkasından ısırıyor.
10: Parçalayabilirdi, elini kolunu koparabilirdi.
6: 7 yaşındaki çocuğu Belçika kurdu kalçasından ısırdı. Saldırgan köpeğin sahibinin savunması pes dedirtti.
11: Çocuğuna sahip çıksaydı benim başım belaya soktun dedi.
6: Köpek dehşeti işte bu sitede yaşandı.
11: Kendisini kaç defa uyardım, yani saldırgandı ve herkese saldırıyordu.
10: Herkese hırçınca davranıyor.
6: Sibel Karagöz'ün oğluna komşularının beslediği Belçika kurdu saldırdı.
11: Çocuğum asansörden iniyor, inerken karşısına çıkıyor kapı açıldığında köpek. Kaçmaya çalışırken arkasından yakalıyor.
6: 7 yaşındaki oğlu kalçasından yaralandı.
11: Beni darp ettiler kapının önünde. Kolumu falan tuttu, yere yatırdılar. Ölümle tehdit ediyorlar.
6: Çocuğun psikolojisi bozuldu.
11: Çocuk geceleri korkuyor. Binadan inmek istemiyor. Gece uyuyamama başladı falan. Psikiyatriye gittik yine.
6: Aile köpeğin gitmesini istiyor.
10: Bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar.
2: Efendim, Kastamonulu 100 yaşında Atiye Nine geliyor ekrana. Koca bir asrı deviren Atiye Nine davullu zurnalı 100. doğum gününü kutladı.
12: Babaannem, nenem bugün 100 yaşına girdi.
13: Köyümüzün en yaşlısı sensin.
1: Davullar, zurnalar çaldı. Dilek tutup pastayı üfledi. Atiye Nine'nin 100. yaşı böyle kutlandı.
14: Allah uzun ömürler versin. Rabbim kaderden beladan korusun Allah'ım.
1: Büyücek köyünde yaşayan Atiye Nine tam 100 yaşına girdi.
14: İlkin Allah'ı mı seviyor? Sonra yavrularını mı seviyor?
1: Köy muhtarı Atiye Nine'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
15: 100 yaşına girenleri dedim kutlayayım. Yani onların hayır dualarını alayım diye düşündüm.
1: Davullar, zurnalar çaldı. Dilek tutan Atiye Nine pastayı üfledi.
14: Allah uzun ömürler versin. Rabbim kaderden
15: Allah nice uzun ömürler versin diyoruz.
1: 15 yaşındayken evlendi. Hüseyin Kurtoğlu'yla 85 yıldır evli. Hediyesini çok beğendi.
13: Hediye beğendin mi?
14: Beğendim oğlum, beğendim. Allah bir kere razı olsun.
1: Uzun yaşamanın sırrını da paylaşmayı ihmal etmedi.
14: Allah ne verdiyse yedik, içtik. Allah verdiğini yiyoruz.
2: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerle buluşması bir anda disiplin tartışmasına dönüştü. Gündem başkanın ziyareti değil, askerlerin objektiflere yansıyan rahat tavırları oldu.
6: Karşılarında ABD Başkanı var ama tablo askeri protokollerden uzak. Dik duruşlar yok, rahat tavırlar var. ABD Başkanı Trump, New Jersey'deki golf kulübünün çevresinde görev yapan askerlerle buluştu. Tokalaştı, kısa sohbet etti. Hizmetleri için teşekkürlerini sundu. Ancak ziyaretin önüne geçen ayrıntı kameraların yakaladığı o görüntüler oldu. Asker selamlamaları yok, rahat duruşlar objektifte. Sanal medya işte bu kareleri konuştu. ABD'li kullanıcılar görüntüleri disiplinsizlik olarak yorumladı.
2: Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da bir adam filmlere konu olacak şeytani planını devreye soktu. Çok sayıda suç kaydı olunca çareyi yurt dışına kaçmakta buldu. Kaçış planı ise pes dedirtti.
6: Arabası derede bulunmuştu. Herkes onu öldü biliyordu. Ama gerçek bambaşka çıktı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki dereden Abdülkadir Taşlan'ın otomobili bulundu. Ancak kendisi yoktu. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Araştırmalar devam ederken gelen bir telefon tüm ezberleri bozdu. Çünkü arayan Abdülkadir Taşlan'dan başkası değildi. Yaşananların hepsi Taşlan'ın planına, üstelik araç da çalıntıydı. Kendisi yurt dışına kaçtı. Ailesi dere kenarında saatlerce ondan haber bekledi. O sırada Taşlan yurt dışına kaçmıştı. Ailesini aradı, tüm gerçek ortaya çıktı. Kayıp adamı bulmak için çalışma başlatıldı.
2: Sevgili izleyenler, Diyarbakır'da 19 yaşındaki bir kız, 11 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı. İşte o anlar.
6: Tekmeledi, peş peşe yumruk attı. Şehir eşkıyalığına soyunan 19 yaşındaki kız, 11 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı. Akşam saatleriydi. Çocuklar site bahçesinde oynuyordu. Bir anda ortalık karıştı. 19 yaşındaki genç kız magandalığa soyundu. Aynı sitede oturan 11 yaşındaki kız çocuğunun kabusu oldu. Saldırgan kız tekme attı, yumruklar savurdu, saçından çekip tokatladı. Arkadaşları araya girip kavgayı ayırdı. Küçük kız eve gidip olanları ailesine anlattı. Aile saldırgandan şikayetçi oldu.
2: Sevgili izleyenler, dijitalleşme tüm alışkanlıklarımızı baştan yazdı. Dijital cüzdan hesaplarında unutulan meblağ bir hayli fazla. İşte o meblağları tek bir tıkla e-devletinizden görebileceksiniz. Nasıl mı? İşte yanıtı.
1: Dijital ödeme alışkanlıkları herkesi daha unutkan yaptı. Unutulan paralar için E-Devlet'te yeni hizmet başladı.
16: Artık hemen hemen her şeyi tek bir tıkla telefondan yapıyoruz. Kart yerine telefonun temassız özelliğini, cüzdan yerine ise yine telefonlardaki dijital cüzdanları kullanıyoruz. Ancak bazı hesapları açtığımızı bile unutuyoruz. İşte bu yüzden E-Devlet'te devrim niteliğinde yeni bir hizmet erişimi açıldı.
1: O da unutulan para sorgulaması. Adı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama Hizmeti.
16: Farklı uygulamalardan tek tek giriş yapma ya da ayrı ayrı kontrol etme dönemi bitti. Adınıza tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir tıkla yine tek bir ekranda görebileceksiniz.
1: Bu hizmet elektronik para kuruluşlarındaki hesaplar için geçerli, banka hesapları için geçerli değil.
2: Sevgili izleyenler, bol şekerli dondurmadan sıkılanlar için erikli dondurma bu yazın favorisi oldu. Eskişehir'de dondurmaya tuz atarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren dondurmacı Çağla, yeşil erik ve kuzu kulağı ile hazırladığı tuzlu dondurmalarla büyük ilgi görüyor.
17: Dondurmanın içine tuz atmadık. Üzerine servis ederken tuz döküyoruz.
1: Önce şaşırttı, sonra favori oldu.
17: Kuzu kulağı bitkisi var, ekşi bir bitkimiz. Bununla yeşil eriği biz sentezleyerek güzel bir sorbe dondurma yaptık.
1: Yüz ekşiten dondurma yoğun ilgi görüyor.
17: Herkes denemek istiyor. Önyargıyla bakan çok az kişi oldu. Ama tuzlu tattıktan sonra bütün önyargıları yıkıldı.
1: 32 yaşındaki dondurmacı Boğaç Burak Şengöz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
17: Kuzu kulağı ve çağlayla başladık. Çağların sezonu bitince kuzu kulağı ve yeşil erik olarak devam ettirdik.
1: Topu 70 liraya, kilosu da 1000 liraya satılıyor.
17: En çok satılan dondurmamız sade ve çikolata. Erik neredeyse onlarla yarışır kıvama geldi.
1: Ekşi dondurmayı yiyen bir daha yiyor.
18: Bence gayet güzel.
2: Efendim, şimdi yurttan gelen kaza görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza.
6: Rüzgar ve hızdan otomobilin üzerindeki port bagaj bir

0: anda uçtu. Arkasındaki otomobil kazadan kıl payı kurtuldu. Park halindeki araç kontrolsüzce yola çıktı. Arkasından gelen motosikleti görmeye fırsatı bile olmadı. Çarptığı motosikletle metrelerce sürüklendi. Karşıdan karşıya geçecekti. Minibüsün çarpmasıyla yere savruldu. Düştüğü yerden kalkamadı. Kural tanımaz motosikletli makas atarak ilerlemek istedi. Ancak önündeki araca çarpmasıyla yola savruldu. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
1: Sevgili izleyenler, başıboş köpekler sadece insanları değil diğer canlıları da hedef alıyor. Elazığ'da bir adam köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisini kucağında taşıdı. İşte yürekleri ısıtan o anlar.
2: Kuzum seni parçaladılar mı? Gel.
3: Başıboş köpeklerin saldırdığı dağ keçisini kucağında taşıdı. Örnek bir davranışa imza attı.
2: Düşmeyesin de bacağından yaralanmışlar.
3: Elazığ'da dağlık arazide gezen bir vatandaş yaralı olan bu keçiyi fark etti.
2: Kilili sen nereden ayrıldın?
3: Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan keçinin yürüyecek gücü kalmamıştı.
2: Yaralı herhalde ya.
3: Vatandaş önce köpekleri kovaladı sonra kolları sıvadı. Yaralı dağ keçisini kucaklayıp mahsur kaldığı yerden kurtardı.
2: Düşmeyesin de bacağından yaralanmış herhalde.
3: Su içirdikten sonra da yetkililere teslim etti.
1: Efendim, dedelerimizin tarlada giydiği o ayakkabıyı hatırlıyor musunuz? Hani şu ayağı rahatsız eden cızlavet dediğimiz kara lastik. O gösterişsiz ayakkabı şu an Amerika'da lüksün yeni tanımı. Fiyatı mı dudak uçuklatıyor?
4: Markaların markalarla çalıştığı bu dönemde dedim ki benim kara lastiğim neden modern bir havada pahalı görünmesin? İşte.
5: Bir zamanlar köy yollarının vazgeçilmeziydi. Ucuzdu, su geçirmezdi, emektardı. Neden mi bahsediyorum? İşte bu ayaklarımda gördüğünüz kara lastikler bugünlerde New York sokaklarında binlerce liraya alıcı buluyor.
6: Yani şaşırmıyoruz. Şimdi her şey moda olabiliyor.
7: Şimdi fakirin kıyafetleri gerçekten hem moda hem de pahalı. Şimdi pahalı, iyi oldu onlara.
8: Aşkım, çok para verdin mi bu ayakkabılara?
9: Şu anda inanılmaz trend bu ayakkabı. Kara lastik.
8: Dünya bunu konuşuyor diyorsun.
9: Bak, benimkiler.
5: Dünya ünlü yıldız isimler bu kara lastikleri giydi. Bunu fırsata çeviren bir marka da kendi logosunu basıp kara lastikleri 47 bin liradan satışa sundu.
10: 47 bin lira. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani gerçekten. Çocukken ben de kullandım ondan. Ya çok da rahat olduğu söylenemez.
1: Şimdi sevgili izleyenler, bir adam hafif ticari aracıyla lüks spor otomobili geride bıraktı. Yaşadığı mutluluğuysa eşi saniye saniye kaydetti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
0: Aracıyla lüks spor otomobili solladı. Mutluluktan havalara uçtu. Bir aile yola çıkmıştı. Adam trafikte lüks spor otomobile denk geldi. Hızlandı. Hafif ticari aracıyla lüks spor otomobili geride bıraktı. Yaşadığı mutluluğuysa eşi kayıt altına aldı. O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Efendim, bazen en güçlü motivasyon en küçük yürekten gelir. Sahaya çıkmaya hazırlanan futbolcuların karşısına geçen 10 yaşındaki Muhammed'in sözleri hem duygulandırdı hem gülümsetti. O kısa konuşma maçtan önce takımın en büyük morali oldu.
11: Bizim amacımız ve bir kupamız olsun, yüzümüz
5: gülsün. Bravo! Bravo! Sahanın en küçüğü çıktı, en büyük konuşmayı yaptı.
11: Bu sene şampiyon olacağımıza ben inanıyorum.
5: 10 yaşındaki Muhammed maç öncesi futbolcuların karşısına geçti. Abilerine verdiği moral alkışlarla karşılık buldu.
12: Bravo! Bravo! Bravo!
5: O konuşma sonucunu verdi. Maç öncesi son hazırlık. Ancak bu defa sözü teknik direktör değil, 10 yaşındaki Muhammed Çınar Ayazgök

0: kaldı.
1: Her şeyin bir amacı vardır. Bizim amacımız ne? Kupamız olsun, yüzümüz gülsün.
0: Kısa konuştu ama söyledikleri takımın moralini yükseltti.
1: Köyümdeki futbolcuları motivasyonu yükseltmek için konuşmak istedim.
0: Sahaya çıkmadan önce yaşanan o anlar izleyenlerin de yüzünü gülümsetti.
2: Efendim bültenimize devam edeceğiz. Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Elif'le sunar.
6: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
5: Yani.
6: Sunalım.
5: Tabii tabii buyurun.
6: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
5: O zaman ne diyoruz?
6: Ben isterim, İşcep'im yapar.
5: Harika.
4: İş Bankası.
7: Uyandıralım.
8: Çıtır külah

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, bellona. Milo çek, Milo sil.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Ha! My, My tofu. Tofu.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kit ya da öyle bir şey.
1: Onu bulacağız.
2: Biz de buradaydık.
1: Evet öyle.
3: Eşiniz yine Joey Ledbetter hakkında aramıştı. Memur Brogan ve Shelley de görevdeydi.
0: Onu gördüğünüzde nasıldı?
2: Keyfi yerindeydi.
1: Bize kahve bile ikram etmişti. Harika bir kadındı. Bu arada biz masörü görmedik.
3: Efendim, evden çalınan bir şey var mı?
0: Ev darmadağın olmuş ama hayır. Her şey yerinde.
2: Emin misiniz?
0: Mücevherleri yerindeydi, evet. Çalınan bir şey fark etmedim.
2: Bakın, bir şey çalınmış olmalı.
3: Bil, yeter.
0: Sana ne diyebilirim bilmiyorum ama her şey yerinde. Bu yüzden bu kadar üzgünüm zaten. O harika, güzel, kıymet veren bir kadın. Şimdi her şey bitti. Bunu yapan pisliği bulursanız, onun acı çektiğinden emin olmak için tüm gücümle savaşacağım. O adama acımak yok.
1: Ya da kadına.
0: Ne?
1: Affedersiniz.
3: Memur Spade, ifadenizin geri kalanını o alacak.
4: Bu taraftan gelin efendim, buyurun.
5: Anladınız mı?
6: Geride kalsınlar.
5: Bilmiyorum, ben tanımıyorum.
2: Delilleri toplayalım.
5: Yine ölmüş galiba.
2: Onları sence o mu yaptı?
1: Ben iddiamı bu yönde kullanıyorum.
5: Böyle şeyler olmaz.
6: Arkaya baktınız mı?
5: Tamamdır. İnanamıyorum.
6: Hadi toparlanıyoruz. Çok güzel, tamam. Anladım merkez. Merkez 45-40.
1: Belki paradan haberi yoktur.
2: $1 milyon mı?
1: O zaman neden sormadı? $1 milyon yoksa ararsın. Adam o kadar da zengin değil. Bu işte bir iş var. Belki de kadın adamı terk edecekti. Değil mi? Parayı hazırladı, adamı uyuttu. Sen de kadının beynini patlattın.
2: Olabilir ama bence adam yalan söylüyor.
1: Öyle mi? Sence masörün bu işte parmağı var mı? Bisiklet onun muydu?
2: Öğreneceğiz. Şifre ne?
1: (6894) Al sen yap. Bana güvenebilirsin. Ayrıca buraya kimse gelmez, merak etme.
2: Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Soruşturma bitene kadar paraya dokunmayalım. Sonra paylaşırız.

0: Hey.
1: Hey. Ah, sonunda eve geldin. Haberleri gördüm de iyi misin? Ne oldu?
0: Şey... Boya kokuyorsun.
1: Aha, merdivene çıkmadım. Odanın zeminden taraftaki kısmını boyadım. Kalanı sen yaparsın. Gel, yemek için seni bekledim. Her şeyi anlatmanı istiyorum.
0: Hey, hey, hey. Bir şey anlatacağım.
1: Pekala.
0: Bugün bir şey yaşandı ve diyeceklerimi bitirinceye kadar senden sakin kalmanı rica ediyorum. Ben...
1: Will, bana her şeyi anlatabilirsin.
0: Virginia Chalto'yu teri öldürdü.
1: Ne? Ne? Ne?
0: Bak,
1: nasıl?
0: Dinle, tamam, bak sakin ol. Bir kaza oldu. Tamam mı? İhbar edilen eve geldik. Terinin silahı yanlışlıkla ateşlendi ve işler yolundan çıktı.
1: Sen iyi misin? İyi misin?
0: İyiyim,
1: emin
0: iyiyim.
1: Misin?
0: Evet, evet, evet. Bak, olay biraz karışık. Evde para bulduk. Bize bir şey olmayacaktı ama Terry...
2: Aynen öyle. Onunla konuştuğunda aynı şeyi bana söyledi.
3: Maylar.
4: Kendi aramızda iddiaya girdik.

0: görüşürüz. Öyle mi?
1: Roger işte. Chet'le olayında kocasına katildir. Ama ben herkesin konuştuğu o masör adam diyorum.
2: Hadi ama bildiğinden eminim. Kim yapmış?
0: Söyleyemem.
1: Söyleyemem mi?
0: İkisi de.
1: Söyleyemem.
0: Belki de paranızı daha iç açıcı şeyler için harcamayı düşünseniz iyi olur.
3: Senin elemanının nesi var?
0: Hangi elemandan söz ediyorsun Bobet?
3: Küçük pislik. Hızı 4 kilometre aştığım için bana ceza yazdı. 4 kilometre. Karakolda dondurma makinesi aldığınızda elektrik masrafını çıkarsın diye mi?
0: Terry bu tarz şeyler yapmaz.
3: O zaman cezayı kim yazdı?
0: Sen merak etme, bu işi ben hallederim.
3: Terry'e de ki canın cehenneme. Tamam?
0: Tamam.
3: Pekala.
4: Veya endişeliyim. Peki ya Terry? Sence şu ana kadar kime söylemiştir?
5: Kimseye bir söz verdi.
4: Sen söyledin ama.
5: Sen benim eşimsin. Yani farklı.
4: Bana söylediğini ona söyleyecek misin?
5: Tabii ki de hayır.
4: Terry ile tanışacağım.
5: Neden?
4: Ona güvenip güvenemeyeceğimizi anlamak istiyorum. İnsanları senden daha iyi anlıyorum.
5: Tamam.

0: Sence ne kadardır?
1: Ne bileyim oğlum. 1 milyon civarı olabilir. Depo olarak kullandığım bir konteyner. Herif bekliyor bunu. Buradan 8 kilometre uzakta falan. Arayı oraya saklayabiliriz. Güvenli olur. Evet bu hırsızlık.

0: Dostum, alınma ama gözün kedi poposuna benziyor.
1: Pekala, gidelim.
0: Kimseye söyledin mi?
1: Hayır, tabii ki söylemedim. Peki ya sen?
0: Hayır adam. Kalbimde biri olabilir ama sonuçta karım yok. Düşündüm de. Ona bir şeyler söylemiş olabilirsin.
1: Hayır. Bak, Paige'in öğrenmesini istemem, tamam mı? Korkma. Bir şeyler bilirse o da tehlikeye girer. Biz parayı alana kadar bunu ona yapmayacağım.
0: İyi peki. Bugün birini öldürmemeye çalış.

0: Nasıl davranalım?
1: Parayla veya yaşananlarla ilgili herhangi bir şey biliyor mu öğrenmek için dikkatlice inceleyelim. Lanet olsun.
0: Ne oldu? Bu muydu?

0: Hazır mısın artık?
1: Evet, affedersiniz, susamıştım da. Şey, gözünüze ne oldu sizin?
2: Soruları biz sorarız.
1: Affedersiniz.
0: Bayan Chetlow'a hangi konuda destek oluyordunuz?
1: Şey, genellikle masaj konusunda.
0: Her gün masaj yaptırır mıydı?
1: Evet, hep çok gergin olurdu.
2: Niye? Bir şeyden mi endişeleniyordu?
1: Açıkçası genellikle yalnızlık çekiyordu. Bilirsiniz işte, işinin sürekli çalışması ve balık gibi kokması, ayrıca fazla arkadaşı da yoktu. O koca evde tüm gün tek başına oturuyordu.
0: Başka hangi konuda ona destek oldunuz?
1: Ne?
0: Genellikle masaj konusunda demiştiniz. Başka bir şey yapıyor muydunuz?
2: Güzel.
1: Bilirsiniz işte, evdeki küçük işlerde destek oluyordum. Tablo asma olur, market alışverişi olur.
3: Onlara danstan da bahset.
2: Dans mı?
1: Evet, bazen onun için dans etmemi isterdi.
2: Bu nasıl bir dans?
1: Şey, bilirsiniz işte. İsterseniz size gösterebilirim.
2: Hı-hı.
1: Şöyle şeyler. Bazen de şöyle.
2: Peki neden böyle şeyler yapmanı istiyordu?
1: Sanırım hoşuna gidiyordu.
0: Peki şey, siz bunu yaparken o sırada o ne yapıyordu?
1: Hiçbir şey. Şey, yani bazen de bilirsiniz ya.
2: Hayır, bilmeyiz. Neymiş? Yani Wallace Chetlow'un eşi Bayan Chetlow'un senin dans etmeni izlerken adını mı söylüyorsun?
3: Söyle bakalım, ben nasıl bir evlat yetiştirmişim. Kadınlar için dans eden bir oğlan. Özür dilerim Tanrı.
1: Bir sus artık anne. Evet, ben dans ederken...
0: Hiç onunla beraber oldunuz mu?
1: Hayır, öyle bir şey olmadı. Bakın, kendisi eşini aldatmamak konusunda oldukça katı biriydi.
3: Ağzıyla yaptığı şeyden söz
1: Sen
3: et.
1: Sen neden susmuyorsun anne? Yeter! Lanet olsun. Evet, arada bir başka şeyler oluyordu ama normal ilişki yaşamadık.
2: Görünüşe göre annenize anlatmadığınız hiçbir şey yok.
1: Evet, ona her şeyi anlatırım. Anlatmasam da duyar zaten.
3: Nankör.
0: Saat kaçta evden ayrılmıştınız?
1: 12:30 gibi çıkmıştım.
2: Bu normalden daha mı erken?
1: Aha. Evet, başının ağrıdığını ve yalnız kalmak istediğini söyledi.
3: Bence asıl şimdi başı ağrıyordur.
0: Eve nasıl gittiniz? Otobüs, araba, bisiklet...
1: Annem beni aldı.
3: Onu bırakmıştım da, lanet olasıca araba kullanamıyor.
2: Pekala. Bu kadarı yeterli.
1: Peki nasıldım?
0: Harikaydın. Tabii doğruları söylediysen.
1: Teşekkür ederim. Umarım bunu yapan pisliği yakalarsınız. Bir de yakaladığınızda size ücretsiz bir saat masaj yapacağım. Diğer şeyler yok. Korkmayın.
2: Adam bir şey gördüyse bile... Bayan Chetlow ile münasebete girmiş olması onu harika bir tanık olmaktan çıkarıyor.
0: Evet, o konuda haklısın. Gözün üstünde olsun. Aklını kullanırsa kaçağa gider.
2: Adam aklı hariç her yerini kullanıyor.
0: Paige seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyor. Yeni iş arkadaşımı tanımak istiyor.
2: Ne güzel. Bedava yemek baldan tatlıdır.
3: Yarın akşam ilaçlarım geldiğinde parayı alıp kaçmamız gerek.
1: Tamam, sen nasıl istersen anne. İlaçlarını ben alırım. Civata keskisi almam gerekiyordu zaten.
4: Taze deniz ürünleri gibisi yoktur, değil mi? İşte tam da bu yüzden size garantili ve en taze mahsulleri sunuyoruz. Ton balığı, karides ya da midye. Chetlow'un deniz mahsullerinde her gün taze ürün vardır. 4 dükkanımızdan herhangi birine uğrayabilir, alışverişinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, ben Wallace Chetlow, garantili taze deniz ürünlerinin adamı.
5: Koca, mutlu olmayı istemek, istediğim hayatı özgürce yaşamak suç mudur?

0: açılalım mı, ne dersin? Deniz bayağı iyi. Hava da çok güzel. Tamam, takımları topluyorum o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Harika, tamam. Evet. Getiriyorum hemen.
1: Geç kalma.
0: Al malzemeleri, seni neredeydi? Bekliyorum.
2: Jacob, merhaba.
0: Tamam.
1: Daha yapacak çok işimiz var.
3: Ah.
2: Var, teşekkür mı ederim. Walter.
0: A takımlarım bende.
1: Kaldırmadınız mı onu?
3: Bay Chetlo. Merhaba. Sizi bugün beklemiyordum. Tamam.
2: Evde otursam daha kötü olacaktı.
3: Ah tabii evet. Ya. Kaybınız için çok üzgünüm. İsa der ki acı çekenler kutsanmışlardır ve rahata kavuşacaklardır.
2: Ne güzelmiş Debra. Teşekkür ederim.
0: Evet. Uzun süre yaptığı için her tarafı yosun olmuş. Şuraya bak. Zehirli boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Getiriyorum, merak etme. Ne kadar sabırsızsın.
2: Seni görmem gerekti.
3: Böyle yapmış olmaları çok kötü.
2: Evet. Bu kadar acımasız olacaklarını düşünmemiştim. Onu kanlar içinde gördüm. Ama Kolombiyalı profesyonel. Artık rahat olacağız. Borçlarımı ödeyeceğim. Ve seninle birlikte olacağım.
3: Sence bu yüzden cezalandırılmayacak mıyız? Gece hiç uyumadım.
2: Aşkımızı gizledik. Önce kendimizden, sonra başkalarından. Mutlu olmak istemek suç mu?
3: Hayır.
2: Özgürce hayatımızı yaşamak suç mu?
3: Artık öldüğüne göre daha az suçluluk hissedeceğiz.
2: Onu bırakmaya kalkışsaydım borç içinde ölmemi beklerdim.
3: Bu kadar canice öldürülmemeliydi. Bu yüzden yeni hayatıma gölge düşüyor gibi hissediyorum.
2: Gölge mi?
3: Beni dışarıdaydı dediler.
2: Dedikodulara inanma. Başka yolu yoktu. Sorarlarsa yokum.
3: Bahçetlo'nun ofisi. Kolombiyalı.
2: Beni buradan aramamalısın.
4: Seni görmem gerek.
2: Bu kötü bir fikir.
4: Bu gece Valis. Yalnız gel.
2: Beni görmek istiyor.
3: Seninle gelmemi ister misin?
2: Yalnız gel dedi.
3: Silahımı vereyim mi?
2: Neden? İş bitti.
3: O zaman neden seni görecekmiş? Temkinli davranmak her zaman iyidir.
2: Bir şey olmaz.
3: Tabii ki de olmaz, güçlü meleğim.
5: Kolombiyalı. Tüm günüm zaten doluydu.

0: Biliyor musun? Evdeki en tehlikeli oda ilginç şekilde mutfak değildir.
1: Banyo mudur?
0: Evet, banyodur. Çok doğru. Burada neler oldu böyle tatlım? Hı? Lanet olsun. Bu çok üzücü. Güzel bir eviniz vardı.

0: Merhaba.
1: Neler oluyor? İletişime geçmeyecektik.
2: Evet, doğru. Para nerede Wallace?
1: Para bende değil.
2: Para bende de değil ve bende olması gerekiyordu.
1: Sen beni yolmaya falan mı çalışıyorsun?
2: Sadece hakkımı istiyorum.
1: Ben parayı bırakacağım.

0: yere koymuştum. Görünüşe göre sen de işi bitirip parayı aldın. Tam anlaştığımız tutar. Daha fazlasını vermeyeceğim.
1: Daha işi bitirmedim.
0: Tabii ki bitirdin. Cuma günü cenaze var.
1: İşi bitirmiş gibi mi duruyorum? İşten kazandığım parayla memnun ve mutlu mu görünüyorum? Yok. Ben gittiğimde iş zaten bitmişti. Bana bir bez ver.
0: Yani eşimi sen öldürmedin mi?
1: Evet, ben öldürmedim. Eşini ben öldürmedim. Dokunmadım bile.
0: Ama anlamıyorum.
1: Bunu zaten söylemiştin. Bana İngiliz anahtarını ver. Açık ve net bir şekilde anlatacağım. Anlaştığımız üzere eşini öldürmek için evinize gittim. Ama eşiniz zaten ölü bir şekilde yatıyordu. Ve para da yok olmuştu.
0: O zaman kim öldürdü?
1: Başkasına mı gittin Wallace? O İrlandalı'ya gittiysen eğer... Bu durum beni çok üzer de buradan güneye kadar benim bölgem İrlandalı'nın değil.
0: Hayır, bunu neden yapayım?
1: Daha ucuzdur ama riskli iş yapar.
0: Yani başkası mı öldürmüş diyorsun?
1: Evet öyle.
0: Bu çok kötü ama.
1: Ne oldu, üzüldün mü?
0: En azından bu konuda benim dediğim olacaktı.
1: Yardıma ihtiyacım var, gel. Elini şuraya koy, şuraya. Bastır, evet. Paramı istiyorum Wallace.
0: Ama hiçbir şey yapmamışsın, bu saçma.
1: Hey, tüm günümü sana ayırmıştım. Dişçini randevudan bir saat önce arayıp... ...dişinin sihirli bir şekilde düzeldiğini söylersen para ödemez misin?
0: Sen dişçi değilsin, ne alaka şimdi?
1: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.
0: Para bende değil.
1: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
0: Çarşamba mı oluyor, perşembe mi?
1: Çarşamba.
0: Bugün pazartesi, iki gün sonra perşembe oluyor.
1: Hayır, salı çarşamba iki gün.
0: Salı birinci gün. Çarşamba da ikinci. Perşembe günü parayı getirsem iki gün oluyor.
1: Hayır, üç gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.

0: Bir şey bildiğini belli etme, olur mu?
1: Tamam. Sadece güvenilir mi görmek istiyorum.
0: Bir de çok şey içirme. Yarın bütün gün onunla olacağım.
1: Neden bu kadar endişelisin sen Baki?
0: Ben sadece... Çünkü... güven dediğin şey karşılıklı olur, o yüzden.
1: Biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
0: Umarım öyledir. Merhaba dostum.
2: Ne haber? İçki getirdim.
0: Oh, harika.
2: Mekan burası mı?
0: Evet.
2: Ne kadar ödüyorsun?
0: Ortalama işte, bilirsin.
2: 250 falan mı?
0: Evet.
2: Vay be, fena olmuş da. Keşke bana sorsaydın ya. Bu tatlılıkta neyin nesi? Köpeğin olduğunu bilmiyordum.
0: Adı belli.
2: Gel bakalım tatlım. Oo.
1: Will köpeği sahiplenmiyor çünkü sürekli çoraplarını yiyor.
2: Siz de eşi olmalısınız.
1: Merhaba, hoş geldin Terry.
2: Memnun oldum.
1: Ben de. Daha yeni başladı ama sürekli senden bahsediyor.
2: Çok garip, senden hiç bahsetmiyor da. Şaka yapıyorum ya, şaka. Sürekli senden bahsedip duruyor.
1: Güzelmiş.
2: Seni seviyor var ya. Hem de çok, bunu anlıyorum. Çünkü aynı sevgiyi ben de başkası için besliyorum.
1: Çok güzel. Ayrıca içki de getirmişsin.
2: Evet hanımefendi, getir.
1: Gel içeri hadi.
2: Harika kokuyor ya.
1: Umarım köfte makarna seviyorsundur.
2: Hem de nasıl. Davet için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Boya ve boya yapılması lazım ama. Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Beğenmene sevindim. Aslında düz bir yemek.
0: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
2: Aman baba.
1: Terry. Neden polis olmak istedin?

0: Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Aa, beğenmene sevindim. Aa, aslında düz bir yemek.
2: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
0: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
0: Oh. Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Hmm. Benimle dalga geçip kötü davran.

0: Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Aa, beğenmene sevindim. Aa, aslında düz bir yemek.
2: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
0: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
0: Oh. Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Hmm. Benimle dalga geçip kötü davranıyordu.

0: Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Aa, beğenmene sevindim. Aa, aslında düz bir yemek.
2: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
0: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
0: Oh. Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Hmm. Benimle dalga geçip kötü davranıp...
3: Bayan Chandler'ı öldürdüm. Will de bunu
1: öğrendi.
3: Şu an peşimde.
4: Sen şu an neredesin? Üzgünüm.
5: Paige, sana yardım edebilirim. Nerede olduğunu söyle yeter.
4: Oğlumu korumak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.
6: Providence Limanı. Feribot.
5: Tüm birimlerin dikkatine. Başkomiser Murphy konuşuyor. Bir memur yaralandı. Güneybatı'daki konteynerlerin oraya acil tıbbi yardım gerekiyor. Herkes memur Brogan'ı arasın. Dikkatli olun. Kendisi tehlikeli ve silahlı.
4: Lütfen şimdi gelme.
7: Sayın yolcularımız, Feribot seneleriz. Kötü amaçlarımızın nedeniyle maalesef gözaltı gerçekleşecek.
4: Bebeğim, seni iyi yaşatacağım.

0: senin değil.
1: Neler oluyor?
2: İçeri gir.
3: Biri ateş ediyor. Arabada kal.
0: Bencillik edersen.
4: Buradan uzaklaşmalıyım.
0: Onlar olur. İçeri girme.
4: Çabuk olun.
0: Yalan söylersen başına kötü şeyler gelir. Hepsi senin hatan.
5: Silah var.
1: Olamaz.
0: Neredesin? O kadını ben öldürmedim. Bunu bilmeni istiyorum.
1: Ne? Terry ne diyorsun?
0: Bill öldürdü.
1: Terry! Aman tanrım! Yalan söylüyorsun.
0: Hayır söylemiyorum. Yalancı olan değildi. Ve sen de.
1: Terry!
0: Ben sadece yardım etmek istedim.

0: Çocuk.
1: Bacağını kırdı geçen sene.
2: Kendisi size detaylı bilgi verecektir.
1: Şimdi ameliyat
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Parçalı kırık varmış.
0: Doktor bey.
1: Bilmiyorum.
0: Merhaba. Olsun. Beni hatırladınız
1: hiç
0: mı?
1: Hiç dikkat etmiyorum.
0: Uyum tahlil sonuçlarını göstermek
1: için gelmiştim. O kadar çok konuştum ki onunla.
0: Ama karnımdaki
1: hala aynı şekilde
0: devam ediyor ve artmaya sanki devam ediyor.

0: Nerede o? Bebeğim nerede?
1: O iyi ve sağlıklı. Bakım odasında uyuyor.
0: Buraya getirsinler hemen.
1: Tamam, getirecekler, söz veriyorum. Ama önce konuşmamız lazım Paige.
2: Arka odada
1: insanlar öldü. Hastalığı bayağı... Terry, iki sivil, Chetlow ailesi. Will,

0: kadar ölüm kesinlikle tesadüfen olamaz. Yani... Terry neden peşindeydi?
1: Bilmiyorum. Çılgına dönmüş. Will'i öldürdü. Ve peşimden geldi. Will bana kaçmamı söyledi.
0: Nedenini bilmiyor musun?
1: Bilmiyorum. Terry'de hep bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama bunları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim.
2: Aa, affedersiniz, ben sonra gelirim.
0: Her ne olduysa, bu işe nasıl bulaştıysan çocuğunun bundan etkilenmesini istemezsin, değil mi? Sana bir hayat vaat ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
1: Yardım mı? Suçlayarak mı?
0: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: Çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını. Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum lütfen.
0: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Festçiler geldi.
1: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
3: Festi.
2: En festi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Oh Milo Puff. Sil ağzını bu.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Bendeniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar. Genç.
7: Yine ne söyleniyorsun H5?
6: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Şarj olmaya.
8: H5'i durdurabilirsem.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de. Etilif Alif meyve var.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir,

0: ile, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
11: Gazoz. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Oh Milo Puff.

0: Festciler geldi.
1: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
3: Festi.
2: En festi.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Benim bankam iş bankası.
7: İş bankası Elif'le sunar.
8: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
7: Yani.
8: Sunalım.
7: Tabii tabii buyurun.
8: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
7: O zaman ne diyoruz?
8: Ben isterim. İşcep'im yapar.
7: Harika.
6: Bankam, iş bankası.
9: Opet Ultra Force motorun

0: silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Sen de bana ait bir şey var.
0: Peki siz kimsiniz?
1: Kim olduğumun bir önemi yok. Biliyor musun, İran'da Antep fıstığına gülen fındık derler.
0: Ne?
1: Sence neden?
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hep gülüyor gibi de ondan.
0: Hayır.
2: Bir sonraki kontrol için lütfen iki
3: şimdi
2: hafta
3: şöyle,
2: sonra gelin.
3: Bu gibi hastalarda ama öncelikle semptomların derecesine bakarız.
4: Doktor Winkler, lütfen şunu afiyet olun. Doktor Winkler, lütfen şunu afiyet olun.
2: Çok ciddi bir hastalık değil ama ihmal edilmemesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
3: Hastanız yoğun bakımdan çıkın. Gözünüz ayrı.
5: Sayın hastalar, ulaşacağınız
3: hastanız var. Son altı numara
5: da orada. Lütfen maske takmayı ihmal etmeyin.
3: Dışarıda bekleyebilirsiniz. Birazdan size haber vereceğiz. Kanamasını durdurun. Elinizden geleni yaptık. Biraz zamana ihtiyacımız var. Durumu iyiye gidiyor, merak etme.
6: Asansör, doktor ek odaları.
3: İstediğimiz ilaçları aldınız mı? Tamam.
7: Hayır, bir şey söyleyelim.
3: Söyleyeceğiniz bir şey kalmadı.
7: Daha önce demiştim.
3: İsterseniz bugün eve gidin.
7: Sorunu çözmemiz gerek yok, değil mi?
3: Kalmanıza gerek yok.
7: 6. odada, 601'de.
3: Çok iyi gördüm.
8: Bekleyin lütfen.
3: Güzelecek değil mi? Çok teşekkür ederiz.

0: Bakanı siz miydiniz?
1: Doktor miyim?
0: Tamam.
1: 210.
0: Ameliyat olmuş. Kalbinde ritim bozukluğu var. Evet. Stent takılacak. Gerekli olan prosedürler imzalaması gerekiyor. Harika, tamam.
2: Burada uzun süre bekliyorum.
0: Sizi odama bekliyorum o zaman.
2: Tamam, ben alıp geliyorum. Bunda dur, tamam mı?
3: Neler olduğunu o kadar anlamadım ki. İnsanlar bugünlerde çok vahşi ve açgözlü. Sanki rüyam bir tür uyarıydı. Karanlık günlerdi. Geliyorlardı. Açgözlülüğün bu gibi durumlarda insanlar üzerindeki etkisini ve yaptırdıklarını anlamaya çalışıyordum ama her ne olursa olsun hepsi takdiri ilahi. İnancım bu yönde.

0: Buna mecburum. En karanlık günlerde bile her daim bir ışık kaynağı bu dünyayı aydınlatıyor. İşte bu yüzden yaşıyoruz. Biliyor musun? Kader bizi böyle birleştirdi. Böyle birleştirdi. Evet.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Oo, şuna bak. Bebeğim benim. Gülümse. Meleklerle mi konuşuyorsun? Saat gecenin biri ve uyanıksın. Farkındasın değil mi? Seni seviyorum. Çok yaşa. Ne söyleyeceksin? Evet. İşte bak maymun. Hop. Anne. Evet. Çok hızlı gidiyorsun. Dur bakayım.

0: Temizlik mi yapıyorsun? Seni seviyorum de.
1: Seni seviyorum.

0: Merhaba, affedersiniz. Bugün tek başımayım. Kahve ister misiniz?
1: Harika olur.
2: Ben çay alacağım.
0: Tamam, geliyorum.
2: Burası berbat bir yer.
1: İdare eder.
2: Burası hayatımda gördüğüm en berbat yer.
1: İdare eder.
2: Her yer pislik içinde.
1: Yerel işletme işte.
3: Anne, saat 11'de gideriz demiştin.
0: Biliyorum tatlım ama Agnes henüz gelmedi. Onu beklememiz gerekiyor bir tanem. Söz veriyorum birazdan gideriz.
4: Oh. Aa, bu nasıl bir şey? Bu hafta üçüncü kez oluyor. Bir daha olursa maaşından keseceğim.
0: Del, yumurtalara ne oldu acaba?
5: Hazır.

0: çok pişmişti değil
1: göz
0: mi?
1: Göz göz olacak demiştim.
0: Beş dakika bekle Halide.
1: Beş dakikam yok, gitmem gerekiyor.
0: Tanrım.
1: Pekala, al bakalım. Tamam hayatım. Annen için resim yapmaya ne dersin?
2: Tamam.
1: Sonra toplarım.
3: Cuma'ya özel kerevit.
4: Kerevit mi? Güzel oluyor. Kuyruğundaki kabuğu soyup kafasından suyunu emeceksin.
3: Kafasından suyunu mu emiyorsun?
4: Evet.
3: Ne?
4: Evet, sadece...
1: Pekala. Belçika krebi ve pastırma.
5: Kızarmış patates nerede?
6: Pastırma istemiştim.
5: Patates kızartması istedim.
1: Tamam, onu getiririm, sorun değil.
6: Hayır, bunu yer. Pastırma istemiştim.
5: Patates kızartması istedim.
6: Hadi ama. Tyler, ye. Hiçbir şeyi yok.
1: Tamam, yumurtalı pankekler.
6: Onlar büyük annenin.
1: Tamam.
7: Anne, kahvaltı.
8: Şimdi yiyemem. Az önce ilaçlarımı içtim.
6: Büyük annenin patateslerini yiyebilirsin.
5: Onunkileri istemiyorum.
6: Tyler, mızmızlanmayı kes artık.
1: Bu da sizin beyaz yumurtalı omletiniz.
8: Tatlım.
1: Buyurun efendim.
8: Bana kızımı hatırlatıyorsun. Stephanie'ye benzemiyor mu?
6: Anne, senin kızın Stephanie, benim. Senin kızın benim. Acı biber sosu.
1: Tabii, tamam. Acı sosu hemen getiriyorum. Sizin yumurtalar da birazdan geliyor.
6: Tamam.
1: Agnes nerede Bill?
9: Gecikti.
1: Komik olmaya mı çalışıyoruz?
9: Hayır, telefonuna cevap vermiyor. Uyuyakalmış olabilir. Çift vadiye yapabilir
1: Yapamam.
9: Misin?
1: Yapamam. Oğluma söz verdim. Eleanor'a. Pekala, sıcak kahveniz ve çayınız.
3: Hayır, hayır. Bitki çayı alabilir miyim lütfen?
1: Tabii, bitki çayınızı. Hemen getiriyorum. Menüye baktınız mı?
3: Hayır, getirirseniz bakarız.
4: Claire.
3: Ne? Tahmin mi yürütelim?
1: Hemen döneceğim.
3: İşini yap.
1: Karışıklık için çok özür dilerim. Buyurun. Acı sosunuz. Çatal bıçak da getirdim. Herkes memnun
6: mu? Surat asıyor.
5: Surat asmıyorum.
6: Biraz patates kızartması getirebilir misiniz?
5: Kenarları kavrulmuş olsun.
1: Kenarları kavrulmuş oldu bir.
6: Hepsi bu.
1: Tamam.
4: Hala yumurta bekliyorum.
1: Oo, doğru. Yumurtanız hemen geliyor.
4: Evet, ayrıca şey, acaba tostu mu buğday ekmeğini değil de beyaz ekmeği yapabilir misiniz?
1: Tamam. Buğday yerine beyaz ekmek, anlaşıldı.
4: Teşekkür
1: ederim. Hemen dönerim. Patates kızartması siparişi var. Kenarları kavrulmuş olacak.
0: Anlaşıldı.
3: Hanımefendi.
4: Bağırma.
3: Hanımefendi.
4: Lütfen bağırma iki kez.
3: Kes sesini.
0: Evet evet, anlıyorum. Ama Carla'nın çocuğu burada. Annesiyle Luna Park'a gitmeyi bekliyor. Peki, yani gelebilecek misin? Gel o zaman.
1: Buyurun. İstediğiniz kadar bitki çayı. Ayrıca iki tane de menü.
3: Yulaf ezmeniz çıtır mı?
1: Ne?
3: Kesimi diyorum. Yulaf ezmeniz çıtır kesim mi?
1: Hayır, klasik markadan. İsterseniz sonra
3: hayır,
1: tekrar...
3: Hayır, hayır. Şeyli yulaf ezmesi... az yağlı badem sütüyle alacağım. Dur tahmin edeyim, sadece tam yağlı sütünüz var. Bilindik bir marka
1: hayır,
3: mı?
1: Hayır, bilindik marka değil.
3: Direkt vücut kremi diye kullansam daha iyi.
1: Biraz da yardım alsan iyi olur.
9: Carla, hadi gidebilirsin.
1: Gerçekten mi?
9: Evet, Dale Agnes'i bulmuş. 15 dakika sonra burada olur.
1: Muhteşem. Kim Luna Park'a gitmek istiyor?
2: Ben.
1: Hadi gidelim.

tek başımıza kaldık orada canım.

0: sen de.
1: Hapur hapur.
0: Baban Luna Park'a gelecek mi?
1: Aa, hayır tatlım, babanı önümüzdeki hafta sonu göreceksin. Belki Charlie'ı da görmüş olursun. Onu seviyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Bence tatlı biri Frankie. Ayrıca akıllı. Hem de çok akıllı.
0: İleride doktor olacak.
1: Evet, biliyorum. Onunla arkadaş olmanı istiyorum, tamam mı?
0: Sen onunla arkadaş mısın?
1: Evet. Evet, arkadaşım. O, baban ve ben. Yani hepimiz birini deli gibi seviyoruz. Kimi sevdiğimizi biliyor musun?
0: Beni!
1: Seni! Seni kurabiye suratlı şey. Seni. Hepimiz seni seviyoruz.

0: anne, dondurma alabilir miyim?
1: Bak ne diyeceğim, önce diğer seçeneklere bakalım, sonra belki geri gelip alırız. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Yüzümü boyatabilir miyim?
1: Sıra biraz azalana kadar beklesek nasıl olur, sonra geliriz ha?

0: Aykum.
1: Oğlu.
2: Oğlun kaç yaşında?
0: 6. Saklanmayı çok seviyor. Marco. Marco. Ah, olamaz. Küçük Frank'imi sonsuza kadar kayıp mı ettim yoksa? Nerede olabilir? İşte buradasın. Hadi şovu izlemeye gidelim.
1: Şimdi yüzümü boyatabilir miyim?
0: Evet, şarkı biter bitmez boyatırız, olur mu? Frank, bir saniyeliğine telefonumu almam gerek. İşte oldu, tamamdır. Alo. Evet. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Tamam. Frank, beni dinle. Şu tarafa gidip bu görüşmeyi yapmam gerekiyor. Bu çok önemli. Yerinden kıpırdama. Marco.
1: Polo.
0: Yerinden kıpırdama. Pekala. Affedersin, devam et. Ne istiyormuş? Tam velayet mi? Böyle bir şey yapamaz. Yani yapabilir mi? Şarjı bitmek üzere Bay Jackson. Biterse sizi sonra ararım, olur mu? Tamam, Marco.
1: Polo.
0: Kusura bakmayın. Ne? Sesiniz gelmiyor. Tekrar söyler misiniz? Evet, evet, evet. Bir işim var. Düzenli bir işim var. Evet. İşim mahkeme için bu kadar önemli mi? Tamam, kendisi emlak işinde ve kız arkadaşı, çocuk doktoru ve ben garsonum. Gerisini sen anla. Marco!
1: Oğlum!
0: Şu kadarını söyleyeyim Bay Jackson. Eğer sırf işim yüzünden çocuğumu benden alabileceğini sanıyorsa... Hayır! Frankie! Frankie!

0: Frankie. Affedersiniz hanımefendi, benim ufaklık burada oturuyordu. Nereye gitti gördünüz mü?
1: Hayır, görmedim üzgünüm.
0: Marco! Oh, Marco! Saklanıyor musun Frankie? Marco! Marco! Frankie, oyuncağını burada bırakmışsın. Saklanıyor musun Frankie? Marco! Frankie!
2: Oğlunuzu bulamıyor musunuz?
0: Hayır, hayır, onu bulamıyorum.
2: Tamam.
0: Nereye kayboldu
2: tamam
0: bilmiyorum.
2: Restoranın üst tarafında bir güvenlik binası var.
0: Tamam, çok çok güzel, teşekkür ederim. Marco! Kısa kıvırcık saçlı küçük bir çocuk gören oldu mu acaba?
3: Adı ne canım, Marco mu Frankie?
0: Frankie!
3: Polisi arayayım mı?
0: Evet, evet, polisi arayayım. Marco!

0: Tanrım, dikkat et!
1: Tanrım! Telefonum hangi cehennemde? Aman Tanrım! Bekle, bekle! Tanrım! Tanrım, Tanrım! İşte buradasın! Çocuğumu bırak! Bırak, bırak çıksın! Dur, dur, bırak! Frankie, Frankie! Frankie! Dur! Dur! Yardım edin, yardım edin! Çocuğumu kaçırdılar! Oğlumu kaçırdılar, yardım!

Şükürler olsun. Şükürler olsun. Can.

Tamam işte oradasın. Tanrım.

0: Seni duyamıyorum.
1: Polisi ara.
0: Ne?
1: Polisi ara. Aman Frankie! Biri görsün şunu. Tanrım. Tanrım.

0: olduğunu görmüştür. Birileri fark etmiştir.
1: Bol stresle bugünkü...
2: Trafikteki son durum şöyle. Clearview yakınındaki E10 otoyolundan batıya seyreden büyük bir tır konvoyu var. Genel itibariyle trafik gayet akıcı görünüyor. Havaalanına giden çiftlik yolunda da bir gecikme görünmüyor. Bu güzel yayın olacak olan dinleyicilerimiz gönül rahatlığıyla yola çıkabilir.
0: Bir araç.
2: Gidecekleri yere gecikmeden gidebilir.
0: Aracının kaza yaptığını söyle.
2: İkinci otobanda ise biraz sıkışık
0: durumumuz
2: ama uzun süreli gibi görünmüyor.
0: Aman tanrım.

Tamam tatlım. Seni götürmelerine izin veriyorum. Ama sadece bir süreliğine, tamam mı? Sana söz veriyorum. Senin için geri döneceğim. Seni kurtarmak için döneceğim.

0: Jefferson Parish'te kırmızı bir minivanın dahil olduğu kovalamacadan canlı yayın. Gelen raporlara göre talibi uyan bir...
1: Tanrı'ya şükür!
0: 20 dakika önce civarında otoyolu birbirine katmış.
1: Beni buldular.
0: Aldığı bilgiye göre polis takibe başlamış. Görünüşe göre tarife uyan aracı bulmuşlar. Helikopter kameramızdan gelen görüntü...
1: Hayır o yanlış minivan!
0: Polisler aracı şüpheli araçtan dışarı çıkıyor. Polislerle tartışıyor. Bir münakaşa çıkabilir. Polisler pekala. Polisler şüpheli yetkisiz hale getiriyor.
1: Hayır o yanlış minivan! Lanet olsun.
0: Polis minivandaki şüpheli yakalamış.
1: Tamam. Pekala. Tamam. Evet. Sonuçta seni aramıyor olsalar bile beni arıyorlar. Beni bulmaya çalışıyorlar. Ve beni bulduklarında tam ama tam arkanda olacağım bebeğim. Seni kaybedersem de arabanın nasıl göründüğünü biliyorum. Ve Luna Park'taki annelerden birinin senin fotoğrafını çektiğini de biliyorum. Seni gördüler. Ve Luna Park'ın orada bir sürü kırmızı ışık ihlali yaptın. Her tarafta kırmızı ışıkta geçenleri tespit eden kameralar var. Yani her şey düzelecek. Her şeyi yazacağım. Böylece hiçbirini unutmayacağım. 80 model, kısa kasa, yeşil eski bir araba. Rosemont kavşağından. Kaydediyordu. Evet. 80 model, kısa kasa, yeşil eski bir araba.
2: Tamam.
3: Ne sevimli şeysin sen. Burada tek başına mısın söyle bakalım.
2: Hayır.
3: Benim adım Marco. Senin adın ne?
2: Frankie.
3: Frankie. Annen baban nerede biliyor musun Frankie?
2: Annem burada. Şurada. Bir yerlerde. Telefonda konuşuyor.
3: Nerede? Hayır evlat. Arabasından çıkmış. Seni arıyor. Herkese Frankie adında ufak bir çocuk aradığını söylüyor. O sen misin acaba?
2: Bilmiyorum. Çünkü annem dedi ki...
3: Dedi ki çocuğun siyah kıvırcık saçları var ve adı Frankie. Bence otoparktaki kadın senin annen. Hadi annenin yanına gidelim. Hadi çok korkmuş, kaybolduğunu sanıyor.
2: Bilmiyorum çünkü dedi ki...

ederim, şükürler olsun polis.

0: çek.
1: Hayır, onları durdur. Oğlum o arabada.
0: Arabayı hemen kenara çek.
1: Hayır, onları kenara çek. Oğlum o arabada, oğlum. Yardım et, yardım et.
0: Aracı hemen kenara çek. Bu son ihtar. Kenara çek, kenara çek. Arabayı hemen kenara çek.
1: Yardım et, oğlumu kaçırdılar. Ah! Ah! Ah!

İçinde çok fazla para yok. Ama bütün kredi kartlarım içinde. Yani bütün paramı alabilirsiniz, tamam mı? Şifrem de 1015. Al. Eğer oğlumu bırakırsan seni takip etmeyi bırakacağım. Çekip gideceğim. Tek istediğim oğlum. Umurumda olan tek şey o. Eğer polisler bir şey sorarsa yüzünü görmedim. Plakanı bilmiyorum. Kaçabilirsin. Eğer soru sorarlarsa hiçbir şey bilmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum... O arabada olduğu sürece asla durmayacağım, tamam mı?

0: Carla, hadi kapıyı aç.
1: Ne istiyorsun?
0: 10.000 doların var mı?
1: Evet.
0: Ben seninle geleceğim. Oğlun da onunla gelecek. Gidip parayı alacağız.
1: Ya da beni öldüreceksin.
0: Onun istediği bu. Yapmamı istediği de bu. Ama 10.000 dolarla yeni bir plan yapabileceğimizi söyledim. Sen oğlunu istiyorsun. Ben de 10.000 dolar istiyorum Carla. Carla, bu arsadan çıkmamız gerek. Hadi aç şu kapıyı.
1: Hayır.
0: Oğlunun hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Fikrini değiştirmeden önce aç şu kapıyı. Hadi. Oğlunu öldürmesini mi istiyorsun?

0: Nereye gidiyoruz?
1: Düz devam et, nereye gideceğini söyleyeceğim.
0: Parayı aldıktan sonra onu arayacağım ve oğluna kavuşacaksın.

Tanrım. Tamam.

Tamam. Peki şimdi plan ne? Bir planın falan yok, öyle değil mi? Şimdi ne yapacağını bile bilmiyorsun. Kadının sana ne yapman gerektiğini söylemesi gerekiyor.

0: Ne?
1: Benden sonra tekrar et. 80 model.
0: 80 model.
1: Yeşil bir.
0: Yeşil bir.
1: Kısa kasa araba.
0: Kısa kasa araba.
1: Hemen polisi ara, hemen.

0: bunlar? Ha, mantarım. Ha. Frankie! Ha, Tanrım. Bu arabadakilere ne oldu?
1: Arabamı kenara çektiğimde buralardaydı. Deli gibi sürüyordu.
0: Tamam, küçük çocuğu gördün mü?
1: Evet, hemen şu taraftaki yoldan gittiler. Bir vur kaç olayı. Polis
0: tamam,
1: gelmek üzeredir.
0: O küçük çocuk benim oğlum ve yanındaki o adam oğlumu kaçırdı. Bunu polislere anlat, tamam mı?
1: Polis birazdan gelir.
0: Bekleyemem.
1: Yolun yukarısında, şehrin içinde bir polis karakolu var.

0: kaçırıldı. Sizinle temasa geçen oldu mu? Adı Frankie. 6 yaşında. Üstünde mavi ve kırmızı çizgili bir tişört var ve siyah gözlük takıyor. Bunun içinde kaçırıldığı anda onunla konuşan bir kadının sesi kayıtlı. Sesi burada kayıtlı. Büyük, kocaman bir kadın. Şu anda oğlum bir adamın elinde.
1: Tamam, sakinleşin. Tamam. Derhal anons geçeceğiz. Adınız nedir hanımefendi?
0: Adım Carla Dyson.
1: Şüpheliyi tarif edebilir misiniz?
0: Uzun boylu, sıska, beyaz. Kırmızı bir beyzbol şapkası var. Sarı saçları şapkadan taşıyor. Üstünde gri veya mavi renkli bir çeşit iş üniforması var. Bir iş üniforması, bilmiyorum. Bir dakika. Burada sizden başka biri yok
1: Hayır,
0: mu?
1: Hayır hanımefendi, ama onları bir saat içinde arayan 100 tane araç olacak.
0: Bir,
1: tamam
0: bir
1: mı?
0: Saat mi? Aman tanrım, bir saat mi dediniz? Oğlum bir saat
1: hayır,
0: içinde ölür.
1: Hayır, anons yapılıyor hemen. Paris'teki her polis oğlunu arayacak Carla.
0: Tanrım, tanrım.
2: Jackson'ın şanslı numarası tekrar karşımızda. Bu sefer ödül 17 bin.
1: O nasıl bir çocuk kaçırma ihbarı var? 6 yaşında Afro-Amerikan bir çocuk. Üstünde mavi kırmızı bir tişört var. Adı Frankie Dyson. Annesi benimle birlikte karakolda.
0: Ben de çıkıp aramaya katılsam veya varsa bir cep telefonuyla irtibat halinde kalsam.
1: Olmaz hanımefendi, ama duvardaki telefonu kullanabilirsin.
0: Şu telefonu kullanamaz. Aramanız orada öylece duruyor.
1: Biri var mı? Eşiniz?
0: Tabii. Eşim, evet evet. Eşimi aramam gerekiyor.
1: Alan kodu 9. Suçlunun aranması için anons geçtim. Tek yapman gereken beklemek Carla.
3: Common Welfare Emlak'tan David Dyson'a ulaştınız. Şu anda yerimde değilim. En kısa sürede size geri döneceğim. Teşekkür ederim.
0: David, merhaba. Benim. Şu anda Chester'da bir polis karakolundayım. Frankie kaçırıldı. Luna Park'tayken. Polisler onu bulmak için...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır.

0: Bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Dondurma, dondurma gibi
5: değil dondurma. Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Nesil di festi?
1: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir,

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi kız
5: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
5: Bellona. 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
15: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Polislerin tek yaptığı bu. Beklemek.
1: 6-5-9. Cevap verin. 6-5-9.
2: Bekle bekle kapatma. Hanımefendi!

0: Hayır, o kapıyı bir daha açamayacaksın. Sana hayır dedim.
1: Ben durma.

0: Yardım gerekiyor.
1: Sen iyi misin?
0: Telefonun var mı?
1: Hayır, telsizim var.
0: 911 ara. Oğlum kaçırıldı. Hemen 911 ara.
1: Tamam ama diğer yöne gitmem lazım. Orada telsiz
0: ama
1: çekmiyor.
0: Ama o tarafa gittiler.
1: Orası çıkmaz sokak.
0: Çıkmaz sokak mı? Ne demek istiyorsun? Dikkat et!

Lanet olsun! Kovanlarım nerede?

Oğlum nerede?

0: Peki mi? Adın bu mu? Yani buymuş. İkamet adresi 125 77. yol. Tamam. Bakalım.
1: Yol boyunca 3 kilometre devam edin. Varış noktanız sol tarafta olacak.

Alo. Burada değil. Evet, bir tane daha kaçırdık. Ama her şey berbat oldu. Peki, o zaman fiyat iki katına çıktı. Çünkü annesi başımıza büyük dert oldu. Sana Terry'nin burada olmadığını söyledim. Eve gelmek için otostop çektim. Sana sorunu halletmek için çıktı diyorum. Şunu aklından çıkarma. Sen sadece bir aracısın. Fiyat 100 bin dolar. Yoksa hiçbir şey alamazsın.

0: 911 hat operatörü, acil durumunuz nedir?
1: Yardıma ihtiyacım var.
0: Hanımefendi? Hanımefendi orada mısınız? Hanımefendi? Hanımefendi hattayız. Hattı açık tutuyoruz. Yardım göndereceğiz. Telefonu kapatmayın. Yerinizi tespit edene kadar sizi bekleteceğim. Hemen geri döneceğim.

0: Hanımefendi döndüm, konuşabilecek durumda mısınız? Acil durumunuz nedir?
1: Oğlum kaçırıldı ve sanırım onu tuttukları evdeyim.
0: Galiba yerinizi saptadık. Adresi doğrulayabilir misiniz?
1: Evet, adres 125 77. yol.
0: Evde sizden başkası olup olmadığını biliyor musunuz hanımefendi?
1: Bilmiyorum, emin değilim ama kadın, oğlumu kaçıran kadın dışarıya ağır gibi bir yere çıktı. Bulunduğum yere
0: yakın. Emniyet ekipleriyle temas kurdum. Yoldalar. Onlar gelene kadar saklanacak güvenli bir yer bulmalısınız.
1: Tamam, gelmelerine kadar sürer.
0: Çok yakında orada olacaklar. Benimle hatta kalın, tamam mı?
1: Tamam, ne kadar? 5 dakika mı?
0: 7 ile 15 dakika arasında efendim.
1: Atarım 15 dakika. Bu çok uzun.
0: Her şey yolunda hanımefendi. Polis yolda. Güvenli bir yere saklanmalı ve hatta kalmalısınız, tamam mı? Saklanacak güvenli bir yer bulduğunuzda haber verir misiniz? Hanımefendi orada mısınız? Hanımefendi?
1: Hanımefendi? Kapat. Atarım.
2: Terry, döndün mü? Terry, telefondaki sen miydin? Terry!

0: Frankie.
1: Anne.
0: Frankie.
1: Anne.
0: Neredesin bir tanem? Frankie. Neredesin tatlım?
1: Yukarıdayım anne.
0: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Anne.
0: Merhaba bir tanem.
1: Çok korktum. Neredeydin?
0: Seni aşağı indireceğim. Aşağı indireceğim.
1: Sen
0: merak
1: polis
0: etme
1: misin?
0: Tatlım, tamam mı? Ne demek o Frankie?
1: Ben Lucy. Ben Libby.
0: Aman tanrım, orada 3 çocuk mu var?
1: Anne lütfen yardım
0: tamam,
1: et.
0: Tamam tatlım. Bak seni aşağı indireceğim, tamam mı? Tamam indiriyorum.
1: Merdiveni indir.
0: İndiremem tatlım, çünkü merdiven kilitli. Yani bu delikten çıkman gerekiyor ama öncesinde dur hayır Frankie, yapma. Hayır, bacağını sarkıtma tatlım. Delikten çıkacak kadar küçük değilsin, hayır. Dur bekle.
1: Hadi anne, tamam. Tut beni.
0: Ayaklarını kaldır Frankie. Kaldır ki anne kürekle boruya vurabilsin, tamam mı?
1: Tut beni.
0: Tamam Frankie, dinle. Hemen geri döneceğim, tamam mı?
1: Gitme anne, bekle.
0: Olduğun yerde bekle.

0: Tamam. Tamam hadi Frankie. Hadi. Hadi. Ha. Tamam hadi kızlar hadi.
1: Hayır korkuyorum.
0: Hadi hayatım inmeniz gerekiyor lütfen. Hadi.
1: Annemi istiyorum.
0: Tamam tamam. Tamam bakın. Tamam. Sessiz kalma oyunu oynayacağız tamam mı? İkiniz de çok sessiz olacaksınız. Çıt çıkarmayın. Anlaştık mı? Geri döneceğim. Sizin için döneceğim. Yakala onu. Yakala onu. Yakala o kadını. Yakala onu. Hadi. Tamam. Tamam Frankie. Şimdi saklanmamız gerekiyor. Tamam mı?

0: Pekala hayatım. Burada otur, tamam mı? Evet. Gidip diğer kızları kurtaracağım ben. Tamam, evet. Merhaba çocuklar. Geri döndüm. Hadi aşağı inme vakti.
1: Annemi istiyorum.
0: Sorun yok tatlım, aşağı gel. Hadi tatlım, sana yardım etmek için buradayım. Her şey yolunda.
2: Burada neler oluyor? Sen de kimsin?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Dondurma, dondurma gibi değil
3: dondurma. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira. Ucuz,
11: hep ucuz. Festçiler geldi.
12: Bu cappuccino, latte. Bu cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
11: Lezzeti de.
12: Ha?
13: Bravo, bravo.
11: Italiano.
12: Festi.
11: Enfesti.
14: Opette lezzetlerin enfesti, festi.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Tatlı yiyelim.
7: Tatlı konuşalım.
8: Nesildi festi?
9: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor. Topette lezzetlerin
10: enfesti festi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değil.

0: Değişir her şey.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Asıl sen kimsin?
6: Yan komşuyum. Silah sesleri duydum. Margo nerede?
5: Suyun içinde.
6: Ne?
5: Evet. O ve kocası oğlumu kaçırdı.
6: Bak, 14 yıldır onların komşusuyum. Onlar kimseyi kaçırmazlar. Arkanı dön.
5: Polisi aradım, haberin olsun.
7: Eve gitmek istiyorum.
6: Yukarıda kim var?
5: Çocuklar var. Kaçırılan diğer çocuklar. Evet, yukarıdaki delikteler.
6: Yüce Tanrım. Onları aşağı indirmeliyiz. Hey, siz ikiniz. Sizi şimdi oradan aşağı indireceğiz.
7: Eve gitmek istiyorum.
6: Doğruca eve gideceksiniz. Hemen. İkiniz de. Açıktan aşağı inin. Hadi kızlar. Hadi.
5: Bir dakika. Kaç çocuk olduğunu söylememiştim. Ve kız çocuğu olduklarını da söylememiştim.

0: Yanlış çocuğa bulaştınız.
1: Tanrım, bir tane.

0: Kaçırmasın, Periş'ten naklin aktarıyorum.
1: Çocuk kaçırmakta şüpheli 3 kişi öldü ve bir kadın bu gece oğluna kavuştu.
0: Polislere göre eşi benzeri görülmemiş bir sivil vatandaş kovalamacası olmuş.
2: Şaşılacak şey ama anne kendi arabasına atlamış ve şüphelileri takip etmiş.
0: Polis sözcüsü yurt dışına çocuk kaçıran bir şebekenin çökertildiğini doğruladı. Paris, New York, Londra ve Dubai'de zincirleme gözaltılar yapıldı.
3: Bu anne inanılmaz bir kahraman.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Dün bir rüya gördüm. Suyun üzerinden bana geliyordun. İmkansız olduğunu bilsem de bir sebeple buna inandım. Sonra kayboldun ve fırtına başladı. Şimşekler çakıyor, gök yarılıyordu. Kara bulutlar gelmişti. Tüm tekneler alabora oldu.

sonuçta bir rüya. Bir de böyle yerlerde tekneleri görmek normaldir. Pekala, işe geç kalacağım. Bu hafta sana yeni çiçekler getirmek için uğrayacağım.

0: Yemekler soğuyor. Bailey.
1: Pekala, aferin sana. Acıktın mı? Kahvaltı vakti mi gelmiş? Evet gelmiş, evet gelmiş. Ah tatlı köpek, al bakalım. Ah seni seviyorum.
0: Ney tatlım? Gel artık bir şeyler ye.
2: Köpek yine çoraplarımdan tekini kaybetmiş.
0: Aa, çok özür diliyor. Değil mi Bailey?
2: Hey, bir baksana.
0: Ne olmuş ki?
2: Bilmiyorum, uyandığımdan beri böyle.
0: Kılcal damar patlamış. Bir şey olmaz.
2: Keşke daha ilk günümde patlamasaydı.
0: Bir şey olmaz. Bir şeyler ye, artık geç kalacaksın.
2: Hey, bugün boya ya da herhangi bir şey yapmayalım, tamam mı? Gergin olduğunu biliyorum ama döner dönmez işe girişeceğim.
0: Ben hafif şeyleri hallederim, en azından çocuk odasına bakayım.
2: O işi bana bırak, dinlenmen gerek.
0: Çok evham yapıyorsun, pekala. Aa, şey, biraz çalışırım, sonra da biraz çevreyi gezerim.
3: Şimdi ilk haftanda memur Brogan'la birlikte olacağız.
4: Burayı imzalayalım.
3: Buradaki işlere alıştıktan sonra kendi aracınla devriyelere başlarsın.
2: Tamamdır.
3: Semtimizi sevdin mi?
2: Daha 3 gündür buradayım ama insanlar iyi ve güzel bir yere benziyor.
3: Evet, öyledir. Burada çok güçlü bir dayanışma vardır. İnsanlar genelde kendi halindedir ama birinin yardıma ihtiyacı olduğunda ona öncelik verirler. Peki ya eşin? Nasıl, iyi mi?
2: Balina gibi hissettiğini söylüyor ve uyuyamıyor ama bunlar haricinde gayet iyi.
3: Erkek mi olacak, kız mı?
2: Erkek.
3: Erkek mi? Harika.
4: Şu evrak burada dursun. Bir hemşireden nasıl çocuk yaparsın?
3: Terry.
4: Yeni eleman.
3: Memur Shelley.
2: Will.
5: Oh, gözüne ne oldu?
2: Damar patlamış.
5: Çok kötü be.
3: Tanrı aşkına.
5: Ama
3: Terry.
5: Öyle.
3: Memur Brogan 16 yıldır burada. Sana işleri anlatacak. Uyum sağladığından emin olacak. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
5: O şey bulaşıcı mı?
2: Hayır.
4: Her neyse, hadi çıkalım.
3: Kolay gelsin çocuklar. Terry.
4: Ne var?
3: Ağzını topla.
4: Küfür mü etmişim? Affedersin. Yerli misin?
2: Kolombiya'danım. Akademiden mezun oldum ve eşimle beraber buraya 3 gün önce taşındık.
5: Buraya pek insan taşınmaz.
2: Bir farklılık arıyorduk. Henüz yeni aile kuruyoruz da. Sessizlik iyi.
4: Ne zamandır evlisiniz?
2: Daha 1,5 yıldır evliyiz. Peki ya sen?
4: Ben bekarım. Ama sevgilim var.
2: Öyle mi?
4: Açıkçası onu seviyorum. Ama işler karışık.
2: Umarım iyi olur.
4: Sağ ol. Kalp kalbe karşıdır derler, değil mi?
2: Evet.
4: Görmüşler.
2: Şunu atabilir miyiz?
4: Tabii, affedersin. İşte. Mızrak kullanır mısın?
2: Hayır, hiç denemedim.
4: 6 yıldır balığa para ödemiyorum. Yeni memurlara her zaman 3 tavsiye veririm. 1 numara, zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyeceksin. Başın çok ağrır. 2 numara, başkomiser Murphy'ye karşı saygılı ol. Çalışma biçimi ne kadar tuhaf gelirse gelsin.
2: Nasıl yani?
4: Her şey birkaç yıl önce başladı. Cadı kılıklı karısıyla çocuklarını kaybettiler. Çocuk evlatlıktı, genetik hastalığı vardı. Kadının bir günahı yok, o iyi biridir. İyi bir başkomiserdir. 3 numara. İşte uğraşabileceğin bir hobi edin.
2: Hobi mi?
4: Evet öyle. Buralarda gerçekten hiçbir hareket yok adamım. Olsa olsa bar kavgaları veya tekne hırsızlığı falan. Bu sebeple iyi taraftan bakarsan bolca boş vaktin olacak. Ve bu yüzden benim gibi bir şeyler yapmanı tavsiye ederim. Hobi edinmen gerek.
2: Çince mi?
4: Mandarin. Irkçılık yapmayalım.
2: Ne demek yani?
4: Çince'yi akıcı konuşuyorum demek. En sevdiğin grup ne?
2: Grup mu?

0: Evet.
1: Aa, şey
0: çünkü şöyle
1: ki.
0: Benim grubum var.
1: Öyle mi?
0: Evet. Man Wright adında. Şarkıları yazıyorum. Gitar çalıp şarkı söylüyorum bir de. İşte.
1: Allah.
0: Evet, evet, evet. Bayılacaksın. Dinle bak. Nasıl? Bası çalıyorum. Bası çalıyorum, davulu çalıyorum yani. Gerçek davul değil ama harika oluyor. Bilgisayarla yapılabilecek şeylerin sınırı yok oğlum. Evim resmen stüdyoya döndü. İşte. Dilin iyi yeri. Kahve alalım. Hadi gel. Ne haber Tili? Yeni eleman. Will.
1: Memnun oldum.
0: Birkaç yıl önce Tili'nin eşinin kafasına ağaç dalı düştü. Sonra deliye döndü ve marketteki insanları öldürdü. Çok kötüydü.
1: Üzgünüm.
2: Hayat böyle işte.
0: Teşekkür ederim Tili.
1: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Gel. Midye sever misin? Bayılırım. Gerçi öylece avlamam. İllaki vururum. Lanet olasıca yaya geçidini kullan Bryce. Yoksa seni ezer geçerim. Şuradaki alın yeri. Kahve ve çörek alabilirsin. Al'la tanışmalısın. Hey al.
3: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
3: Kız meseleleriyle
0: yapmaya
3: uğraşıyorum. Hiç kız yok da.
0: Bu Will Shelley yeni memur.
1: Memnun oldum.
3: Charlotte'taki bankayı soyan bir şeyli vardı. O sen değilsin değil mi?
1: Babamdı.
3: Babanı haberlerden hatırlıyorum. Bayağı bir şey kaldırmıştı.
1: Evet öyle oldu.
3: Şey beni yanlış anlamamışsındır umarım. Size ne vereyim?
0: İki kahve, iki de çörek. Bir de çikolata.
3: Pekala.
0: Başka bir şey? Baban ne yaptı? Ne olmuş yani? İstemiyorsan anlatmayabilirsin de bir kere gündeme geldi yani. Sormasam garip olurdu. Ayrıca ne bileyim girip internetten de bakabilirim yani.
1: Alıştım artık. O zamanlar çocuktum. Moret'teki bir bankanın başındaydı. Paranın bir kısmına çökebileceği bir sistem bulmuş. Harika bir sistem değilmiş tabii. 15 yıl ceza aldı. Ailemizin elinden her şey bir bir alındı.
0: Hadi be. Baban banka soyuyordu ama sen gidip polis mi oldun?
1: Öyle de denebilir tabii.
0: Bayağı havalıymış ha.
2: Tamam. Sence düzgün oldu mu? Evet, bence de olmadı. Peki şimdi? Hey Bailey. Hayır, söz vermiştik. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız.

0: Ne? Çalışıyorum, tamam mı? Bir söz verdik.
1: Beklemek zorundayız.
0: Pika mavisi ne kadar?
2: O şeyin fiyatı 55 dolar.
0: 55 dolar mı?
2: Ama içindeki reçine en üst kaliteden, tasarruflu yani. Yani kuru et yapan tek canlı insan değilmiş. Kızıl sincapların mantarları daha sonra saklayabilmek için kurumaya bıraktıkları keşfedilmiş.
0: Ya. İki tane alacağım.
2: Pika bu mavisi mi? Aa, tamam, halledeyim. Biliyor musun, kemirgenler genellikle...
0: Kimdi o?
2: Tanımaman gereken biri.
0: Kulağa uğursuzca geliyor.
2: Diyelim ki bir derdin var ve derdini çözmek istiyorsun. Bu uğursuz adam da senin problemini çözebiliyor.
0: Bir işçi gibi mi?
2: Bir iş çözücü gibi. Hemen gelirim.

0: işinize yarayacak son iş çözücü. İrlandalı'yı arayın.
1: Burası senin evin mi?
2: Tam olarak değil.
1: O zaman ne yapacağız?
3: Evimi olayı hak ettim.
1: Hiçbir şey yapmadık ki.
3: Buraya gün içinde geliyorum bazen ya.
4: Hadi çabuk gel.
3: Tamam artık. Geliyorum tatlım.
1: Dalga mı geçiyorsun?
3: Yok, düşündüğün gibi değil.
1: Beni burada bırakıp içeride işi pişireceksin ha?
3: Ya Yugen öyle işi pişireceğim herhangi biri değil oğlum, sevgilim o. Sana söylemiştim ya hani. Ha bir de işlerin karmaşık olduğundan bahsetmiştim hani. Yani benim onunla işi pişiriyor olmam kocasının canını bayağı bir sıkabilir. Gizli kalmalı yani.
1: Evin önünde park halinde polis arabası var.
4: Daha ne kadar sürecek
3: bu? Yugen suli Yugen o. Bak sana oryantasyon yaptım değil mi? Biraz rahatlayayım.
1: Sadece
3: ya.
1: Bedava kahve almayı gösterdin.
3: Bu tarz şeyleri kendin haftalar sonra öğrenirdin.
1: Hızlı ol.
3: Her zaman. Ha bu arada orta yaşlı Çinli bir iş adamı görürsen kornaya bas olur mu? Sen bir şeyler söylemeye başlamadan önce gelmiş olurum.
1: Bir şeyler söylemeden önce
3: gittiği
1: mi?
3: Gittiği alma.
5: Yuyin. Bir bir donhay. Çuşun da tayı. Hayal mey.
4: Yine ya, geç kaldım.
3: Seni özledim hayatım. Kokunu özledim. İşte geldim.

0: 你好，
1: How's your day? 你今天好吗？
0: 你今天好吗？
2: Merhaba tatlım, iş arkadaşım Terry ile beraberim. Şimdi meşgulüz ve polis işi işte. Tamam, neyse. Sonra görüşürüz, olur mu sevgilim? Seni seviyorum.

0: 2. Ekip 2, Terry orada mısın?
1: Lanet olsun. Aa evet, ben Memur Şeli.
0: Memur Şeli. 225 Sunnyside Bulvarı'ndaki Chetlow evinde bir 11-15 vakası var.
1: 11-15 mi?
0: Evet, 11-15.
1: Lanet olsun. Tamam tamam. Teşekkürler Cheryl'a. Yoldayım. Yoldayız. Memur Brogan da var. Terry! Terry! Terry! Affedersiniz. Terry, gelmen gerek. Terry, hadi adamım, gitmemiz gerek. Hırsızlık oluyormuş. Terry!
2: Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Burada ne aradığını biliyorum. Hemen geri gel.
1: Hayır bayım, ben değilim, tamam mı? Daha ilk iş günüm. İyi günler.

Polis ellerini havaya kaldır ve dışarı çık. Hemen şimdi.

0: Şöyle hanımefendi, bu eve hırsız girdiğine dair haber aldım.
1: Ben öyle bir arama yapmadım. Evime gelip bana ateş etti.
0: Çok özür dilerim ama lütfen sakin kalın, tamam
1: mı? Canın cehenneme. Ben sana gösteririm sakin kalmayı.
0: Dur.
1: İşim bitti. Bir gün daha bu meslekte kalamayacaksın.
0: Lütfen durun.
1: Senin

0: geri.
1: Tamam, lütfen yapmayın.
0: Geber seni pislik.

0: Hanımefendi. Hanımefendi.
1: Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır.
2: Güzel renkmiş.

0: Sağ olsun.
1: Oğlum sen beni niye bıraktın? Çinli iş adamı gelirse uyar demedim mi ben sana? Adam çılgına döndü. Kendimi zor kurtardım. Ne oldu?
2: Fena batırdım Terry.
1: Ne yaptın sen oğlum? Lanet olsun! Nasıl? Neler oldu Will? Kadın bildiğin ölmüş ya! Sen geldiğinde ölmüş müydü? Onu sen mi öldürdün Will?
2: Kazara oldu.
1: Oğlum! Nasıl ya?
2: Hırsızlık olduğu söylendi. Sonra o bıçakla karşıma çıktı Terry ve sonrasında
1: dur, da... Dur. Hırsızlık mı dedin? Ne hırsızlığı?
2: 11-15 vakası var dediler.
1: 11-15 hırsızlık değil ki. Arabada cinsel ilişki suçu var demek.
2: Ne?
1: Joey Ledbetter buraya sürekli kızları getiriyor diye kadın şikayet ediyor.
2: Nasıl yani?
1: Joey Ledbetter'ın annesinin arabasında kızlarla münasebeden girmesi konusu için ihbar aldın ve biri öldü.
2: Hayır.
1: Üstelik herhangi biri de değil. Öldürdüğün kadın Virginia Chetmo.
2: Öldüğüne emin misin?
1: Daha ne kadar ölsün? Masa kadının kafasına girmiş oğlum.
2: Sence beni meslekten atarlar mı?
1: Evet Will. Bence seni meslekten atarlar. Wallace Chetmo buradaki en zengin adamdır. Buradaki tüm deniz mahsulleri adamdan geçiyor.
2: Olamaz. İşim bitti. İşim bitti.
1: Evet, dinle dostum. Ben çok üzgünüm. Ama bunu ihbar etmem gerek.
2: Bugün ilk iş günümdü.
1: İyi bir başlangıç sayılmaz. Bir dakika. Lanet olsun. Beni de yaktın. Seni pislik. Beni de yaktın
2: biliyorum,
1: sen be.
2: Benim hatam. Biliyorum,
1: evet,
2: özür dilerim.
1: Evet, senin hatandı. Sen insanları evinde öldürürken benim de milletle aşla fişle yaptığımı öğrendiklerinde benim de başıma gelen kalmayacak. Emekliliğim yanacak adamım. Yuyan'la planlarımız
2: bak,
1: vardı.
2: Benim de çocuğum da olacak.
1: O zaman neden kadının kafasını patlattın Will? Sana verdiğim ilk tavsiye bu yöndeyken hem de. Zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyecektin. Patlak gözünü gördüğüm anda ne mal olduğunu anlamalıydım.
2: Ne, damar patlamış o kadar. Seninle bir ilgisi yok. Lanet olsun.
1: Will?
2: Ya, olamaz. Paige'e nasıl söylerim? Onun da hayatını mahvettim.
1: Will, gel şuna bak. Şuna bak.
2: Ne oluyor?
1: Tanrı aşkına. Çabuk buraya gel, bak.
2: Dur, bu paralar da nereden çıktı?
1: Bilmiyorum ama kim bu kadar parayı sepette tutar ki? Bir işler olmalı, değil mi?
2: Sence bir tür suç mu var?
1: Bence önce sakinleşip etraflıca, güzelce düşünelim. Bu bize farklı bir seçenek sunabilir.
2: Nasıl yani?
1: Bu işten yırtabiliriz.
2: Nasıl yani?
1: Cinayet süsü vereceğiz.
2: Bir kazaydı ama.
1: Biliyorum, başkası yapmış gibi göstereceğiz, tamam mı? Bak şimdi dinle. Önce her tarafı dağıtacağız, tamam mı? İzimizi yok edip parayı alacağız. Olay mahalline gittik diyeceğiz ve günün geri kalanında çalışacağız. Akşama doğru adam eve geldiğinde kadını bu halde bulacak ve hırsızlık olduğunu düşünecek.

0: Tıpkı seni sandığın gibi.
1: Bu yasalara aykırı.
0: Yasa mı? Yerde ölü bir kadın yatıyor oğlum. Bir sürü para var burada. Eğer bu planı uygulamazsak ikimiz de hafı yuttuk demektir. Vaktimiz azalıyor.
1: Hayır hayır, ben ne olduysa onu anlatacağım.
0: Ne? Meşru müdafaa mı? Hem de babanın durumu bilinirken mi?
1: Aa, olamaz.
0: Ya, evet, olamaz tabii.
1: Daha önce bunu yaptın mı?
0: Yani daha önce kimseyi öldürmedim ama şundan emin ol, işe yarayacak. Herkes hırsızlık olduğundan emin olacak. Kimse de polisi düşünmeyecek.
1: Her yerde DNA'm var.
0: Evet, olay mahalline gittik. Kadın da bizi kahve içmeye davet etti diyeceğiz. Böyle şeyler burada hep olur. Bana bak, bunu bebeğin için yapmalısın. Sen hapisteyken mi büyümesini istersin?
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Hırsızlık!

0: Terry.
1: Ne?
0: Burada bisiklet vardı.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Tam buradaydı.
1: Emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Kimindi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Belki biri gelip almıştır. İçeriği de görmemiştir. Ne bileyim.
0: Belki de.
1: Hadi gidelim buradan. Saat 3:25 geçiyor. Bir sonraki arabayı yakalayacağım. Boom! Yakaladım. Cheryl, gümüş renk bir aracı kenara çekiyorum. Plakası da 6B2M2I8.
2: Ne oluyor Terry? Ne zamandan beri hız cezası yazıyorsun?
1: Üzgünüm Bobet, işimi yapıyorum.
2: Öyle mi canın cehenneme? Çocuklarıma bakmam gerek.
1: Hey, polise saygılı ol. Ben burada hayatım tehlikede çalışıyorum.
2: Bak ne diyeceğim. Annenin de canı cehenneme.
1: İşte bunu beklemiyordum Bobet. Kızların önünde ağzından çıkanlara dikkat etsen.
2: Annelik yapmayı senden mi öğreneceğim? Canın cehenneme Terry, canın cehenneme. Sen tam bir eziksin. Geçen gece seni kumarhanede gördüm. Hiçbir şey de kazanamadın değil mi? Çünkü
1: bu seni
2: eziksin.
1: Bu seni ilgilendirmez.
2: Hiçbir zaman hiçbir
1: bu
2: şey kazanamadın.
1: Bu seni hiç ilgilendirmez Mehmet. Hala şansın varken konuşmayı kes.
2: Bufalo,
1: bak ne diyeceğim.
2: Bufalo,
1: o şey 10 yıl önce oldu. O zamanlar iyi bile değildim. Ben.

0: Tüm birimlerin dikkatine. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi. Tekrar ediyorum. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi.
1: Anlaşıldı Sharon.
2: On bire bir. Yani cinayet.
3: Pekala, hazır mısın? Kamera hazır. Pekala, tamam.
4: Başla.
3: Hazır.
4: Sevgili seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine göre...
1: Sakın işi mahvetme.
5: Tamam, sen de.
6: Ölüm saatini 3.25 olarak belirledik.
7: Ben tüm gün iş yerindeydim. Ona mesaj attım ama yanıtlamadı. İşi vardır ya da görmemiştir diye düşünmüştüm. Normal olabilen şeyler yani. İşten sonra...

0: sonra eve geldim ve onu bu halde buldum.
1: Herhangi birinde anahtar var mıydı? Arkadaş, bahçıvan veya yardımcı?
0: Yardımcımız ve bahçıvanımız var. Ama bildiğim kadarıyla ikisi de bugün çalışmıyordu. Bir dakika. Masör olabilir. Her gün gelir.
1: Peki, saat kaçta?
0: Öğlen.
2: Peki, adı nedir?
0: Tad, Kit ya da öyle bir şey.
2: Onu bulacağız.
3: Biz de buradaydık.
2: Evet öyle.
1: Eşiniz yine Joey Ledbetter hakkında aramıştı. Memur Brogan ve Shelley de görevdeydi.
0: Onu gördüğünüzde nasıldı?
3: Keyfi yerindeydi.
2: Bize kahve bile ikram etmişti. Harika bir kadındı. Bu arada biz masörü görmedik.
1: Efendim, evden çalınan bir şey var mı?
0: Ev darmadağın olmuş ama hayır. Her şey yerinde.
3: Emin misiniz?
0: Mücevherleri yerindeydi, evet. Çalınan bir şey fark etmedi.
3: Bakın, bir şey çalınmış olmalı.
1: Bil, yeter.
0: Sana ne diyebilirim bilmiyorum ama her şey yerinde. Bu yüzden bu kadar üzgünüm zaten. O harika, güzel, kıymet veren bir kadın. Şimdi her şey bitti. Bunu yapan pisliği bulursanız, onun acı çektiğinden emin olmak için tüm gücümle savaşacağım. O adama acımak yok.
2: Ya da kadına.
0: Ne?
2: Affedersiniz.
1: Memur Spade, ifadenizin geri kalanını o alacak.
4: Bu taraftan gelin efendim, buyurun.
5: Olmuş, anladınız mı?
6: Geride kalsınlar.
5: Bilmiyorum, ben tanımıyorum.
3: Delilleri toplamış.
5: Galiba.
3: Sence o mu yaptı?
2: Ben iddiamı bu yönde kullanıyorum.
5: Şeyler olmaz.
6: Arkaya baktınız mı?
5: Tamamdır. İnanamıyorum.
6: Hadi toparlanıyoruz. Çok güzel, tamam. Anladım merkez. Merkez 45-40.
2: Belki paradan haberi yoktur.
3: $1 milyon mı?
2: O zaman neden sormadı? $1 milyon yoksa ararsın. Adam o kadar da zengin değil. Bu işte bir iş var. Belki de kadın adamı terk edecekti. Değil mi? Parayı hazırladı, adamı uyuttu. Sen de kadının beynini patlattın.
3: Olabilir ama bence adam yalan söylüyor.
2: Öyle mi? Sence masörün bu işte parmağı var mı? Bisiklet onun muydu?
3: Öğreneceğiz. Şifre ne?
2: (68941) Al sen yap. Bana güvenebilirsin. Ayrıca buraya kimse gelmez, merak etme.
3: Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Soruşturma bitene kadar paraya dokunmayalım. Sonra paylaşırız.

0: Hey.
1: Hey. Ah, sonunda eve geldin. Haberleri gördüm de iyi misin? Ne oldu?
0: Şey... Boya kokuyorsun.
1: Aha, merdivene çıkmadım. Odanın zeminden taraftaki kısmını boyadım. Kalanı sen yaparsın. Gel, yemek için seni bekledim. Her şeyi anlatmanı istiyorum.
0: Hey, hey, hey. Bir şey anlatacağım.
1: Pekala.
0: Bugün bir şey yaşandı ve diyeceklerimi bitirinceye kadar senden sakin kalmanı rica ediyorum. Ben...
1: Will, bana her şeyi anlatabilirsin.
0: Virginia Chelto'yu teri öldürdü.
1: Ne?
0: Bak,
1: nasıl?
0: Dinle, tamam, bak sakin ol. Bir kaza oldu. Tamam mı? İhbar edilen...

0: hemen eve geldik. Terinin silahı yanlışlıkla ateşlendi ve işler yolundan çıktı.
1: Sen iyi misin? İyi misin? İyiyim, emin iyiyim. Misin?
0: Evet, evet, evet. Bak, olay biraz karışık. Evde para bulduk. Bize bir şey olmayacaktı ama Teri...
2: Aynen öyle. Onunla konuştuğumda aynı şeyi bana söyledi.
3: Baylar...
4: Kendi aramızda iddiaya girdikçe.
3: Öyle mi?
4: Raci işte Çetlo olayında kocasına katildir diyor. Ama ben herkesin konuştuğu o masör adam diyor.
5: Hadi ama bildiğinden eminim. Kim yapmış?
3: Söyleyemem.
4: Söyleyemem mi?
3: İkisi de.
4: Söyleyemem.
3: Belki de paranızı daha iç açıcı şeyler için harcamayı düşünseniz iyi olur.
6: Senin elemanının nesi var?
3: Hangi elemandan söz ediyorsun Bobet?
6: Küçük pislik. Hızı 4 kilometre aştığım için bana ceza yazdı. 4 kilometre. Karakolda dondurma makinesi aldığınızda elektrik masrafını çıkarsın diye mi?
3: Teri bu tarz şeyler yapmaz.
6: O zaman cezayı kim yazdı?
3: Sen merak etme, bu işi ben hallederim.
6: Teriye de ki canın cehenneme. Tamam mı?
3: Tamam.
6: Pekala.
1: Veya endişeliyim. Peki ya Terry? Sence şu ana kadar kime söylemiştir?
0: Kimseye bir söz verdi.
1: Sen söyledin ama.
0: Sen benim eşimsin. Yani farklı.
1: Bana söylediğini ona söyleyecek misin?
0: Tabii ki de hayır.
1: Terry ile tanışacağım.
0: Neden?
1: Ona güvenip güvenemeyeceğimizi anlamak istiyorum. İnsanları senden daha iyi anlıyorum.

0: Sence ne kadardır?
1: Ne bileyim oğlum. 1 milyon civarı olabilir. Depo olarak kullandığım bir konteyner. Herifin ki yolunda. Buradan 8 kilometre uzakta falan. Parayı oraya saklayabiliriz.
2: Güvenli olur.
1: Evet, bu hırsızlık.

0: Dostum, alınma ama gözün kedi poposuna benziyor.
1: Pekala, gidelim.
0: Kimseye söyledin mi?
1: Hayır, tabii ki söylemedim. Peki ya sen?
0: Hayır adam. Kalbimde biri olabilir ama sonuçta karım yok. Düşündüm de... ona bir şeyler söylemiş olabilirsin.
1: Hayır. Bak, Paige'in öğrenmesini istemem, tamam mı? Korkma. Bir şeyler bilirse o da tehlikeye girer. Biz parayı alana kadar bunu ona yapmayacağım.
0: İyi peki. Bugün birini öldürmemeye çalış.

0: Nasıl davranalım?
1: Parayla veya yaşananlarla ilgili herhangi bir şey biliyorum. Öğrenmek için dikkatlice inceleyelim. Lanet olsun.
0: Ne oldu? Bu muydu?

0: Hazır mısın artık?
1: Evet, affedersiniz, susamıştım da. Şey, gözünüze ne oldu sizin?
2: Soruları biz sorarız.
1: Affedersiniz.

0: Ben Çetlo'ya hangi konuda destek oluyordunuz?
1: Genellikle masaj konusunda.
0: Her gün masaj yaptırır mıydı?
1: Evet, hep çok gergin olurdu.
2: Niye? Bir şeyden mi endişeleniyordu?
1: Açıkçası genellikle yalnızlık çekiyordu. Bilirsiniz işte, işinin sürekli çalışması ve balık gibi kokması, ayrıca fazla arkadaşı da yoktu. O koca evde tüm gün tek başına oturuyordu.
0: Başka hangi konuda ona destek oldunuz?
1: Ne?
0: Genellikle masaj konusunda demiştiniz. Başka bir şey yapıyor muydunuz?
2: Güzel.
1: Bilirsiniz işte, evdeki küçük işlerde destek oluyordum. Tablo asma olur, market alışverişi olur.
3: Onlara danstan da bahset.
2: Dans mı?
1: Evet, bazen onun için dans etmemi isterdi.
2: Bu nasıl bir dans?
1: Bilirsiniz işte. İsterseniz size gösterebilirim.
2: Hı hı.
1: Bazen de şöyle.
2: Peki neden böyle şeyler yapmanı istiyordu?
1: Sanırım hoşuna gidiyordu.
0: Peki siz bunu yaparken o sırada o ne yapıyordu?
1: Hiçbir şey. Bazen de bilirsiniz ya.
2: Hayır, bilmeyiz. Neymiş? Yani Wallace Chetlon'un eşi Bayan Chetlon'un senin dans etmeni izlerken adını mı söylüyorsun?
3: Söyle bakalım, ben nasıl bir evlat yetiştirmişim. Kadınlar için dans eden bir oğlan. Özür dilerim Tanrı.
1: Bir sus artık anne. Evet, ben dans ederken...
0: Hiç onunla beraber oldunuz mu?
1: Hayır, öyle bir şey olmadı. Bakın, kendisi eşini aldatmamak konusunda oldukça katı biriydi.
3: Ağzıyla yaptığı şeyden söz
1: Sen
3: et.
1: Sen neden susmuyorsun anne? Yeter! Lanet olsun. Evet, arada bir başka şeyler oluyordu ama normal ilişki yaşamadık.
2: Görünüşe göre annenize anlatmadığınız hiçbir şey yok.
1: Evet, ona her şeyi anlatırım. Anlatmasam da duyar zaten.
3: Nankör.
0: Saat kaçta evden ayrılmıştınız?
1: 12:30 gibi çıkmıştım.
2: Bu normalden daha mı erken?
1: Hı-hı. Evet, başının ağrıdığını ve yalnız kalmak istediğini söyledi.
3: Bence asıl şimdi başı ağrıyordur.
0: Eve nasıl gittiniz? Otobüs, araba, bisiklet.
1: Annem beni aldı.
3: Onu bırakmıştım da, lanet olasıca araba kullanamıyor.
2: Pekala. Bu kadarı yeterli.
1: Peki nasıldın?
0: Harikaydın. Tabii doğruları söylediysen.
1: Teşekkür ederim. Umarım bunu yapan pisliği yakalarsınız. Bir de yakaladığınızda size ücretsiz bir saat masaj yapacağım. Diğer şeyler yok. Korkmayın.
2: Adam bir şey gördüyse bile... Bayan Chetlow ile münasebete girmiş olması onu harika bir tanık olmaktan çıkarıyor.
0: Evet, o konuda haklısın. Gözün üstünde olsun. Aklını kullanırsa kaçağa gider.
2: Adam aklı hariç her yerini kullanıyor.
0: Paige seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyor. Yeni iş arkadaşımı tanımak istiyor.
2: Ne güzel. Bedava yemek baldan tatlıdır.
3: Yarın akşam ilaçlarım geldiğinde parayı alıp kaçmamız gerek.
1: Tamam, sen nasıl istersen anne. İlaçlarını ben alırım. Civata keskisi almam gerekiyordu zaten.
4: Taze deniz ürünleri gibisi yoktur, değil mi? İşte tam da bu yüzden size garantili ve en taze mahsulleri sunuyoruz. Ton balığı, karides ya da midye. Chetlow'un deniz mahsullerinde her gün taze ürün vardır. 4 dükkanımızdan herhangi birine uğrayabilir, alışverişinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, ben Wallace Chetlow, garantili taze deniz ürünlerinin adamı.
5: Koca, mutlu olmayı istemek, istediğim hayatı özgürce yaşamak suç mudur?

0: bir açılalım mı, ne dersin? Evet. Deniz bayağı iyi. Hava da çok güzel. Tamam, takımları topluyorum o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Harika, tamam. Evet. Getiriyorum hemen.
1: Geç kalma.
0: Al malzemeleri, seni neredeydi? Bekliyorum.
2: Jacob, Harika. Merhaba.
0: Tamam.
1: Daha yapacak çok işimiz var.
3: Ah.
2: Teşekkür ederim. Walter.
0: A takımlarım bende.
1: Kaldırmadınız mı onu?
3: Bay Chetlo. Merhaba. Sizi bugün beklemiyordum.
2: Tamam. Evde otursam daha kötü olacaktı.
3: Ah tabii evet. Ya. Kaybınız için çok üzgünüm. İsa der ki acı çekenler kutsalmışlardır ve rahata kavuşacaklardır.
2: Ne güzelmiş Debra. Teşekkür ederim.
0: Evet. Uzun süre yaptığı için her tarafı yosun olmuş. Şuraya bak. Zehirli boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Getiriyorum, merak etme. Ne kadar sabırsızsın.
2: Seni görmem gerekti.
3: Böyle yapmış olmaları çok kötü.
2: Evet. Bu kadar acımasız olacaklarını düşünmemiştim. Onu kanlar içinde gördüm. Ama Kolombiyalı profesyonel. Artık rahat olacağız. Borçlarımı ödeyeceğim. Ve seninle birlikte olacağım.
3: Sence bu yüzden cezalandırılmayacak mıyız? Gece hiç uyumadım.
2: Aşkımızı gizledik. Önce kendimizden, sonra başkalarından. Mutlu olmak istemek suç mu?
3: Hayır.
2: Özgürce hayatımızı yaşamak suç mu?
3: Artık öldüğüne göre daha az suçluluk hissedeceğiz.
2: Onu bırakmaya kalkışsaydım borç içinde ölmemi beklerdim.
3: Bu kadar canice öldürülmemeliydi. Bu yüzden yeni hayatıma gölge düşüyor gibi hissediyorum.
2: Gölge mi?
3: Beyni dışarıdaydı dediler.
2: Dedikodulara inanma. Başka yolu yoktu. Sorarlarsa yokum.
3: Bahçetlo'nun ofisi. Kolombiyalı.
2: Beni buradan aramamalısın.
4: Seni görmem gerek.
2: Bu kötü bir fikir.
4: Bu gece Valls. Yalnız gel.
2: Beni görmek istiyor.
3: Seninle gelmemi ister misin?
2: Yalnız gel dedi.
3: Silahımı vereyim mi?
2: Neden? İş bitti.
3: O zaman neden seni görecekmiş? Temkinli davranmak her zaman iyidir.
2: Bir şey olmaz.
3: Tabii ki de olmaz. Güçlü meleğim.
5: Kolombiyalı. Tüm günüm zaten doluydu.

0: Biliyor musun? Evdeki en tehlikeli oda ilginç şekilde mutfak değildir.
1: Banyo mudur?
0: Evet, banyodur. Çok doğru. Burada neler oldu böyle tatlım? Hı? Lanet olsun. Bu çok üzücü. Güzel bir eviniz vardı.

0: Merhaba. Neler oluyor? İletişime geçmeyecektik.
1: Evet, doğru. Para nerede Wallace?
0: Para bende değil.
1: Para bende de değil. Ve bende olması gerekiyordu.
0: Sen beni yolmaya falan mı çalışıyorsun?
1: Sadece hakkımı istiyorum.
0: Ben parayı bırakacağım yere koymuştum. Görünüşe göre sen de işi bitirip parayı aldın. Tam anlaştığımız tutar. Daha fazlasını vermeyeceğim.
1: Daha işi bitirmedim.
0: Tabii ki bitirdin. Cuma günü cenaze var.
1: İşi bitirmiş gibi mi duruyorum? İşten kazandığım parayla memnun ve mutlu mu görünüyorum? Yok. Ben gittiğimde iş zaten bitmişti. Bana bir bez ver.
0: Yani eşimi sen öldürmedin mi?
1: Evet, ben öldürmedim. Eşini ben öldürmedim. Dokunmadım bile.
0: Ama anlamıyorum.
1: Bunu zaten söylemiştin. Bana İngiliz anahtarını ver. Açık ve net bir şekilde anlatacağım. Anlaştığımız üzere eşini öldürmek için evinize gittim. Ama eşiniz zaten ölü bir şekilde yatıyordu. Ve para da yok olmuştu.
0: O zaman kim öldürdü?
1: Başkasına mı gittin Wallace? O İrlandalı'ya gittiysen eğer, bu durum beni çok üzer de buradan güneye kadar benim bölgem İrlandalı'nın değil.
0: Hayır, bunu neden yapayım?
1: Daha ucuzdur ama riskli iş yapar.
0: Yani başkası mı öldürmüş diyorsun?
1: Evet, öyle.
0: Bu çok kötü ama.
1: Ne oldu, üzüldün mü?
0: En azından bu konuda benim dediğim olacaktı.
1: Yardıma ihtiyacım var, gel. Elini şuraya koy, şuraya. Bastır, evet. Paramı istiyorum Wallace.
0: Ama hiçbir şey yapmamışsın, bu saçmalık.
1: Tüm günümü sana ayırmıştım. Dişçini randevudan bir saat önce arayıp dişinin sihirli bir şekilde düzeldiğini söylersen para ödemez misin?
0: Sen dişçi değilsin, ne alaka şimdi?
1: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.
0: Para bende değil.
1: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
0: Çarşamba mı oluyor, perşembe mi?
1: Çarşamba.
0: Bugün pazartesi, iki gün sonra perşembe oluyor.
1: Hayır, salı, çarşamba, iki gün.
0: Salı birinci gün, çarşamba da ikinci. Perşembe günü parayı getirsem iki gün oluyor.
1: Hayır, üç gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira. BİM.
12: Haydi.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Budur. Gelmiş geçmişin iyi kızı şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir,

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Milo Çek, Milo Sil,
6: Milo Puf, Milo Puf Puf. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
0: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
0: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
0: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika. Bankam, iş
2: bankası. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Değilsin, ne alaka şimdi?
8: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.
7: Para bende değil.
8: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
7: Çarşamba mı oluyor perşembe mi?
8: Çarşamba.
7: Bugün pazartesi, 2 gün sonra perşembe oluyor.
8: Hayır, salı çarşamba 2 gün.
7: Salı 1. gün, çarşamba da 2. Perşembe günü parayı getirsem 2 gün oluyor.
8: Hayır, 3 gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.

0: Ya bir şey bildiğini belli etme, olur mu?
1: Tamam. Sadece güvenilir mi görmek istiyorum.
0: Bir de çok şey içirme. Yarın bütün gün onunla olacağım.
1: Neden bu kadar endişelisin sen bakayım?
0: Ben sadece... Çünkü... Güven dediğin şey karşılıklı olur, o yüzden.
1: Biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
0: Umarım öyledir. Merhaba dostum.
2: Ne haber? İçki getirdim.
0: Oh, harika.
2: Mekan burası mı?
0: Evet.
2: Ne kadar ödüyorsun?
0: Ortalama işte, bilirsin.
2: 250 falan mı?
0: Evet.
2: Vay be, fena olmuş da. Keşke bana sorsaydın ya. Bu tatlılıkların innesi, köpeğin olduğunu bilmiyordum.
0: Adı Bey.
2: Gel bakalım tatlım. Oo.
1: Bill köpeği sahiplenmiyor çünkü sürekli çoraplarını yiyor.
2: Siz de eşi olmalısınız.
1: Merhaba, hoş geldin Terry.
2: Memnun oldum.
1: Ben de. Daha yeni başladı ama sürekli senden bahsediyor.
2: Çok garip, senden hiç bahsetmiyor da. Şaka yapıyorum ya, şaka. Sürekli senden bahsedip duruyor.
1: Aa, güzelmiş.
2: Seni seviyor var ya. Hem de çok, bunu anlıyorum. Çünkü aynı sevgiyi ben de başkası için besliyorum.
1: Aa, çok güzel. Ayrıca içki de getirmişsin.
2: Evet hanımefendi, getir.
1: Gel içeri hadi.
2: Harika kokuyor ya.
1: Umarım köfte makarna seviyorsundur.
2: Hem de nasıl. Davet için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Boya ve boya yapılması lazım ama. Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Beğenmene sevindim. Aslında düz bir yemek.
0: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
2: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
2: Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Benimle dalga geçip kötü davranırlardı. Öyle şeyler işte. Bir de sivilce problemim vardı. Kötüydü bayağı.
1: Üzüldüm. Çocuklar çok acımasız olabilir.
2: Evet. Bir çocuk vardı. Matt Reed diye. Bana berbat davranırdı. Dertlerim yetmezmiş gibi bir de bu çocukla uğraşıyordum. Kötüydü. Ama bir gün yine dibe çökmüşken güçlü olacağıma dair kendime söz verdim. Kendimi farklı bir

0: insana dönüştürecektim. Artık benimle kimse alay edemeyecekti. Ve polis olmak bu yüzden iyi bir seçenek gibi geldi. Tabii bir de ilan vardı.
1: Büyük babamın kardeşi de polisti bu arada.
0: Yapma ya.
1: Evet, 60'larda Chicago'daydı. Eskiden bana insanlardan nasıl rüşvet aldığına dair hikayeler anlatırdı. Eskiden herkes yaparmış, hatta para üstünü verebilmek için yanında bozukluk bile taşırmış.
0: Ne zamanlarmış ya, ama.
1: Evet, eski zamanlar. Ama bu işte hep böyle şeyler oluyordur. Ücretsiz bir şeyler alıyorsundur. Anlarsın ya, cepleme gibi.
0: Tek bir şey aklıma geldi.
1: Öyle mi?
0: Evet. Meslekte ikinci yılımdı. Alın dükkanından kahve alıyordum, sen biliyorsun. Bil bakalım kim geldi. Matt Reed. Annesini ziyaret etmeye falan gelmişti sanırım. Berbat bir kadındı bu arada. Beni görmedi. Gördüyse de beni tanımadı. Ama benim için durum farklıydı. Ergenliğimdeki tüm duygularım yeniden canlandı. 14 yaşıma geri dönmüştüm resmen. Sonra arabasına bindi, ben de bindim. Kendimi bir anda onu takip ederken buldum. Sonuçta polis olmamın sebeplerinden biri bu adamdı yani. Boru değil, neyse. Sonra arabasını durdurdum. Hiçbir suçu yoktu, öylesine durdurdum. Sonra yanına gittim ve bu adam gram değişmemiş diye düşündüm. Hala pislik. Eskiden de pislikti. Sonsuza kadar da pislik kalacak. Sonuçta bu adam böyle biri. Neyse, sonra adamı arabadan çıkardım. Onu biraz hırpaladım. Ve bilirsin işte, yani sonra daha çok falan kanlar akmaya başladı. Ama ben devam ettim yani. Sonra copla devam ettim. Bayağı bir giriştim yani. Ve işim bittiğinde kim olduğumu çok iyi anlamıştı. Artık herkes bana bulaşmaz gerektiğinin farkındaydı. Lütfen biraz daha içki alabilir miyim? Aa, ne geceydi ama. Gel bakalım. Yakın dur biraz ya, yakın dur. Makarna için ya, teşekkür ederim. Oh. Kendine çok iyi bak. Evet. Ve sen de bebek. Hoşçakalın.
2: Eve gidebilecek misin?
0: Bir şey olmaz.
1: Güle güle. Bailey, mama vakti.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Bence adamda bir tuhaflık var.
2: Nasıl yani?
1: Bence çok uç biri.
2: Adamın doğası bu.
1: Bailey nerede?
0: Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Nasıl oldu anlamadım. Dışarıya ne ara çıktı? Ben...

0: şifreyi istiyorum.
1: Ne?
0: Kilit şifresini.
1: Neden?
0: Sana bir şey olursa diye. Bebeğimizin geleceği için.
1: Tamam. 6-7-8-4-1. Tamam mı? Richard.
2: Merhaba. Bu senin için. Köpek konusunda çok ama çok üzgünüm. Yani nereden çıktığını anlamadım.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yapılacakları karşılayacağım ha. Cenaze işleri olur, doldurma işleri olur. Ne isterseniz. Doldurma pahalı olabilir ama bunlar hazır.
1: Ben hallettim.
2: Hey, çok üzgün mü?
1: Köpeği çok seviyorum.
2: Evet yani. Ya, lanet olsun. Çok çok üzgünüm adamım ya.
1: Evet. Bebek yakında doğacak.
2: Dinle. Dürüst olacağım. İnsanlar beni evlerine yemeğe davet etmez. Yaşanan şey

0: hakkında çok üzgünüm. Umarım beni tekrar davet edersiniz. Çünkü sizinle vakit geçirmek benim çok hoşuma gitti.
1: Şey, evet, iyi ki geldin. Ve biraz zaman geçsin, bunu yine yaparız.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: İyi peki. Harika o zaman. Bize bak, arkadaşlık falan yapıyoruz ya.
2: Terry, Will, odama. Chetlow'un şirketi o kadar da iyi para kazanmıyormuş. Hatta bayağı borçları varmış.
0: Hmm.
2: Ama Virginia'nın bayağı iyi bir hayat sigortası varmış. Hayatta çok da paylaşımcı biri olmasa da Wallace eşinin ölümünden epey bir para kazanacak gibi görünüyor.
0: İşte bu ya, adamda bir iş var demiştim.
2: Sekreter kadın Wallace'ın tüm gün ofiste olduğuna dair yemin ediyor. Ama olay mahallindeki fotoğraflara baktığımda bunu buldum.
0: Deniz yıldızı bu.
2: Oceanside'in ve spa merkezindekiyle aynı. Wallace oradan birkaç gün oda kiralamış. Belki dönüş vapurunu kaçırmıştır. Belki de eğlence peşindedir. Ya da bambaşka bir şeydir. Bu yüzden araştırmanızı istiyorum.
0: Emredersiniz.
2: Ve Terry.
3: Ha. Bugün çok işimiz var.
2: Nedir bu? Cezaya bak.
0: Komiserim, Bobet haddini aşmıştı. Müziğimle ilgili ileri geri konuştu. Kocaman bir köpeğin saldırısına uğrayan süs köpeği gibi sesin var dedi. Sonuçta köpeklerden bahsediyor komiserim. Affedersin Will.
2: Kişisel sorunlarımızı halktan çıkarmıyoruz.
0: Kesinlikle haklısınız komiserim. Affedersiniz.
2: Çıkabilirsiniz.
1: Şey, açık mı kalsın kapalı mı?
2: Tatlım, sen geldiğinde açık
1: evet,
2: mıydı?
1: Evet.

0: Bayşetto genellikle ayda bir veya iki kez oda kiralardı. Hep nakit öderdi.
1: Kendi için mi?
0: Yalnız gelip giderdi, evet. Hı. Ama yalnız gelip giden genç bir kadın daha vardı.
2: Peki bu genç kadın sanırım Bayan Chetlo değildi.
0: Hayır efendim, sanırım sekreteriydi. Müşterilerimle bu tür gizli durumlarda sık sık bir araya geliyorum. Çünkü benim çok sıkı bir gizlilik politikasıyla çalıştığımı biliyorlar. Başka sorunuz var mı? Sizi dinliyorum.
3: Yok. Teşekkürler.
0: Her zaman efendim.
2: Bu bilgi acayip iyiydi. Kahveyle kutlama yapalım.

0: Seni seviyorum. Yarın görüşürüz. Buyurun Murphy.
1: Merhaba komiserim. Ben laboratuvardan Rodney. Chetlo'lardan herhangi birinin izine rastlamadık. Ama memur Brogan ve Sherry'nin DNA'ları olay yerinde her yerde bulunuyordu.
0: Evet, olay mahalline gitmişlerdi.
1: Ama komiserim, orada epey bir vakit geçirmişler gibi görünüyorlar. Haberiniz olsun diye aradım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne aptal bir herif bu.

0: Dostum, bir tuhaflık var. Tilly Bobet'e ceza yazdım diye kahveden artık para alacağını söylüyor. Bu yüzden bir sürü yol yapıp bedava kahve için buraya gelmek zorunda kalıyorum ya.
1: Ah dostum,

0: Bana hiç iyilik yapmamışım gibi davranma. Tamam mı? Çünkü gizli işler çevirmek bana pahalıya mal oluyor.
1: Senin fikrinde.
0: Ama...
1: Parayı da bölüşüyoruz.
0: Evet. Neyse boşver gidelim. Cinayeti bir an önce karides kılıklı adama yıkmamız gerek.
1: Şey, otel müdürü Wallace ve Deborah'ın son 3 aydır otele beraber geldiklerini söyledi.
0: İhtiyacımız olan her şeyi bulduk. Wallace sekreteriyle yatıyormuş, karısı çılgına dönmüş ve olanlar olmuş. Takalım kelepçeyi
2: evet,
0: gitsin.
2: Evet doğru, bir ihanet var ama bu cinayet anlamına gelmez.
1: Yani sanki şu an arama izni için yeterli delil var gibi görünüyor. Yani sonuçta bilgiler açık ve net ve görgü tanıkları var.
0: Tabii canım, tam bir tutku suçu bu.
2: Evet iyi iş çıkardınız ama adam suçlu değil.
0: Nasıl yani?
2: Limandaki güvenlik görüntülerine göre adam hep oradaymış. Yani eve gidip karısını öldürüp geri gelecek kadar bir zamanı bulmuş olamaz. Wallace Chetlow katil değil. Chetlow'ların evine gittiğinizde orada ne kadar süreliğine kalmıştınız?
1: 40-45 dakika civarı. Evet, çünkü Bayan Chetlow bebeğimizin olacağını öğrendiğinde konuşmaktan kendini alamadı ve bir türlü kalkamadık.
2: Aa, pekala çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ve Will, artık bir doktora gitsen iyi olur.
1: Evet, randevu alacağım.
2: Hemen şimdi. Gözün kedi poposuna benziyor.
0: Sen git, ben sensiz idare ederim.
2: Tatlım.
3: Hamile eş. İyi olmadığını anlamak aksine inanmaktan daha iyidir.

0: Affedersin. Lanet olsun.
1: Benim ben.
2: Bu halde ya, surata bak. Dalga geçiyorum, alınma. Seni gördüğüme sevindim. Bir şey söyleyecektim. Köpeğiniz konusunda gerçekten çok ama çok üzgünüm. Yani nasıl olduğunu anlamadım.
0: Bir fikrim var.
2: Öyle mi? Kapıyı falan kapatmayı unutmuşsundur. Hamillikte bayağı kafa karışabiliyormuş.
0: Hayır, kapı kapalıydı.
2: Tuhaf. Neyse, ben daha fazla tutmayayım. Yoksa yolu kapattığın için seni tutuklarım. Pekala, dikkat et. Ha, dinle Paige. Haberin olsun. Buralarda kendine dikkat et. Sonuçta artık iki canlısın, değil mi? Mucize bu ya.

0: Ücretsiz kahve. Sadece müşteriler için.
1: Hey, hoş geldin. Boya iyi miydi?
0: İyiydi, teşekkür ederim.
1: Aradığın bir şey mi var?
0: Öyle bakıyorum. İhtiyacınız olan son iş bitirici, İrlandalı'yı arayın.

0: Umarım buraları beğenmişsinizdir.
1: Her şey gayet güzel.
0: Evet, çünkü izole bir yer.
1: Alıştık artık, evet. Peki siz buralı mısınız?
0: Doğma büyüme, evet.
1: Aa, vay canım.
0: Will dedi ki oğlunuz olacakmış. Aa,
1: evet öyle. Evet. Açıkçası 4 hafta daha nasıl bekleyeceğim bilemiyorum. Resmen balinaya döndüm.
0: Sen balinaysan ben gezegenim.
1: Hayır. Çocuğunuz var mı?
0: Bir oğlum vardı ancak maalesef vefat etti.
1: Aa, çok üzüldüm.
0: Önemli değil, çok oldu.
1: Hayal edemiyorum.
0: Hiç kimse hayal edemez. O günlere geri dönebilmek için her şeyi yapardım.
1: Ben adam bile öldürürdüm.
2: Tek misiniz?
1: Hayır, bir arkadaşımla olacağım. Hayır kalsın, gelmiş işte. Affedersiniz. Acaba siz...
3: İrlandalı benim. Lütfen oturun. Haberleri okuyorum da... bu dünyada birbirimize çok kötü davranıyoruz.
1: Siz katil... değil misiniz?
3: Yo, en tatsız iş bile son derece etik bir şekilde yapılabilir.
1: Nasıl kimse işinizi bilmiyor? Alınmayın ama... oldukça normal görünüyorsunuz.
3: Birisi ya normal bir hayat yaşar ya da iyi bir hayat yaşar. Bu iki seçenekte kötü bir hayat yaşamak kadar yıkıcı olabilir.
1: Nasıl yani?
3: Bilirsiniz, birisi bir işte çalışıyordu. Veya eşi ve çocukları vardır. Bu kişi iyi biridir deriz, değil mi? Ama bu adam hayatının yol açtığı yıkımın farkında değildir. Hayatının iyi olduğunu zannedip sürekli tüketir. Tanımadığı insanların takdirini kazanmak için alınan şeyler, gereksiz yiyecek ve içecekler. Halbuki dünyayı zehirler. Devletine sadık bir şekilde vergi öder. O vergilerin büyük bir kısmı da silah ve mühimmata dönüşür. Sırf devlet dünyaya bombalar yağdırabilsin diye. Demeye çalıştığım şu. İnsanlar genellikle yaşamlarının yol açtığı yıkımları göremezler.
1: Ama bu mantıkla iyi bir hayat yaşamak mümkün değil.
3: Evet, ama iyi olmadığının farkında olmak aksine inanmaktan daha iyidir.
2: Buyurun efendim.
3: Teşekkür
2: ederim. Rica ederim. Siz bir şey ister misiniz?
1: Evet, ben de.
3: O pek kalmayacak. Söyleyin bakalım, beni neden görmeye geldiniz?
1: Bu adam ailem için bir tehdit.
3: Bu iş pahalıya mal olur. Ne kadar ödeyebilirsin?
1: 50.000 ödeyebilirim.
3: Çok düşük. Adam polis. Ancak Kolombiyalı sınırlar konusunda saygı kalmadığı için bugün işi bitirebilirim.

Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Affedersin. İyi misin? Ne oldu bebeğim?
1: Bir kadın öldü. Ve işin içinde ben de varım.
0: Hey. Dinle beni. Senin hiçbir suçun yok. Terry öldürdü. Tamam mı? Hayır, dinle. Her şey düzelecek. İşler yoluna girecek, hissediyorum. Tamam mı? Biz iyi insanlarız. İyi insanlar iyi şeyler yaşar.
1: Pekala. Ya, günün nasıldı? Yine boya yapmadın değil mi?
0: Hayır, yapmadım.
1: Güzel, çünkü ben yaparım.
0: Biliyorum. Hadi biraz dinlenelim.
2: Belki de İrlandalı'ya gitmeliydin. Ne yapacaksın?
3: O parayı bulmam imkansız. Tam 24 saatim kaldı. Ben bittim.
2: Söyler misin, iki kiralık katil tutmadığına emin misin?
3: Sus. Karımı öldürmesi için iki kiralık katil tutsam hatırladım herhalde.
2: O tarz şeylerde iyi değilsin. Planlamayı ben yapmalıydım.
3: Başka katil kiralamadım. Eğer ödemezsem beni öldürecek Debra. Cesedimi bile bulamazsınız. Adam delinin teki. Her şey boşa gidecek.
2: Ah, zavallı balısım. Her şey yoluna girecek. Buradan kaçabiliriz. Bu gece.
3: Eğer kaçarsam suçlu görünürüm. Sonra peşime hem Kolombiyalı hem de FBI takılır. Çok zor. Başaramayacağım. Tek seçeneğim parayı bulmak. Her şeyi satmam gerekiyor.
2: Aha. Pekala. Her şeyi satacaksın yani. Mücevherleri, evi, arabayı. Onlar bizim balız.
3: O zaman o 1 milyon doları bir şekilde bulacağız.
2: Tamam da kim almış olabilir ki? Düşün canım, biri olmalı. Yardımcı, evsiz biri, bir arkadaş. Kim?
3: Masör. Tabii ya. O oradaydı. Parayı buldu ve zavallı Virginia'mı öldürdü.
2: O zaman o masörü bir güzel korkutalım ve paramızı geri alalım.
4: Size gösterebilir miyim?
1: Ne aptal bir adam ama.
4: Eve nasıl gittin? Annem beni aldı.
5: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.

Ugh.

0: Evet, böyle. İşte böyle. Ah bebeğim.
1: Ya bu adam tam bir aptal.
0: Anne, zengin olacağız.
2: Tamam tamam, ilaçlarıma dikkat et.
3: Ben Terry. Mesajınızı
0: bırakın. Ben bilmiyorum ya.
3: Ha, bu arada Man Right grubuyla ilgiliyse şey, yine de mesaj bırakın.
1: Lanet olsun. Neler oluyor burada?
4: Nereye gidiyorsun Todd?
0: Şey, ben Keith.
4: Kapa çeneni.
0: Başınız sağ olsun Bay Chetlow. Virginia gerçekten harika bir kadındı.
4: Boş konuşma. Yattığınızı biliyordum.
0: Hayır hayır, yemin ederim ki hayır.
4: Bana yalan söyleme. Para nerede Keith?
0: Ne parası?
4: Neden bahsettiğimi biliyorsun.
0: Tamam hayır, lütfen
1: lanet
0: efendim
1: olsun.
0: Vurmayın beni lütfen.
4: Bana paranın nerede olduğunu
0: polisler
4: söyle.
0: Polisler aldı, yemin ederim ki polisler hepsini aldı.
4: Ben söyle yoksa...
5: Olamaz.
1: Yok artık.
0: Anne.
1: Aman tanrım.
5: Pekala.
1: Pekala. Tamam.

0: Terry. Hey, neler oluyor? İyi misin? Az önce ne oldu?
1: Yürü git, Samaria. Defol be.
0: Tamam, bu tavır da ne böyle?
1: Biri bana saldırdı Will ve nerede söylüyordum. Ve içimden biz bu konunun seninle ilgisi olduğunu söylüyor.
0: Yok artık. Ne, Terry, neden? Bak, az önce masörün evine gittim, tamam mı? Bak, bir şeyler döndüğünü düşündüm. Bil bakalım kim geldi. Wallace Chetlow, sonra da Kit ve annesi çıktı ve kadın Chetlow'u vurdu. Sonra da sekreter çıktı ve onları vurdu. Herkes öldü. Resmen katliam oldu. Gerçekten.
1: Arabaya bin.
0: Ne?

0: İn arabaya, yola çık.
1: Hayır, dinle beni. Bak, herkes aşk üçgeni olduğunu düşünecek. Olay bitti, temize
0: hemen
1: çıktık.
0: Şimdi arabaya bin dedim.
2: Tamam.

0: komiserim. Terry yine izin almadan görev saati dışında araba kullanmaya başladı. Tekrar olduğunda haber vermemi istemiştiniz. Şimdi oldu.
1: Sen neyin peşindesin Terry?
2: Ah, olamaz.

0: Para yok.
1: Nerede bil?
0: Bana inanmalısın, tamam mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya en son beraber gelmiştik. Bak, doğmamış çocuğumun üzerine yemin ederim.
1: Eşinin paradan haberi var mıydı?
0: Kimseye söylemeyeceğimize yemin
1: Hadi
0: ettik.
1: Hadi ama söylediğini biliyorum bil. Beni test etmek için yemeğe çağırdı. Aptal değilim ben.
0: Hayır, hiçbir şey bilmiyorum.
1: Onu gördüğüm anda başımıza iş açacağını anlamıştım. En azından umarım ölü köpeği üzerinden nasıl ders çıkarması gerektiğini anlamıştır.
0: Ne?
1: Ara onu.
0: Bu iş şuurundan çıktı.
1: Ara onu ve hoparlöre.
0: Onun bu işte bir ilgisi yok.
1: Onu hemen ara bil. Yoksa seni öldürürüm.
0: Tamam. Tamam bak, ona paradan bahsettim ama parayı almadı. Bunu bilirdim.
1: Öyle mi? Ne güzel dünya ya. Onu şimdi ara ve de ki merhaba tatlım, parayı almaya geldim ama yok.
0: Tamam.
1: Sadece bunları söyleyeceksin,
0: tamam.
1: Anladın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Hemen şimdi. Hoparlöre al.
0: Bak, telefonu açmıyor, galiba uyuyor.
2: Ne oldu tatlım?
0: Merhaba hayatım.
2: Neredesin? Neredesin? İyi misin?
3: Will, neler oluyor Will?
0: Parayı almaya geldim. Ama yok. Onu biri almış olmalı.
2: Para mı? Sorun yok tatlım.
3: İyi bir şey için aldım.
0: Peach, ne parayı niçin aldın?
3: Para burada.
0: Hayır.
2: Terry'nin hayatımızı mahvetmesine izin veremezdim.
3: Bu konularda hep haklı çıkmışımdır. Sonuçta Virginia'yı da o öldürdü. Onu gördüğüm anda...
1: Ona Virginia'yı, benim öldürdüğümü mü söyledin?
4: Hayır.
2: Ne?
1: Arkadaş olduğumuzu sanmış mıyım?
0: Hey, kalk!

Ah Tanrım, hayır.

0: bulmuşlar. Çok üzgünüm. Ölmüş.
1: Üzgünüm Paige ama bana neler olduğunu anlatman gerek.
0: Terry.
1: Ne? Ne olmuş ona?
0: Bayan Chandler'ı öldürdüm. Will de bunu
2: öğrendi.
0: Şu an peşimde.
1: Sen şu an neredesin?
2: Üzgünüm.
0: Paige, sana yardım edebilirim. Nerede olduğunu söyle yeter.
2: Oğlumu korumak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.
3: Providence Limanı. Feribot.
0: Tüm birimlerin dikkatine. Başkomiser Murphy konuşuyor. Bir memur yaralandı. Güneybatı'daki konteynerlerin oraya acil tıbbi yardım gerekiyor. Herkes memur Brogan'ı arasın. Dikkatli olun. Kendisi tehlikeli ve silahlı.
2: Lütfen şimdi gelme.
4: Sayın yolcularımız, feribot seferimiz kötü ama şanslı nedeniyle maalesef gözaltı gerçekleşecek.
2: Bebeğim, seni iyi yaşatacağım. Söz veriyorum.

0: İçeri gir.
1: Biri ateş ediyor. Arabada kal.
2: Bencillik edersen.
3: Buradan uzaklaşmalıyım.
2: Olar olur. İçeri girme.
3: Çabuk olma.
2: Yalan söylersen başına kötü şeyler gelir. Hepsi senin hatan.
4: Silah var.
3: Olamaz.
2: Neredesin? O kadını ben öldürmedim. Bunu bilmeni istiyorum.
3: Ne? Terry ne diyorsun?
2: Bill öldürdü.
5: Terry! Aman tanrım!
3: Yalan söylüyorsun.
2: Hayır söylemiyorum. Yalancı olan değildi. Ve sen de.
3: Terry!
2: Ben sadece yardım etmek istemiştim ama

0: Bunlar bendeydi merak ettim.
1: O bölümde taburcu
2: yakında taburcu edilecek merak etmeyin.
0: Bilmiyorum.
1: İdrar tahmini
2: biraz bekleyin. Koridoru İstanbul'da olun.
0: Bacağını kırdı geçen sefer. Yukarı
2: çıkın. Kendisi size detaylı bilgi verecektir.
0: Şimdi ameliyat istiyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Parçalı kırık varmış.
3: Doktor Bey. Doktor Bey.
0: Bilmiyorum.
3: Merhaba. Beni hatırladınız mı?
0: Hiç dikkat etmiyorum.
3: Dün sonuçlarını göstermek için gelmiştim.
0: O kadar çok konuştum ki onunla.
3: Ama karnımdaki
0: hala aynı şekilde
3: devam ediyor ve artmaya sanki devam ediyor.

0: Nerede o? Bebeğim nerede?
1: O iyi ve sağlıklı. Bakım odasında uyuyor.
0: Buraya getirsinler hemen.
1: Tamam, getirecekler, söz veriyorum. Ama önce konuşmamız lazım Paige.
2: Arka odada.
1: İnsanlar öldü. Hastalığı bayağı iyi. Terry, iki sivil, Chetlow ailesi. Will. Bu kadar ölüm kesinlikle tesadüfen olamaz. Yani... Terry neden peşindeydi?
0: Bilmiyorum. Çılgına dönmüş. Will'i öldürdü. Ve peşimden geldi. Will bana kaçmamı söyledi.
1: Nedenini bilmiyor musun?
0: Bilmiyorum. Terry'de hep bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama bunları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim.
3: Aa, affedersiniz, ben sonra gelirim.
1: Her ne olduysa, bu işe nasıl bulaştıysan çocuğunun bundan etkilenmesini istemezsin, değil mi? Sana bir hayat vaat ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Yardım mı? Suçlayarak mı?
1: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: Çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını. Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum, lütfen.
0: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Sen de bana ait bir şey var.
0: Peki siz kimsiniz?
1: Kim olduğumun bir önemi yok. Biliyor musun, İran'da Antep fıstığına gülen fındık derler.
0: Ne?
1: Sence neden?
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hep gülüyor gibi de ondan.
0: Hayır.
2: Bir sonraki kontrol için lütfen iki
3: şimdi
2: hafta sonra
3: gelin. Şimdi şöyle, bu gibi hastalarda ama öncelikle semptomların derecesine bakarız.
4: Doktor Winkler, lütfen
2: bir hafta sonra. Çok ciddi bir hastalık değil ama ihmal edilmemiz.

birazdan size haber vereceğiz. Kanamasını durdurdum. Elimizden geleni yaptım. Biraz zamana ihtiyacımız var.

0: Asansör. Doktor ek odaları.
1: İstediğimiz ilaçları aldınız mı?
2: Bekleyin lütfen.
1: Üzerecek değil mi? Çok teşekkür ederiz.

0: kaptanı siz miydiniz?
1: Tamam.
0: 210. Ameliyat. Kalbinde ritim bozukluğu var. Evet. Stent takılacak. Gerekli olan prosedürler imzalaması gerekiyor. Harika, tamam.
2: Burada uzun süre bekliyorum.
0: Sizi odama bekliyorum o zaman.
2: Tamam, ben alıp geliyorum. Burada dur, tamam mı?
3: Neler olduğunu o kadar anlamadım ki. İnsanlar bugünlerde çok vahşi ve açgözlü. Sanki rüyam bir tür uyarıydı. Karanlık günlerdi. Geliyorlardı. Açgözlülüğün bu gibi durumlarda insanlar üzerindeki etkisini ve yaptırdıklarını anlamaya çalışıyordum ama her ne olursa olsun hepsi takdiri ilahi. İnancım bu yönde. Buna mecburum. En karanlık günlerde bile her daim bir ışık kaynağı bu dünyayı aydınlatıyor. İşte bu yüzden yaşıyoruz. Biliyor musun? Kader bizi böyle birleştirdi. Böyle birleştirdi. Evet.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.
5: Oo, şuna bak. Bebeğim benim. Gülümse. Meleklerle mi konuşuyorsun? Saat gecenin biri ve uyanıksın. Farkındasın değil mi? Seni seviyorum. Çok yaşa. Ne söyleyeceksin? Evet. İşte bak maymun. Anne. Evet. Çok hızlı gidiyorsun. Dur bakayım.

0: Temizlik mi yapıyorsun? Seni seviyorum de.
1: Seni seviyorum.

0: Merhaba, affedersiniz. Bugün tek başımayım. Kahve ister misiniz?
1: Harika olur.
2: Ben çay alacağım.
0: Tamam, geliyorum. Burası berbat bir yer.
1: İdare eder.
0: Burası hayatımda gördüğüm en berbat yer.
1: İdare eder.
0: Her yer pislik içinde.
1: Yerel işletme işte.
3: Anne, saat 11'de gideriz demiştin.
4: Biliyorum tatlım ama Agnes henüz gelmedi. Onu beklememiz gerekiyor bir tanem. Söz veriyorum, birazdan gideriz.
5: Bu nasıl bir şey? Bu hafta üçüncü kez oluyor. Bir daha olursa maaşından keseceğim.
4: Del, yumurtalara ne oldu acaba?
6: Hazır. Çok pişmişti değil
4: göz
6: mi?
4: Göz göz olacak demiştim.
6: Beş dakika bekle, halledelim.
4: Beş dakikam yok, gitmem gerekiyor.
6: Tanrım.
4: Pekala, al bakalım. Tamam hayatım. Annen için resim yapmaya ne dersin?
3: Tamam.
4: Sonra toplarım.
0: Cuma'ya özel kerevit.
1: Kerevit mi? Güzel oluyor. Kuyruğundaki kabuğu soyup kafasından suyunu emeceksin.
0: Kafasından suyunu mu emiyorsun?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet, sadece...
4: Pekala. Belçika krebi ve pastırma.
7: Kızarmış patates nerede?
4: Pastırma istemiştim.
7: Patates kızartması istedim.
4: Tamam, onu getiririm, sorun değil.
0: Hayır, bunu yer. Pastırma istemiştim.
7: Patates kızartması istedim.
0: Hadi ama. Tyler, ye. Hiçbir şeyi yok.
4: Tamam, yumurtalı pankekler.
0: Onlar büyük annenin.
4: Tamam.
3: Anne, kahvaltı. Şimdi yiyemem. Az önce ilaçlarımı içtim.
0: Büyük annenin patateslerini yiyebilirsin.
7: Onunkileri istemiyorum.
0: Tyler, mızmızlanmayı kes artık.
4: Bu da sizin beyaz yumurtalı omletiniz.
3: Tatlım.
4: Buyurun efendim.
3: Bana kızımı hatırlatıyorsun. Stephanie'ye benzemiyor mu?
0: Anne, senin kızın. Stephanie, benim. Senin kızın benim. Acı biber sosu.
4: Tabii, tamam. Acı sosu hemen getiriyorum. Sizin yumurtalar da birazdan geliyor.
0: Tamam.
4: Agnes nerede Bill?
5: Gecikti.
4: Komik olmaya mı çalışıyorsun?
5: Hayır, telefonuna cevap vermiyor. Uyuyakalmış olabilir. Çift vadiye yapabilir
4: Yapamam.
5: Misin?
4: Yapamam. Oğluma söz verdim. Ellen ara. Pekala, sıcak kahveniz ve çayınız.
0: Hayır. Bitki çayı alabilir miyim lütfen?
4: Tabii, bitki çayınızı hemen getiriyorum. Menüye baktınız mı?
0: Hayır, getirirseniz bakarız.
1: Claire.
0: Ne, tahmin mi yürütelim?
4: Hemen döneceğim.
0: İşini yap.
4: Karışıklık için çok özür dilerim, buyurun. Acı sosunuz. Çatal bıçak da getirdim, herkes memnun
0: mu? Surat asıyor.
7: Surat asmıyorum.
0: Biraz patates kızartması getirebilir misiniz?
7: Kenarları kavrulmuş olsun.
4: Kenarları kavrulmuş, oldu bir.
0: Hepsi bu.
4: Tamam.
1: Hala yumurta bekliyorum.
4: Doğru. Yumurtanız hemen geliyor.
1: Evet, ayrıca acaba tostumu buğday ekmeğini değil de beyaz ekmeği yapabilir misiniz?
4: Tamam. Buğday yerine beyaz ekmek, anlaşıldı.
1: Teşekkür ederim.
4: Hemen dönerim.

0: Patates kızartması siparişi var. Kenarları kavrulmuş olacak.
1: Anlaşıldı.
2: Hanımefendi.
3: Bağırma.
2: Hanımefendi.
3: Lütfen bağırma
2: kes
3: iki kez.
1: Evet evet anlıyorum. Ama Carla'nın çocuğu burada. Annesiyle Luna Park'a gitmeyi bekliyor. Peki yani gelebilecek misin? Gel o zaman.
0: Buyurun. İstediğiniz kadar bitki çayı. Ayrıca...

0: Klasik markadan. İsterseniz sonra
1: hayır,
0: tekrar...
1: Hayır. Şeyli yulaf ezmesi. Az yağlı badem sütüyle alacağım. Dur tahmin edeyim. Sadece tam yağlı sütünüz var. Bilindik bir marka
0: hayır,
1: mı?
0: Hayır, bilindik marka değil.
1: Direkt vücut kremi diye kullansam daha iyi.
0: Biraz da yardım alsan iyi olur.
1: Ah!
2: Carla, hadi gidebilirsin.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, Dale Agnes'i bulmuş. 15 dakika sonra burada olur.
0: Muhteşem. Kim Luna Park'a gitmek istiyor?
3: Ben!
0: Hadi gidelim.

0: Aman tanrım, tek başımıza kaldık, orada canavarlar olacak.
1: Çok korkuyorum. Dur. Vay canına. Süper kahramana dönüştü.
0: Doğru. Herkes süper kahramana dönüşebilir. Tabii sebzelerini hap vurup vur yerse.
1: Neden mi?
0: Çünkü sebze yemek bizi yenilmez yapar. Sebzelerinizi hap vurup vur yiyin.
2: Hap vurup vur. Anne sıra sende.
3: Hapır hapır.
0: Hapır hapır.
2: Babam benimle parka gelecek mi?
3: Aa, hayır tatlım. Babanı önümüzdeki hafta sonu göreceksin. Belki Charlotte'ı da görmüş olursun. Onu seviyor musun?
2: Bilmiyorum.
3: Bence tatlı biri Frankie. Ayrıca akıllı. Hem de çok akıllı.
2: İleride doktor olacağım.
3: Evet, biliyorum. Onunla arkadaş olmanı istiyorum, tamam mı?
2: Sen onunla arkadaş mısın?
3: Evet. Evet, arkadaşım. O baban ve ben. Yani hepimiz birini deli gibi seviyoruz. Kimi sevdiğimizi biliyor musun?
2: Beni!
3: Seni! Seni kurabiye suratlı şey. Seni. Hepimiz seni seviyoruz.

0: anne, dondurma alabilir miyim?
1: Bak ne diyeceğim, önce diğer seçeneklere bakalım, sonra belki geri gelip alırız. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Yüzümü boyatabilir miyim?
1: Sıra biraz azalana kadar beklesek nasıl olur, sonra geliriz ha?

0: Marco.
1: Polo.
2: Oğlun kaç yaşında?
0: 6. Saklanmayı çok seviyor. Marco. Oh, Marco. Ah, olamaz. Küçük Frank'imi sonsuza kadar kayıp mı ettim yoksa? Nerede olabilir? İşte buradasın. Hadi şovu izlemeye gidelim.

0: boyatabilir miyim?
1: Evet, şarkı biter bitmez boyatırız, olur mu? Frankie, bir saniyeliğine telefonumu almam gerek. İşte oldu, tamamdır. Alo. Evet. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Tamam. Frankie, beni dinle. Şu tarafa gidip bu görüşmeyi yapmam gerekiyor. Bu çok önemli. Yerinden kıpırdama. Marco.
0: Polo.
1: Yerinden kıpırdama. Pekala. Affedersin, devam et. Ne istiyormuş? Tam velayet mi? Böyle bir şey yapamaz. Yani yapabilir mi? Şarjı bitmek üzere Bay Jackson. Biterse sizi sonra ararım, olur mu? Tamam, Marco.
0: Polo.
1: Kusura bakmayın. Ne? Sesiniz gelmiyor. Tekrar söyler misiniz? Evet, evet, evet. Bir işim var. Düzenli bir işim var. Evet. İşim mahkeme için bu kadar önemli mi? Tamam, kendisi emlak işinde ve kız arkadaşı, çocuk doktoru ve ben garsonum. Gerisini sen anla. Marco!
0: Polo!
1: Şu kadarını söyleyeyim Bay Jackson. Eğer sırf işim yüzünden çocuğumu benden alabileceğini sanıyorsa... Hayır! Frankie! Affedersiniz hanımefendi, benim ufaklık burada oturuyordu. Nereye gitti?
2: Hayır, görmedim üzgünüm.
1: Marco! Oh, Marco! Saklanıyor musun Frankie? Marco! Marco! Frankie! Oyuncağını burada bırakmışsın. Saklanıyor musun Frankie? Marco! Frankie!
3: Oğlunuzu bulamıyor musunuz?
1: Hayır, hayır, onu bulamıyorum.
3: Tamam.
1: Nereye kayboldu
3: tamam.
1: Bilmiyorum.
3: Restoranın üst tarafında bir güvenlik binası var.
1: Tamam, çok çok güzel, teşekkür ederim. Marco! Kısa kıvırcık saçlı küçük bir çocuk gören oldu mu acaba?
2: Adı ne canım, Marco mu Frankie?
1: Frankie!
2: Polisi arayayım mı?
1: Evet, evet, polisi arayayım. Marco!

çocuğumu

lanet olsun. Yeter. Hazan. Tanrım! Tanrım, Tanrım! Nerede? Nerede bu? Lütfen onu kaybetmeyeyim. Tanrım! Biliyorum. Sana yalnızca biri hastalandığında dua ederim. Veya biri öldüğünde. Veya uçağa bindiğinde. Ama Tanrım lütfen beni atlatmış olmasınlar. Eğer bu duamı kabul edersen Tanrım, sadece şu duamı, hayatta olduğum sürece senden başka hiçbir şey istemeyeceğim. Lütfen onları kaybetmeyeyim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Çocuğuma barış.

kalmıştı orada sana tanrım.

0: Seni duyamıyorum.
1: Polisi ara.
0: Ne?
1: Polisi ara. Aman Tanrım. Frankie! Lütfen biri görsün şunu. Tanrım. Tanrım.

0: ne olduğunu görmüştür. Belir fark etmiştir.
1: Bol stresle bugünkü.
2: Trafikteki son durum şöyle. Clearview yakınındaki E10 otoyolundan batıya seyreden büyük bir tır konvoyu var. Genel itibariyle trafik gayet akıcı görünüyor. Havaalanına giden çiftlik yolunda da bir gecikme görünmüyor. Bu güzergahı yürütecek olan dinleyicilerimiz rahatlığıyla yola çıkabilir.
0: Bir araç.
2: Çiçekleri yiyerek gecikmeden gidebilir.
0: Aracının kaza yaptığını söyle.
2: Trafikteki otomanda ise biraz sıkışık
0: durumumuz
2: ama uzun süreli gibi görünmüyor.
0: Aman tanrım.

Tamam tatlım. Seni götürmelerine izin veriyorum. Ama sadece bir süreliğine, tamam? Sana söz veriyorum. Senin için geri döneceğim. Seni kurtarmak için döneceğim. Döneceğim. Geleceğim.

0: Jefferson Parish'te kırmızı bir minivanın dahil olduğu kovalamacadan canlı yayın. Gelen raporlara göre talibi uyan bir...
1: Tanrı'ya şükür!
0: 20 dakika önce civarında otoyolu birbirine katmış.
1: Beni buldular.
0: Aldığı bilgiye göre polis takibe başlamış. Görünüşe göre tarife uyan aracı bulmuşlar. Helikopter kameramızdan gelen görüntü...
1: Hayır, o yanlış minivan!
0: Polisler aracı şüpheli araçtan dışarı çıkıyor. Polislerle tartışıyor. Bir münakaşa çıkabilir. Polisler pekala. Polisler şüpheli yetkisiz hale getiriyor.
1: Hayır, o yanlış minivan! Lanet olsun!
0: Evet, polis minivandaki şüpheli yakalamıştı.
2: Tamam. Pekala, tamam. Evet. Sonuçta seni aramıyor olsalar bile beni arıyorlar. Beni bulmaya çalışıyorlar. Ve beni bulduklarında tam arkanda olacağım bebeğim. Seni kaybedersem de arabanın nasıl göründüğünü biliyorum. Ve Luna Park'taki annelerden birinin senin fotoğrafını çektiğini de biliyorum. Seni gördüler. Ve Luna Park'ın orada bir sürü kırmızı ışık ihlali

0: yaptın. Her tarafta kırmızı ışıkta geçenleri tespit eden kameralar var. Yani her şey düzelecek. Her şeyi yazacağım. Böylece hiçbirini unutmayacağım. 80 model, kısa kasa, yeşil eski bir araba. Rosemont kavşağından. Kaydediyordu. Evet. 80 model, kısa kasa, yeşil eski bir araba.
1: Tamam.
2: Ne sevimli şeysin sen. Burada tek başına mısın, söyle bakalım.
3: Hayır.
2: Benim adım Margo. Senin adın ne?
3: Frankie.
2: Frankie. Annen baban nerede biliyor musun Frankie?
3: Annem burada. Şurada. Bir yerlerde. Telefonda konuşuyor.
2: Nerede? Hayır evlat. Arabasından çıkmış. Seni arıyor. Herkese Frankie adında ufak bir çocuk aradığını söylüyor. O sen misin acaba?
3: Bilmiyorum. Çünkü annem dedi ki...
2: Dedi ki çocuğun siyah kıvırcık saçları var. Ve adı Frankie. Bence otoparktaki kadın senin annen. Hadi annenin yanına gidelim. Hadi, çok korkmuş. Kaybolduğunu sanıyor.
3: Bilmiyorum. Çünkü dedi ki...

Aman Tanrım. Ha, polis. Tanrım, şükürler olsun polis.

0: çek.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların

0: Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oral-B.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Aman Tanrım! Ha polis! Tanrım şükürler olsun polis! Hadi! Hadi!

0: Buraya gel. Buraya gel. Oğlumu kaçırdılar. Yardım et.
1: Kenara çek.
0: Hayır, onları durdur. Oğlum o arabada.
1: Arabayı hemen kenara çek.
0: Hayır, onları kenara çek. Oğlum o arabada oğlum. Yardım et. Yardım et.
1: Aracı hemen kenara çek. Bu son ihtar. Kenara çek. Kenara çek. Arabayı hemen kenara çek.
0: Yardım et.

çok fazla para yok. Ama bütün kredi kartlarım içinde. Yani bütün paramı alabilirsiniz, tamam mı? Şifrem de 1015. Al. Eğer oğlumu bırakırsan seni takip etmeyi bırakacağım. Çekip gideceğim. Tek istediğim oğlum. Umurumda olan tek şey o. Eğer polisler bir şey sorarsa yüzünü görmedim. Plakanı bilmiyorum. Kaçabilirsin. Eğer soru sorarlarsa hiçbir şey bilmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum o arabada olduğu sürece asla durmayacağım, tamam mı? Nereye gidersen git. Tam arkanda olacağım. Her ne olursa olsun.

0: Carla, hadi kapıyı aç.
1: Ne istiyorsun?
0: 10.000 doların var mı?
1: Evet.
0: Ben seninle geleceğim. Oğlun da onunla gelecek. Gidip parayı alacağız.

0: ya da beni öldüreceksin.
1: Onun istediği bu. Yapmamı istediği de bu. Ama 10.000 dolarla yeni bir plan yapabileceğimizi söyledim. Sen oğlunu istiyorsun. Ben de 10.000 dolar istiyorum Carla. Carla, bu arsadan çıkmamız gerek. Hadi aç şu kapıyı.
0: Hayır.
1: Oğlunun hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Fikrini değiştirmeden önce aç şu kapıyı. Hadi. Oğlunu öldürmesini mi istiyorsun?

0: Nereye gidiyoruz?
1: Düz devam et, nereye gideceğini söyleyeceğim. Parayı aldıktan sonra onu arayacağım ve oğluna kavuşacaksın.

Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım.

Tamam. Peki şimdi plan ne? Bir planın falan yok, öyle değil mi? Şimdi ne yapacağını bile bilmiyorsun. Kadının sana ne yapman gerektiğini söylemesi gerekiyor.

0: Neden?
1: Birileri oğlumu kaçırdı.
0: Ne?
1: Benden sonra tekrar et. 80 model.
0: 80 model.
1: Yeşil bir.
0: Yeşil bir.
1: Kısa kasa araba.
0: Kısa kasa araba.
1: Hemen polisi ara, hemen. Hemen polisi ara.

0: Bizimkilere ne oldu?
1: Arabamı kenara çektiğimde buralardaydı. Deli gibi sürüyordu.
0: Tamam, en küçük çocuğu gördün mü?
1: Evet, hemen şu taraftaki yoldan gittiler. Bir vur kaç olayı. Polis
0: tamam,
1: gelmek üzere.
0: O küçük çocuk benim oğlum ve yanındaki o adam oğlumu kaçırdı. Bunu polislere anlat, tamam mı?
1: Polis birazdan gelir.
0: Bekleyemem.
1: Yolun yukarısında, şehrin içinde bir polis karakolu var.

0: kaçırıldı. Sizinle temasa geçen oldu mu? Adı Frankie. 6 yaşında. Üstünde mavi ve kırmızı çizgili bir tişört var ve siyah gözlük takıyor. Bunun içinde kaçırıldığı anda onunla konuşan bir kadının sesi kayıtlı. Sesi burada kayıtlı. Büyük, kocaman bir kadın. Şu anda oğlum bir adamın elinde.
1: Tamam, sakinleşin. Tamam. Derhal anons geçeceğiz. Adınız nedir hanımefendi?
0: Adım Carla Dyson.
1: Şüpheliyi tarif edebilir misiniz?
0: Uzun boylu, sıska, beyaz. Kırmızı bir beyzbol şapkası var. Sarı saçları şapkadan taşıyor. Üstünde gri veya mavi renkli bir çeşit iş üniforması var. Bir iş üniforması, bilmiyorum. Bir dakika. Burada sizden başka biri yok
1: Hayır,
0: mu?
1: Hayır hanımefendi, ama onları bir saat içinde arayan 100 tane araç olacak.
0: Bir,
1: tamam
0: bir
1: mı?
0: Saat mi? Aman tanrım, bir saat istiyorum. Mi dediniz? Oğlum bir saat
1: hayır,
0: içinde
1: hayır,
0: ölür.
1: Hayır, anons yapılıyor hemen. Paris'teki her polis oğlunu arayacak Carla.
0: Tanrım.
2: Jackson'ın şanslı numarası tekrar karşımızda. Bu sefer ödül 17 bin.
1: O nasıl bir çocuk kaçırma ihbarı var? 6 yaşında Afro-Amerikan bir çocuk. Üstünde mavi kırmızı bir tişört var. Adı Frankie Dyson. Annesi benimle birlikte karakolda.
0: Ben de çıkıp aramaya katılsam veya varsa bir cep telefonuyla irtibat halinde kalsam.
1: Olmaz hanımefendi, ama duvardaki telefonu kullanabilirsiniz.
0: Şu telefonu kullanamaz. Aramanız orada öylece duruyor.
1: Biri var mı? Eşiniz?
0: Tabii. Eşim, evet evet. Eşimi aramam gerekiyor.
1: Alan kodu 9. Suçlunun aranması için anons geçtim. Tek yapman gereken beklemek Carla.
3: Common Welfare Emlak'tan David Dyson'a ulaştınız. Şu anda yerimde değilim. En kısa sürede size geri döneceğim. Teşekkür ederim.
0: David merhaba. Benim. Şu anda Chester'da bir polis karakolundayım. Frankie kaçırıldı. Luna Park'tayken. Polisler onu bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Şu an tek yapmamız... Gerekenin beklemek olduğunu söylediler.

0: Polislerin tek yaptığı bu. Beklemek.
1: 6-5-9. Cevap verin. 6-5-9.
2: Bekle bekle kapatma. Hanımefendi!

Hayır, o kapıyı bir daha açamayacaksın.

0: Yardım gerekiyor.
1: Sen iyi misin?
0: Telefonun var mı?
1: Hayır, telsizim var.
0: 911 ara. Oğlum kaçırıldı. Hemen 911 ara.
1: Tamam ama diğer yöne gitmem lazım. Orada telsiz
0: çekmiyor. Ama o tarafa gittiler.
1: Orası çıkmaz sokak.
0: Çıkmaz sokak mı? Ne demek istiyorsun? Dikkat et!

lanet olsun! Kovanlarım nerede?

Peşimizden gelmesen olmazdı değil mi ha? Ha?

Oğlum nerede?

0: Peki mi? Adın bu mu? Yani buymuş. İkamet adresi 125 77. yol. Tamam. Bakalım.
1: Devam edin. Varış noktanız sol tarafta olacak.

Alo. Burada değil. Evet, bir tane daha kaçırdık. Ama her şey berbat oldu. Peki, o zaman fiyat iki katına çıktı. Çünkü annesi başımıza büyük dert oldu. Sana Terry'nin burada olmadığını söyledim. Eve gelmek için otostop çektim. Sana sorunu halletmek için çıktı diyorum. Şunu aklından çıkarma. Sen sadece bir aracısın. Fiyat 100 bin dolar. Yoksa hiçbir şey alamazsın.

0: 911 hat operatörü, acil durumunuz nedir?
1: Yardıma ihtiyacım var.
0: Hanımefendi? Hanımefendi orada mısınız? Hanımefendi? Hanımefendi hattayız. Hattı açık tutuyoruz. Yardım göndereceğiz. Telefonu kapatmayın. Yerinizi tespit edene kadar sizi bekleteceğim. Hemen geri döneceğim.

0: herhalde döndüm. Konuşabilecek durumda mısınız? Acil durumunuz nedir?
1: Oğlum kaçırıldı ve sanırım onu tuttukları evdeyim.
0: Galiba yerinizi saptadık. Adresi doğrulayabilir misiniz?
1: Evet, adres 125 77. yol.
0: Evde sizden başkası olup olmadığını biliyor musunuz hanımefendi?
1: Bilmiyorum, emin değilim ama kadın, oğlumu kaçıran kadın dışarıya ağır gibi bir yere çıktı. Bulunduğum yere
0: yakın. Emniyet ekipleriyle temas kurdum. Yoldalar. Onlar gelene kadar saklanacak güvenli bir yer bulmalısınız.
1: Tamam, gelmelerine kadar sürer.
0: Çok yakında orada olacaklar. Benimle hatta kalın, tamam mı?
1: Tamam, ne kadar? 5 dakika mı?
0: 7 ile 15 dakika arasında efendim.
1: Atarım 15 dakika. Bu çok uzun.
0: Her şey yolunda hanımefendi. Polis yolda. Güvenli bir yere saklanmalı ve hatta kalmalısınız, tamam mı? Saklanacak güvenli bir yer bulduğunuzda haber verir misiniz? Hanımefendi, orada mısınız? Hanımefendi...

Terry, döndün mü? Terry, telefondaki sen miydin? Terry!

0: Frankie.
1: Anne.
0: Frankie.
1: Anne.
0: Neredesin bir tanem? Frankie. Neredesin tatlım?
1: Yukarıdayım anne.
0: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Anne.
0: Merhaba bir tanem.
1: Çok korktum. Neredeydin?
0: Seni aşağı indireceğim. Aşağı indireceğim.
1: Sen
0: merak
1: polis
0: etme
1: misin?
0: Tatlım, tamam mı? Ne demek o Frankie?
1: Ben Lucy. Ben Libby.
0: Aman tanrım, orada 3 çocuk mu var?
1: Anne, lütfen yardım
0: tamam,
1: et.
0: Tamam tatlım. Bak, seni aşağı indireceğim, tamam mı? Tamam, indiriyorum.
1: Merdiveni indir.
0: İndiremem tatlım. Çünkü merdiven kilitli. Yani bu delikten çıkman gerekiyor ama öncesinde dur, hayır Frankie, yapma. Hayır, bacağını sarkıtma tatlım. Delikten çıkacak kadar küçük değilsin, hayır. Dur, bekle.
1: Hadi anne, tamam. Tut beni.
0: Ayaklarını kaldır Frankie. Kaldır ki anne kürekle boruya vurabilsin, tamam mı?
1: Tut beni.
0: Tamam Frankie, dinle. Hemen geri döneceğim, tamam mı?
1: Gitme anne, bekle.
0: Olduğun yerde bekle.

0: Tamam. Tamam hadi Frankie. Hadi. Hadi. Ha. Tamam hadi kızlar hadi.
1: Hayır korkuyorum.
0: Hadi hayatım inmeniz gerekiyor lütfen. Hadi
1: mi istiyorum?
0: Tamam tamam. Tamam bakın. Tamam. Sessiz kalma oyunu oynayacağız tamam mı? İkiniz de çok sessiz olacaksınız. Çıt çıkarmayın. Anlaştık mı? Geri döneceğim. Sizin için döneceğim. Yakala onu. Yakala onu. Yakala o kadını. Yakala onu. Hadi. Tamam. Tamam Frankie. Şimdi saklanmamız gerekiyor. Tamam mı?

0: Pekala hayatım. Burada otur, tamam mı? Evet. Gidip diğer kızları kurtaracağım ben. Tamam. Evet. Merhaba çocuklar. Geri döndüm. Hadi aşağı inme vakti.
1: Annemi istiyorum.
0: Sorun yok tatlım, aşağı gel. Hadi tatlım, sana yardım etmek için buradayım. Her şey yolunda.
2: Burada neler oluyor? Sen de kimsin?
0: Asıl sen kimsin?
2: Yan komşuyum. Silah sesleri duydum. Margot nerede?
0: Suyun içinde.
2: Ne?
0: Evet. O ve kocası oğlumu kaçırdı.
2: Bak, 14 yıldır onların komşusuyum. Onlar kimseyi kaçırmazlar. Arkanı dön.
0: Polisi aradım, haberin olsun.
1: Eve gitmek istiyorum.
2: Yukarıda kim var?
0: Çocuklar var. Kaçırılan diğer çocuklar. Evet. Yukarıdaki delikteler.
2: Yüce Tanrım. Onları aşağı indirmeliyiz. Hey siz ikiniz. Sizi şimdi oradan aşağı indireceğiz.
1: Eve gitmek istiyorum.
2: Doğruca eve gideceksiniz. Hemen. İkiniz de. Açıktan aşağı inin. Hadi kızlar. Hadi.
0: Bir dakika. Kaç çocuk olduğunu söylememiştim. Ve kız çocuğu olduklarını da söylememiştim.

0: Yanlış çocuğa bulaştınız.
1: Tanrım, bir tane. Hayatım.

0: Çocuk kaçırmakta şüpheli 3 kişi öldü ve bir kadın bu gece oğluna kavuştu.
1: Polislere göre eşi benzeri görülmemiş bir sivil vatandaş kovalamacası olmuş.
0: Şaşılacak şey ama anne kendi arabasına atlamış ve şüphelileri takip etmiş.
1: Polis sözcüsü yurt dışına çocuk kaçıran bir şebekenin çökertildiğini doğruladı. Paris, New York, Londra ve Dubai'de zincirleme gözaltılar yapıldı.
0: Bu anne inanılmaz bir kahraman.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Dün bir rüya gördüm. Suyun üzerinden bana geliyordun. İmkansız olduğunu bilsem de bir sebeple buna inandım. Sonra kayboldun ve fırtına başladı. Şimşekler çakıyor, gök yarılıyordu. Kara bulutlar gelmişti. Tüm tekneler alabora oluyordu. Rüyamda ölüm geliyordu. Seni kaybettiğimden beri böyle bir rüya görmemiştim. Sonuçta bir rüya. Bir de böyle yerlerde tekneleri görmek normaldir. Pekala, işe geç kalacağım. Bu hafta sana yeni çiçekler getirmek için uğrayacağım.

0: Yemekler soğuyor. Bailey.
1: Pekala, aferin sana. Acıktın mı? Kahvaltı vakti mi gelmiş? Evet gelmiş, evet gelmiş. Ah tatlı köpek, al bakalım. Ah seni seviyorum.
0: Hey tatlım. Gel artık bir şeyler ye.
2: Köpek yine çoraplarımdan tekini kaybetmiş.
0: Ah çok özür diliyor. Değil mi Bailey?
2: Hey, bir baksana.
0: Ne olmuş ki?
2: Bilmiyorum, uyandığımdan beri böyle.
0: Kılcal damar patlamış. Bir şey olmaz.
2: Keşke daha ilk günümde patlamasaydı.
0: Bir şey olmaz. Bir şeyler ye, artık geç kalacaksın.
2: Hey, bugün boya ya da herhangi bir şey yapmayalım, tamam mı? Gergin olduğunu biliyorum ama döner dönmez işe girişeceğim.
0: Ben hafif şeyleri hallederim, en azından çocuk odasına bakayım.
2: O işi bana bırak, dinlenmen gerek.
0: Çok evham yapıyorsun, pekala. Biraz çalışırım, sonra da biraz çevreyi gezerim.

0: Şimdi ilk haftanda memur Brogan'la birlikte olacaksın.
1: Burayı imzalayın.
0: Buradaki işlere alıştıktan sonra kendi aracınla devriyelere başlarsın.
2: Tamamdır.
0: Semtimizi sevdin mi?
2: Daha 3 gündür buradayım ama insanlar iyi ve güzel bir yere benziyor.
0: Evet, öyledir. Burada çok güçlü bir dayanışma vardır. İnsanlar genelde kendi halindedir ama birinin yardıma ihtiyacı olduğunda ona öncelik verirler. Peki ya eşin? Nasıl, iyi mi?
2: Balina gibi hissettiğini söylüyor ve uyuyamıyor ama bunlar haricinde gayet iyi.
0: Erkek mi olacak, kız mı?
2: Erkek.
0: Erkek mi? Harika.
1: Şu evrak burada dursun. Bir hemşireden nasıl çocuk yaparsın?
0: Terry.
1: Yeni eleman.
0: Memur Shelley.
2: Will.
3: Gözüne ne oldu?
2: Damar patlamış.
3: Çok kötü be.
0: Tanrı aşkına.
1: Ama öyle.
0: Memur Brogan 16 yıldır burada. Sana işleri anlatacak. Uyum sağladığından emin olacak. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
3: O şey bulaşıcı mı?
2: Hayır.
1: Her neyse, hadi çıkalım.
0: Kolay gelsin çocuklar. Terry.
1: Ne var?
0: Ağzını topla.
1: Küfür mü etmişim? Affedersin. Yerli misin?
2: Kolombiya'danım. Akademiden mezun oldum ve eşimle beraber buraya 3 gün önce taşındık.
1: Buraya pek insan taşınmaz.
2: Bir farklılık arıyorduk. Henüz yeni aile kuruyoruz da. Sessizlik iyi.
1: Ne zamandır evlisiniz?
2: Daha 1,5 yıldır evliyiz. Peki ya sen?
1: Ben bekarım ama sevgilim var.
2: Öyle mi?
1: Açıkçası onu seviyorum ama işler karışık.
2: Umarım iyi olur.
1: Sağ ol. Kalp kalbe karşıdır derler, değil mi?
2: Evet.
1: Görmüşler.
2: Şunu atabilir miyiz?
1: Affedersin. İşte. Mızrak kullanır mısın?
2: Hayır, hiç denemedim.
1: 6 yıldır balığa para ödemiyorum. Yeni memurlara her zaman 3 tavsiye veririm. 1 numara, zorunda. Kalmadıkça kimseyi öldürmeyeceksin. Başın çok ağrır. 2 numara... Başkomiser Murphy'ye karşı saygılı ol. Çalışma biçimi ne kadar tuhaf gelirse gelsin.
2: Nasıl yani?
1: Her şey birkaç yıl önce başladı. Cadı kılıklı karısıyla çocuklarını kaybettiler. Çocuk evlatlıktı, genetik hastalığı vardı. Kadının bir günahı yok. O iyi biridir. İyi bir başkomiserdir. 3 numara. İşte uğraşabileceğin bir hobi edin.
2: Hobi mi?
1: Evet öyle. Buralarda gerçekten hiçbir hareket yok adamım. Olsa olsa bar kavgaları veya tekne hırsızlığı falan. Bu sebeple iyi taraftan bakarsan bolca boş vaktin olacak. Ve bu yüzden benim gibi bir şeyler yapmanı tavsiye ederim. Hobi edinmen gerek.
2: Çince mi?
1: Mandarin. Irkçılık yapmayalım. Be çok. Bu da çok.
2: Ne demek yani?
1: Çince'yi akıcı konuşuyorum demek. En sevdiğin grup ne?
2: Grup mu?
1: Evet.
2: Çünkü
1: şöyle ki, benim grubum var.
2: Öyle mi?
1: Evet. Man Wright adında. Şarkıları yazıyorum, gitar çalıp şarkı söylüyorum bir de. İşte.
2: Allah.
1: Evet. Bayılacaksın. Dinle bak. Bası çalıyorum, davulu çalıyorum yani. Gerçek davul değil ama harika oluyor. Bilgisayarla yapılabilecek şeylerin sınırı yok oğlum. Evim resmen stüdyoya döndü. İşte, dilinin yeri. Kahve alalım, hadi gel. Ne haber Tili? Yeni eleman, Will.
2: Memnun oldum.
1: Birkaç yıl önce Tili'nin eşinin kafasına ağaç dalı düştü. Sonra deliye döndü ve marketteki insanları öldürdü. Çok kötüydü.
2: Üzgünüm.
4: Hayat böyle işte.
1: Teşekkür ederim Tili.
2: Tanıştığıma memnun oldum.
1: Gel. Midye sever misin? Bayılırım. Gerçi öylece avlamam. İlla ki vururum. Lanet olasıca yaya geçidini kullan Bryce. Yoksa seni ezer geçerim. Şuradaki alın yeri. Kahve ve çörek alabilirsin. Allah tanışmalısın. Al.
5: Merhaba.
1: Nasılsın bakalım?
5: Kız meseleleriyle
1: yapma
5: uğraşıyorum.
1: Ya.
5: Hiç kız yok da.
1: Bu Will Shelley, yeni memur.
2: Memnun oldum.
5: Charlotte'daki bankayı soyan bir Shelley vardı. O sen değilsin değil mi?
2: Babamdı.
5: Babanı haberlerden hatırlıyorum. Bayağı bir şey kaldırmıştı.
2: Evet.